My name is Quiche. With a double attack.

with the double tip.

Move it on my way. With a double attack.

0: You the solid center, babe. Baby, you send my soul. Sinner, a sinner, I declare you the natty bone sinner, babe. You the solid sinner, babe. You the natty bone sinner, babe. Baby, you send my soul.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
3: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance and join hands across this wide expanse of space and make the dream and the hope of democracy a reality.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
3: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
4: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
5: Apaçık Radyo.
6: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İnsan Tunalı ve Esra Ünlü Omurtak'a teşekkür ederiz.
7: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

Günaydın. Bu sabah sabahla bir enstrümantal parçayla başladık. Yorgos Kazantzidis'ten Tovalstis Otopias dinledik. Şimdi Eleni Karandiro Orkestrası'na kulak vereceğiz. Yine bir vals. Tovalstogamou. Radyonuzda.

Sabahlık Tango Negro Trio ile devam ediyor. Der Retirada dinleyeceğiz onlardan. Ardından Evantia Rebutsika radyonuzda olacak. Brian Hughes'la beraber seslendirdikleri Tayelia Tokozmu.

Sabahlık devam ediyor ve Craig Einhorn'la devam ediyor. Milonga de la Yer seslendirecek. Chorus albümünden bir kayıt bu. Ardından yine Evantia Rebotsika ve Brian Huge'la kulak vereceğiz. Karusel diyecekler.

Ve ilk bölümü kapatıyoruz. Alper Tuzcu ve Santiago Arias radyonuzda olacak. Recuerdo de Jacarandas dinleyeceğiz. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: Şimdi ve burada.
1: Apaçık Radyo.
2: Ladies and gentlemen.
3: Polikrom.
4: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

Sabahların ikinci bölümünden günaydın. İkinci bölüme Stamatis Spanodakis ile başladık. A Winter Night's Dream dinledik. Şimdi Evantia Rebutsika radyonuzda olacak. La Boca diyecek. Ardından Alex Fox'a kulak vereceğiz. The Eyes of Elvira radyonuzda.

Sabahlık Danielle Collin'le devam ediyor. Le Dieu Noir diyecek. Ardından Lino Cannavaccio radyonuzda olacak ve Pulcinella Ina Morato dinleyeceğiz.

vai, bambino, vai, vedrai, vai. Vai, vai, piccino, vai, vedrai, vai.

Sabahlık devam ediyor ve şimdi Gürol Ağarbaş'a kulak vereceğiz. Köprülerin 3. volümünden bir kayıt bu. Por Una Cabeza, yani bir meşhur Kadın Kokusu filminin müziğindeki o meşhur tango sahnesinde çalan parçayı dinleyeceğiz. Ardından Jeremy Johnson, kalabalık bir ekiple radyonuzda olacak. Bayone Feria diyecek ve böylece kapatacağız programı. Bugün tangolar, varsler, biraz rebetiko'ya yakın, kıyının öte yanından parçalar dinledik. Böyle, görüşmek üzere.

Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay. Salı günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
2: Diğer Kam.
3: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
2: Hazırlayan ve sunanlar
3: Damla Özlüer ve Rauf Kösemen.
4: Salı günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Merhaba kainat. Bugün 21 Temmuz Salı. Yıl 2026, ay 7, gün 202, Hızır 77.
1: 1448 Hicri, Sefer 7, 1442 Rumi, Temmuz 8.
0: Apollo 11 ile uzay yolculuğuna çıkan astronot Armstrong ve Aldrin Ay'a çıktı. 1969.
1: Günün tavsiyesi. Aşırı şekerli besinlerden, yapay yağlardan yani margarinden, işlenmiş sıvı yağlardan uzak duralım. Zeytinyağı dışındaki yağlar damarları tıkar, kötü huylu kolesterolü yükseltir, tansiyonu yükselterek kalp damar sağlığını bozar, beyin kanamaları ve felçlere neden olur. Profesör Yıldız Tümerdem.
0: Günün tarihi. 80 yıl önce bugün, 21 Temmuz 1946'da Türkiye'de ilk tek dereceli ve çok partili seçim dönemine geçildi.
1: Büyük saatli marif takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikincisi bu. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Açılışımızı Carlos Santana'nın ve arkadaşlarının ünlü şarkılarından bir tanesiyle yaptık. Santana'nın da doğum günü çünkü. Meksika kökenli Amerikalı, Grammy ödülü de kazanmış rock müzisyeni ve gitarist, tarihin en büyük gitaristlerinden bir tanesi. 20 Temmuz 1947'de doğmuştu. Bu şarkısı farklı yorumlarla da beraber geliyor bu şarkı. Buradaki daha kısa versiyonunda bir gezegenin şarkısını söylüyor. Yani güneşten 3. sıradaki taş, burası da toprak ana diye giden bir şarkı, çok ilginç. Hey millet, hadi el ele verelim çünkü yarın yok. Eğer tavrımızı şimdi koymazsak geleceğin elimizden kayıp gittiğini görüyorum. Bu yüzden daha iyi bir yol bulmamız gerekiyor. Bunu hissediyorum, biliyorum ben. Annemi tanıyorsunuz, o sizin de anneniz. Çünkü bu gezegen beni de sizi de doğurdu. Anlayacağınızı hissediyorum. Hadi yapalım dediğimizde yapalım ve şu toprak anayı kurtaralım diye giden bir şarkı, bir potpuri aslında. O potpuri, ikinci bölümü çalmadık ama ikinci bölümde de sözler şöyleydi: yeryüzünde barış olsun ve bu barış bizden başlasın. Yeryüzünde barış olmalı, olması gereken barış. Tanrı'yı babamız kabul edersek hepimiz kardeşiz, kardeşimle birlikte yürüyelim mükemmel bir uyum içinde. Barış benden başlasın, şu an, bu an olsun, attığım her adımda. Bu benim kutsal yeminim olsun. Her anı yakalayayım ve her anı yaşayayım. Sonsuza dek barış içinde, yeryüzünde barış olsun ve bu barış benden başlasın diye gidiyordu. Uzun uzun versiyonunda onun bu bölümünü çalmadık, zamanımız yetmez kaygısıyla. Evet, bugün haberlerde neler var diye girmeden önce, Eduardo Galeano'nun İlginç ve Günler Yürümeye Başladığı kitabında, daha önce de okuma fırsatımız olmuştu ama tam zamanı şimdi 21 Temmuz'da, 1969 yılında bugün bütün dünyanın gazeteleri ilk sayfalarını yüzün fotoğrafına ayırdılar. Yüzyılın astronotlar ayı adımlarıyla ay üzerinde yürümüş ve oraya insanın ilk ayak izlerini bırakmışlardı. Ayı adımlarıyla ay üzerinde yürümüş. Ama bu başarının baş mimarı hak ettiği kutlamayı almadı. Werner von Braun bu uzay gemisini icat eden ve fırlatan kişiydi. Birleşmiş Milletler hesabına uzayın fethi işine girişmeden önce von Braun Almanya hesabına Avrupa'nın fethini gerçekleştirmişti. Bu SS subayı ve mühendis Hitler'in en gözde bilim adamıydı. Ama savaşın bittiğinin ertesi günü çok ustaca bir sıçrama hamlesiyle kendini okyanusun diğer kıtasına, diğer kıyısına atmayı ve dört ayak üzerine düşmeyi bildi. Hemen anında yeni vatanın vatandaşı oldu, Teksas'taki protestan bir tarikata girdi ve uzay laboratuvarında çalışmaya koyuldu. Diğer astronot başlıklı günün her güne bir not düşüyor Eduardo Galeano. O da bu pek fazla bilinmeyen, oldukça bizim yaşlı kuşakların çok tanınmış, yakından bildiği Werner von Braun'un aslında bir Hitler'in en yakını biri olduğunu çok sonradan öğrenme fırsatımız oldu doğrusu. Usta bir operasyon.
1: Evet, sanırım aynı kişi olmayabilir ama daha önce bunu tarihte bugün de duyurmuştuk. Uzaya bir dizi plak da gönderiliyor 1970'lerde. Çeşitli müzikler ve mesajlar, işte merhaba mesajı içeren böyle seslerin de olduğu kayıtlar. Oradaki sorunlardan bir tanesi ya Birleşmiş Milletler sorumlusu ya yine NASA'nın sorumlusuydu. Onun da eski bir Nazi olduğu ortaya çıkmıştı. Hatta bunu tarihte bugün de şey yorumu diye geçiyordu. Bulabilirsem bir ara bakmaya fırsatım olursa bakarım. Dünyaya insanlığı tanıtmak için gönderilen ses kaydında bir Nazi'nin sesi var diye vermiştik biz de. Eski bir
0: Kur'an da
1: Nazi
0: Nazi, uygulayan da
1: yani.
0: Nazi demek ki. Evet, ilginç bir durum var dünyaya sesleniş açısından. Evet, şimdi bir tarihte bugüne geçmeden bir de özet verelim. Yani dünyanın önde gelen hareketlerinden birisi oldu. Hindistan'da büyük bir hareket var. On binlerce, hatta sayılarının bazı yerlerde 100 bine yaklaştığı belirtilen protestocular hamam böceği hareketiyle Delhi üzerine yürüyorlar ve çok büyük bir isyan hareketi, Hindistan'ın en büyük hükümet karşıtı gösterilerinden uzun yıllardan beri gençliğin önderliğinde bir hareket başladı. Ondan bahsetmemiz çok iyi olur. Doğrusu savaş anlarında da çok önemli gelişmeler olmaya devam ediyor. Gene savaşta orman yangınları bir yandan devam ederken savaşla ilgili olarak çok vahim Hürmüz Boğazı'na yeniden büyük bir vurma harekatının da devam ettiğini de söylemek lazım. Hatta çok da Amerikan askerlerinin de bir hayli yüksek sayıda kayıp verdiği de söyleniyor. Öyle değil mi Özdeş?
1: İran'ın karşı misillemesinde özellikle Ürdün'de bir Amerikan üssü vurulmuştu. Ölü sayısının 3'e çıktığı söylendi İran misillemelerinde. Hatta Donald Trump her bir öldürülen Amerikan askerinin intikamın kat ve kat fazla bir güçle alınacak dedi. New York Times dün bu Amerikan üssüne yapılan saldırıda yaralanan asker sayısının çok yüksek olduğu fakat gizlendiğini söylemişti. Bu haberden kısa bir süre sonra Amerika Devleti bir açıklama yaptı ve 100'den fazla Amerikan askerinin yaralandığını kabul etti ama daha sonra şey dedi. Çok hafif sıyrıklardan falan oluşuyor. %96'sı görevine geri döndü diye şu anda Guardian gazetesinde bir haber var.
0: Evet, uygulamak zorunda
1: Bir
0: kaldı.
1: şey
0: Bu arada
1: yokmuş yani.
0: bir şey yokmuş. Amerika Birleşik Devletleri de İran'a yeni saldırılar devam ettirdi. Huthiler de Yemen'de Suudilerin ablukasını vurmakla tehdit etmişler. Hürmüz Boğazı'ndaki durumlar da bu şekilde geliyor. Ve şeyden de, Türkiye'den de bir önemli haber var. Kılıçdaroğlu yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı'na polis ve bekçilerle girmiş. T24 haber merkezinden bir haber. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir'in sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada mutlak butlan yönetimi tarafından atanan kişilerin polis ve bekçi eşliğinde partinin Ankara İl Başkanlığı'na girdiğini duyurmuş durumda. Ayrıca da Özgür Özel çağrı heyeti başkanlığına Murat Karayalçın'ın önerdiğini belirtmiş. 40 gün içinde partimizi kongreye götürecek diye mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne çağrı heyeti atanmasını istediklerini belirtiyor. Biz de mahkemeye gidip 40 gün içinde bu kurultayın yapılmasını istiyoruz ve çağrı heyeti istiyoruz diyorlar. Ondan da bahsedeceğiz. Ukrayna'da da ağır şekilde haberler devam ediyor ve günün en önemli haberlerinden bir tanesi çevre üzerinde Arktik Kuzey Kutup buzlarındaki erimenin yavaşladığı durmuş, yavaşlaması durmuş. En büyük kış şeyinde kışta kış mevsiminde en büyük gerileme erimede. En büyük ilerleme diyelim, daha doğrusu gerileme değil de artmış. Bu da Türkiye ve dünya için son derece ağır bir durum. Ve tabii dumanlar, yangınlar, orman yangınları hızla devam ediyor. Dünyanın dört tarafında iklim olarak onlara da geçeceğiz. Sıcak dalgaları da devam ediyor. Şimdi tarihte bugüne bakalım.
1: 1905 yılında bugün Osmanlı'da istibdat döneminin padişahı 2. Abdülhamit'e karşı Ermeni Devrimci Federasyonu yani Taşnaksutyun tarafından bombalı bir suikast girişiminde bulunuluyor. Abdülhamit döneminde Ermenilere yönelik birçok katliam yaşanıyor ve o dönemin devrimci hareketlerinde Rusya'daki narodniklerden etkilenen suikast eylemleri birçok ülkede yaşanıyor. Oradaki Rusya'daki narodnikler çar ve üst düzey komutanları hedef alan eylemler gerçekleştiriyordu. Buna narodnik yöntemler deniyordu. Suikasti planlayan bir atlı arabaya 120 kilogram miktarında patlayıcı yerleştirerek padişahın cuma selamlığından sonra Yıldız Hamidiye Camii önündeki yoluna yerleştiriyor Ermeni devrimciler bu aracı. Suikast için padişahın kendi arabasına yürüyüş süresi yani 1 dakika 42 saniye gibi en ince ayrıntısıyla planlanmış. Patlayıcıların içine konduğu arabaya, at arabasına metal parçaları doldurulup bombanın etkisi de artırılmış. Ancak Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin Sultan Abdülhamit'e bir soru sorarak onu geciktirmesi üzerine bomba Abdülhamit'in etki alanı dışındayken patlıyor ve padişah hiç hasar görmeden kurtuluyor bu saldırıdan. Ancak patlama sonucu civardaki halk arasından 26 kişi ölmüş, 58 kişi de yaralanmış. Olaydan sonra yapılan araştırma sonucu olaya karışan 40 kişinin kimliği belirleniyor. Bunlardan 15'i tutuklanıyor. Belçika vatandaşı Edward Joris'in suikast girişiminin lideri olduğu sonucuna varılmış o dönem. Kendisi 2 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılmış. Abdülhamit'e suikast girişimini öven ve suikastin başarısız olmasına üzülen dönemin en ünlü şairi Tevfik Fikret bu olaya dair bir de şiir yazmıştı. Bir
0: Evet.
1: lahzai taahhur adı. Bir anlık duraklama. Yani bu 1 dakika 42 saniye meselesi vardı ya. Şeyhülislam soru sormak için Abdülhamit'i durduruyor. O sayede kurtuldu diye bir anlık duraklama adlı bir şiir yazmış. Üzülüyor
0: Evet, evet
1: yani
0: şiirde de
1: öldürülmemesi.
0: şey diyor Tevfik Fikret, ey şanlı avcı, damını bihude kurmadın. Yani tuzağını boşuna kurmadın, attın. Fakat yazık ki, yazıklar ki vuramadın. Kurtuldu, hakkıdır, alacak şimdi öcünü. Lakin unutmasın şunu tarihi siflekam, yani alçaklığın tarihi. Bir kavmi çiğnemekle bugün eğlenen deni, bir kavmi çiğnemekle bugün eğlenen alçak diyor. Bir lahzayı teahhura medyun bu keyfini, bir anlık gecikmeye borçlu bu keyfini diyerek Tevfik Fikret de bu anı tespit ediyor şiirle. Evet.
1: Yani istibdat dönemindesiniz, İstanbul'dasınız ve padişaha yönelik bir suikasti bu şekilde överek yazık ki vuramadın diye şiir yazıyorsunuz. Ne cesaret Tevfik Fikret'teki de.
0: Evet ve bir şey de dokunulamıyor da kendisinin büyük bir ünü, şöhreti var çünkü. 2016'da bugünse Türkiye'de 15 Temmuz'da gerçekleştirilen başarısız bir darbe girişiminin ardından 3 aylığına o hal, yani olağanüstü hal ilan edildi. 3 ay aralıklarla 7 kez uzatılan olağanüstü hal 19 Temmuz 2018'de sona erecek. Darbe girişimi sonrası o hal kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından 32 KHK yani kanun hükmünde kararname çıkarılıyor. Bunlarla en az 125.678 kamu görevlisinin görevinden ihraç edildiği, 126 bine yakın yani, 270 kişinin öğrenciliğine son verilmiş, 2.761 kurum ve kuruluş kapatılmış, farklı birim ve görevlerde olan 3.213 personelin de rütbesi sökülmüş. Çok büyük bir darbeci girişimin bir uzantısı yani.
1: Bu arada siz şey yaparken okurken ben de tarihte bugün eski dosyalarına baktım. Buldum bahsettiğimiz eski Nazi'nin kim olduğunu.
0: Ha, çok iyi.
1: 21 Aralık 1972'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine seçilen kişi. Bu ismi şimdi söylediğini hatırlayacaksınız. Kurt Waldheim. Kendisi
0: Kurt Waldheim,
1: Kurt
0: evet.
1: Waldheim. Evet, aynı
0: Evet.
1: zamanda Avusturya Cumhurbaşkanı da olmuş.
0: Olmuş.
1: Evet, o da onun da daha sonra eski bir Nazi olduğu, Cumhurbaşkanı, bu arada Avusturya'da Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ortaya çıkıyor tüm bunlar ve
0: Evet.
1: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olduktan sonra Auschwitz ve Treblinka'da da görevliymiş, üstelik toplama kamplarında, ama unutturmuş ve 1977'de Genel Sekreter BM, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olduğu dönemde uzaya ses ve görüntü kayıtları insanlığın işte yollanmış. Onların içerisinde de bu eski Nazi'nin görüntüsü varmış. Yani uzaylılar bir gün bunlara ulaşırlarsa bir Nazi'nin sesi ve görüntüsünü
0: Yani
1: dinleyecek şekilde.
0: uzaya zaten insanlık adına mesaj gönderen en önemli iki sima, ikisi de dünyayı fethetmeye girişmiş olan Hitler'in en gözde insanları yani.
1: Evet, böyle bir
0: Başta
1: durum var.
0: evet, çok ilginç bir durum yani. Yani Werner von Braun yani çok geç olarak öğrenildi bu da, tıpkı Kurt Waldheim gibi. Ve yani savaşın bittiğinin ertesi günü dört ayak üstüne düşmeyi bildi, kendini okyanusun diğer kıyısına atmayı diyor ve anında Amerika'nın vatandaşı oluyor. Texas'ta Protestan tarikata girip uzay laboratuvarında çalışmaya koyuluyor ve uzay başarılarında bir numaralı isim olarak adı geçiyor. Tıpkı Kurt Waldheim'in Avusturya'da olduğu gibi. Ya ama Hitler'in de Avusturya kökenli olduğunu da unutmamak lazım tabii. Bu arada
1: Evet.
0: orası doğumlu. Yani von Braun da Almanya hesabına Avrupa'nın fethini gerçekleştirmişti diyor zaten. İşte böyle bir ilginç dünyadayız. Peki şimdi iklim ve çevre konularıyla girelim. Yılın en büyük orman yangını İspanya'da 40 bin futbol sahası büyüklüğünde alanın kül olduğunu. Yani İspanya bir yandan şeyi kutlarken, Dünya Futbol Kupası şampiyonluğunu, Dünya Şampiyonluğunu, bir yandan da muazzam yangınlar içinde. 1 milyona yakın insanın kutlamalara katıldığından bahsediliyordu bir yanda. Bir yanda da böyle iki farklı bölgede etkili olan orman yangınlarında şu ana kadar 30 bin hektara yakın arazinin zarar gördüğü Zaragoza ve Guadalajara illerinde binlerce kişinin tahliye edilmesine yol açan yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Meteorolojik yetkilileri hava sıcaklıklarının yer yer 45 dereceye ulaşabileceği
1: Evet.
0: yeni bir sıcak hava dalgası konusunda da uyarıda bulunuyorlar. Bu karardan aldığımız bir haber değil mi?
1: İspanya'da tabii bu orman yangınları yılın en büyük orman yangını olarak başladı. Madrid'in yakınlarında dahi yani 3 gündür devam ediyormuş. Hatta 4 gündür devam eden yangınlar var. Bu arada Kanada'daki orman yangınlarının sayısı da 1000'e yaklaşmış. Bütün bir hem Kanada eyaletlerini hem de 20'den fazla Amerikan eyaletinin üstünün dumanlarla kaplanmasına sebep oluyordu. Zaman zaman rüzgar esmesi sebebiyle biraz azalıyor. Hava kalitesi biraz toparlıyormuş. Ama Democracy Now'da önemli bir röportaj yapmış. Amy Goodman, Rachel Gilmore'la bir röportaj yapıyor ve bu 1000 kadar orman yangınının özellikle Kanada'da yaşayanlar için ne anlama geldiğini konuşmuşlar.
0: Evet ve çok aynı şekilde Bill McKibben'da The Crucial Years'da yeni yazısında ünlü şarkıya Smoke Gets in Your Eyes şarkısına da bir gönderme yaparak duman gözüne derken duruyor. Yani ruhunun bulunduğu deliğe girdi duman diye anlatıyor ve yani çok önemli bir ikonik imajlar var diyor. Görüntüler var diyor iklim kriziyle ilgili. Yani mesela Kanada'nın First Nation denen yerlilerinden Namaygusisa Gagun halkının binlerce yıllık atalarından kalma toprakları terk edip Kuzey Ontario'da bir son dakika kaçışı gerçekleştirdi. Bütün dünyayı yok eden, oradaki dünyayı yok eden bir yangından son saniyede kaçtıklarını gösteriyor. Bu da son derece anlamlı aslında. Hiçbir şey konuşulmuyor, görünmüyor, söylenmiyor bu konuda. Yani bir şeyden Kanada'dan aşağılara doğru giden duman bulutlarının mükemmel bir manyetik rezonans görüntülemesi olduğunu, MRI diyorlar ya, ünlü MAGA'nın Make America Great Again, Amerika'yı yeniden büyük yapalım faşist hareketinin sinir sistemini mükemmelen yayınlıyor. Yani inanılmaz bir netlikle saldırganlık, cehalet, kendini beğenmişlik ve tamamen bir espri yoksunluğu da içeren türün en büyük yok oluşundan bahsedilirken en büyük salaklığını da ortaya koyduğunu belirtiyor. Yani senin de belirttiğin gibi Özdeş, bini aşkın, yaklaşık 1.000 sayıda yangın Kanada'yı yakıyor ve pek çok yerinde Ontario'nun Ontario vilayetinin en uzak nokta, kuzey noktalarına kadar yangınlar devam ediyor. Ve burada esas korkunç şeyi çeken First Nation denen yerli toplulukları. Bunlar, yani Thunder Bay diye bir yer var. Orada şey yapıyorlar. Ontario'nun orada her otel odası dolmuş durumda. Orada toplaşıyorlar ve kaçış şeyleri, hikayeleri gerçekten insanın ruhunu daraltan son dakika kaçışları falan var. Yani Namaygu Sisagagun ilk yerli kabilelerinden birisi. Yani mesela böyle anlatmış Miya Pavola diye birisi. Yani çok hızlı gelişti. Yani ne olup bittiğini anlamak için bile, kavramak için bile yeterince zaman yoktu diyor. CNN'e konuşmuş. Yani bir alüminyumdan teneke sandala atlamışlar. Bir şeyde, kıyı bölgesinde de yaşıyorlar. Bir ıslak havlu da alıp yanlarına 3-5 kişiyle beraber, 3 de kedi ve köpek ve kediyle beraber böyle tamamen aslında soyutlanmış bir kabilenin First Nation diyorlar onlara. Ne yolu var, ne bir şey. Bir tek demir yolu varmış ve Collins Gölü var. Oradan kaçmaya çalışıyorlar işte. Biraz daha beklemiş olsaydık tamamen hepimiz ölmüş olacaktık diyor. Son derece karanlıktı. Yani bu meselede Red Pop diye bir grubun lideri Johnny Jai de şöyle demiş. Yani sadece insanlar ve yaban hayatı değil, evlerini kaybedenler. Bu demiş, önümüzdeki gelecek kuşakların tarihi de kayboluyor. Gözlerimizin önünde gidiyor demiş. Dehşet verici manzaralar anlatılıyor ve gösteriliyor. Hakikaten bütün gökler sapsarı, kahverengi renkte
1: Evet.
0: ve yani şey yok, kaçış, son saniyede kaçış olduğunu gösteriyor. Bir yandan da Trump da ceza kesiyor.
1: Evet. Bu arada hem bu ceza kesilmesi meselesini hem de yerlileri Amy Goodman da sormuş Rachel Gilmore'a. O da aynı şeyi anlatmış. İnsanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. En çok zaten yerli topluluklar etkilendi. Büyükçe bir kısmı yerlilerin Thunder Bay'e sığındı. Ancak orada aslında herkese yetecek kadar yer yok
0: Yok.
1: demiş. Çadırlarıyla gelip, yani oraya gelip çadır kurup işte hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ama bu ne kadar daha gidecek belli değil. Bu gerçekten bir kriz diye konuşmuş o da.
0: Ve bu krize karşı Donald Trump da Kanada'yı sorumlu tutuyoruz. Doğru dürüst bakmıyorlar ormanlarına.
1: Ya evet, bunu hatırlar mısınız? Amerika'daki büyük orman yangınları için de Demokrat Partili hep valilerin eyaletlerinde oluyor. Çalıyı çırpıyı toplamıyorlar. Ondan oluyor
0: Aynen
1: demiş.
0: öyle. Evet, Trump onu da tekrarlamış.
1: Tekrarlamış mı? Daha hiç şaşırmadım.
0: Evet, ve oradaki otları da, otlakları filan da toparlamıyorlar. Doğru dürüst şey yapıyor. Kanada'yı sorumlu tutuyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri lüzumsuz, gereksiz yere pis, kirlenmiş ve sağlıksız havayla doluyor. su kalitesi son derece tehlikeli ve katiyen kabul edilemez demiş ve bedelini ödeteceğiz demiş.

0: Amerika'nın ormanları da halen yanmakta. Bill McKibben de bunu yazmış zaten. Ve artık yeterince kar birikintileri olmadığı için Batı eyaletlerinin iç kısımlarına da gidiyor. Kanada'ya doğru da duman gidiyormuş. Yani British Columbia eyaletinde hava kalitesini müthiş düşürmüş. Net yani bunu
1: Tazminat davası açsa zararlı çıkabilir miymiş yani Amerika?
0: her halükarda karlı çıkmayı düşünüyor herhalde. Yani Kanada'nın Acil Durumlar Bakanlığından Eleanor Olszewski bakanıymış. Net olarak bunu söylüyor. Yani bizde berbat Kuzey Ontario ve Quebec kar almadı yeterince ve tarihi dumanlar bütün rekorları kırdı. Yani ironi de yok artık. Bütün bunlar iyice diyor budalalık şeyinde. Budalayı mı okusak acaba? Okuma şeylerinden biri. Yani son derece ilginç bir de şey var. Federal seviyede de Senatör Cruz ve Cumhuriyet temsilci Hageman'a teşekkür ederiz diyorlar Amerika'da. Amerikan petrol ve petrokimya ve yakıt imal eden şirketlerin onların başkanlarına ve CEO'larına teşekkür ederiz diye ortak bir açıklama yapmışlar. Stop Climate Shakedowns Act diye bir şey yapılıyor. Yani iklimde sarsıcı şeyler yapmaktan vazgeçin kanunu çıkarıyorlar. Yani ne diyeceğiz? Yani bir yanda yanıyor ülke, bir yandan da böyle distopya bulutu diye yazılar da çıkıyor. Kanada'nın iklim eyleminden uzaklaşması yeni Kanada'nın başbakanı da yeni yani yeni petrol kuyuları da Tar Sands denen yerde yeni istihraç yani çıkarma petrol kazılarına başlamakta hiç tereddüt etmiyor. Yani ironi bir o tarafa gidiyor, bir bu tarafa gidiyor ve Los Angeles 2025'in ocağında yangından mahvolduğunda Ontario eyaletinden 150 itfaiyeci gönderdiklerini de hatırlıyorlar oraya. Yani tamamen nefesinin kesileceği durumlardan bahsediyoruz. Ve 1,5 derecede tutmak için takvime bakıyorum şimdi. Açık Radyo'nun web sitesindeki 1,5 derecenin altında tutabilmek için sıcaklığı kalan zamanımız 3 yıl 1 gün 10 saat 25 dakika ve 9 saniye şimdi. Ara verelim.
2: Açık Gazete.
3: Şimdi ve burada.
2: Yeşilçam Arkeolojisi.
3: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
2: Çarşamba günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
1: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo. Açık Gazete.
3: Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30-6 dakika geçerken Açık Gazeteciler olarak tekrar döndük. Bu arada Extreme Temperatures Around the World'a da bakma fırsatı olunca aşırı iklim durumlarının feci şekilde devam etmek

0: doldu dünyanın dört bir yanında. O rakamları da her gün söylüyoruz ama bu da müthiş önemli yani. Akıl almaz bir şekilde gidiyor. Massimiliano Herrera'nın şeyi, ayrıntısına girecek zamanımız yok şimdi. Ama kışın tam ortasında bulunan Latin Amerika ülkelerinde, Kuzey Afrika'da filan da çok ciddi şeyler var.
1: Sıcaklık
0: Yıkımlar,
1: 40
0: yangınlar,
1: dereceymiş, evet.
0: sıcaklık 40, yani inanılmaz yani. Evet, ilginç de bir başka haber var, ondan bahsedelim şimdi, değil
1: Evet,
0: mi?
1: günün herhalde tek iyi haberi diyebiliriz. İsviçre vegan yemek vermediği için Ahim'de mahkum oldu. Birkaç gün önce gelen bir haber bu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi cezaevi ve psikiyatri hastanesinde kalan iki kişiye vegan yemek sunulmadığı gerekçesiyle İsviçre'nin düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetmiş. Bu aslında bir yandan Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Çünkü birkaç böyle siyasi tutsaklardan vegan olduğu gerekçe vegan yemek talep edenler vardı ve kendilerine bu sağlanmamıştı. Menülerde olmaması gerekçesiyle. Dolayısıyla Ahim'in böyle bir karar almış olması önemli. Ahim, veganlığın yalnızca bir beslenme biçimi değil, hayvanların sömürülmesini reddeden samimi ve tutarlı etik bir yaşam görüşü olduğunu belirterek bunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesi kapsamında korunduğunu vurgulayarak İsviçre'ye ceza vermiş.
0: Evet, bu sonuçları da epey ciddi bir şekilde olacak diye söyleyebiliriz bunun. Çünkü bu ilk defa, yani en
1: Evet.
0: azından benim izleyebildiğim kadarıyla Strasbourg'da 41 medya oradan gelen bir haber. Veganlığın bu şekilde bir mutlak hak olarak uygulanması gerektiği konusu bir uluslararası, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararında çok önemli yani. Cezaevi ve psikiyatri hastanesinde kalan iki kişiye tamamen vegan yemek sunulmadığı gerekçesiyle düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmediyor. Bu da önemli bir günün, senin de dediğin gibi Özdeş, belki de günün tek iyi haberi olarak ortaya çıkıyor. Ve para cezası da kesilmiş
1: Evet, para
0: aslında.
1: cezası vermişler İsviçre'ye.
0: Eski tutukluya 12 bin avro, eski hastaya da 44 bin avro manevi tazminat ödeyecek. Ayrıca da 10 bin avroluk yargılama ve avukatlık masraflarını da karşılayacak. Bu karar verilmiş yani. Yemeklerin büyük bölümü uygun olsa da bazı öğünlerin vegan olmamasını yeterli saymış Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi.
1: İsviçre özellikle bu hastanede kalan kişiye tırnak içerisinde yanlışlıkla hayvansal ürün içeren yemek verildiğini falan söylemiş. Büyük oranda dikkat etmeye çalıştık ama demişler yanlışlıkla
0: Gözümüzden kaçtı demiş yani.
1: nasıl olabilirdi ama evet oluyormuş.
0: Ama
1: Ha, zaten hapishanede hiç anladığım kadar ciddiye almamışlar da.
0: evet.
1: Hastanede biraz denemişler, bazı vegan öğünler vermişler ama tamamını vermedikleri için cezalandırılmış İsviçre.
0: Evet, yani günün, senin de belirttiğin gibi, bir kez daha tekrarlayalım, tek iç açıcı haberi diyebiliriz. Yani en önemli iç açıcı haberi diyebiliriz. Oldukça karamsar, yol açacak haberler var. Buradan da savaş meselelerine geçebiliriz herhalde.
1: Evet. Amerika Birleşik Devletleri dün gece de İran'ı vurdu. 10. gece üst üste böylelikle Amerika saldırmış oldu İran'a. İran da yine Orta Doğu'daki Amerikan üslerine füzelerle saldırdı ya da dronlarla saldırmış. Ama açılışta da bahsettiğimiz gibi dün New York Times gazetesi çok sayıda Amerikan askerinin Ürdün'de vurulan Amerikan üssünde yaralandığını ve bunun açıklanmadığını söylüyordu. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri resmi bir açıklama yaptı ve yaklaşık 100 diye bir sayı verdi. Yaralanan asker sayısını bu şekilde açıklıyor. Ancak büyük oranda küçük nasıl denir? Küçük sıyrıklar mı denir bilmiyorum ama yani böyle hafif yaralanmalar olduğunu söylemiş. %96'sı bu yaralanan askerlerin yeniden görev başına dönmüşler. Toplamda da öldürülen son saldırılarda İran saldırılarında öldürülen asker, Amerikan askeri sayısı da 3 olarak açıklanmış durumda. Ayrıca 2 de petrol tankeri Hürmüz Boğazı'ndan güvenli olmayan rotadan geçmeye çalışan 2 petrol tankeri vurulmuş. Onların da yani içinde petrol var mı yok mu? Onlardaki petrol denize boşaldı mı gibi ayrıntılar yok haberlerde. Ama zaten Hürmüz Boğazı'nın bu gibi çok sayıda tanker vurulmuştu hatırlayacaksınız.
0: Evet.
1: Hürmüz Boğazı kenarındaki doğalgaz ve petrol merkezleri, tesisleri de vurulmuştu zaten. Ve ne kadarlık bir petrolün o körfez zaten yani kapalı bir alan bir yandan da. Ne kadar nasıl bir çevre felaketi olduğunu hala tabii savaş sürmekte olduğu için bilmiyoruz.
0: Yani bu ayrıca işte petrol şeyleri, tankerlerinin yanı sıra petrol tesislerinin de sürekli olarak vurulduğu, İran'da da Amerika Birleşik Devletleri'nin etraflı vurmalar gerçekleştirdiği de biliniyor. Bunların da şeyi, küresel iklim değişikliğini, ısınmayı da büsbütün hızlandırarak devam ettireceğinden de şüphe yok yani. Böyle bir karşılıklı gelişme var. Guardian gazetesinde ayrıca da Ukrayna'da da devam edildiğini ve işte Moskova'nın hedef aldığı Wildberries diye bir depo sistemlerini Moskova'nın hedef alındığını, Wildberries depo saldırıları devam ettiğini belirtiliyor. 400'den fazla drone atmış, fırlatmış Moskova istikametinde ve şehrin belediye başkanı bunu söylüyor. Moskova belediye başkanı.
1: Çünkü Ukrayna savaşı bir tür drone savaşına doğru evrildi. Böyle biner biner karşılıklı olarak drone dalgasıyla birbirini vuruyor. İki ülke Ukrayna daha çok fosil yakıt tesislerini hedef alıyor ki Rusya'da böyle çok uzun işte petrol alınan araçların uzun kuyruklar yaptığını görebiliyoruz. Bu yani en azından Batı basınında bunlar gösteriliyor. Ukrayna saldırılarından dolayı zaman zaman Putin rejimi de sert bir şekilde Ukrayna'ya yine yüzlerce hatta bazen bini aşan dronlarla saldırıyor. En son Rusya böyle çok büyük bir saldırı başlatmıştı. Hemen ertesi gün bu sefer de Ukrayna 400 kadar drone'la Moskova'yı ve çeşitli illeri vurdu. Ancak ondan sonra da Rusya Odessa'yı vurmuş. 3 kişi öldürülmüş Odessa'ya yönelik saldırılarda. Yani hatırlayacaksınız Putin aslında birkaç ay önce bir açıklama yapmıştı. Artık savaşın sonuna geldik. Donbas'ı tamamen kontrolünü aldık deyip bir barış müzakerelerinden de söz ediyordu. Masaya oturabileceklerini söylüyordu. Nasıl ki Trump da İran'la biz bu savaşı kazandık deyip barış müzakerelerine oturmuşsa benzer açıklamalar yapıyordu ama iki tarafta da savaş olağanca hızıyla devam ediyor. Bu arada bir şeyi atladık. Hürmüz Boğazı'na hem İran'ın hem Amerika'nın ablukası İran'ınsa işte geçişleri yasaklaması devam ederken savaşın Kızıldeniz'e doğru inmekte olduğuna
0: Evet
1: dair
0: evet
1: haberler
0: onu.
1: vardı. Çünkü dün İran destekli Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulamaya başlayacaklarını duyurdular. Bu da Kızıldeniz'den geçecek olan Suudi Arabistan tankerlerine yönelik saldırılar olabileceği anlamına geliyor. Çünkü Kızıldeniz'e geçişi sağlayan bir de Babülmendep Boğazı var. Orayı kapattıklarını açıkladı Husiler Suudi Arabistan'a Amerika'ya destek verdiği için. Durumun yani savaşın böylelikle bir diğer boğaza doğru yayılabileceğinden bahsediliyor.
0: Evet, bunun tabii ayrıntıları da var. Yani çeşitli savaşa ilişkin her iki tarafında, yani Ukrayna'nın da şeyin de başkentleri Rusya'nın da hem Moskova hem de Kiev karşılıklı dronlarla vuruluyor. Bu drone denilen ucuz ve fakat gayet etkili silahlarla balistik füzeler de var ama Rusya'nın bir araştırmanın sonucunda Guardian'da var. Bir araştırmanın sonucu şu ki Rusya ürettiğinden daha fazla balistik füze kullanıyormuş ve zor durumda kalabilir ve Savunma Bakanı görevden alınabilir deniyor. 1609 günden beri devam eden bir savaştan bahsediyoruz. Ayrıca bütün bu vurulan depolar son derece iklim ve atmosfer için büyük tehlikeler yaratmaya devam ediyor tabii.
1: Evet.
0: Ukrayna'nın ordusunun başkomutanı da işini haftalarca süren protestolardan sonra işini kaybedecek durumda olduğu söyleniyor. Volodymyr Zelenski'nin Genelkurmay Başkanı şey demiş yani. Oleksandr Sirski de görevden alabilir demiş. Böyle de
1: O yolsuzluk mu
0: söylenti.
1: meselesinden herhalde?
0: Galiba bilmiyoruz. Protestocular onu söylüyorlar. Böyle karmaşık bir durum. Bayağı yüksek protesto var. Geçen hafta başladı.
1: Evet.
0: Volodymyr Zelenski, Ukrayna'nın genç ve popüler savunma bakanı Mihailo Fedorov'u görevden almıştı. Ama buna Ukrayna'da kuvvetli itiraz var.
1: Bu arada dünyanın bir başka köşesinde de önemli bir askeri gerilim yükseliyor. Pazar günü Çin ve Rusya Japonya'nın ekonomik bölgesi içerisinde bir askeri tatbikat gerçekleştirmiş ve burada Çin gemileri, Çin 3 savaş gemisiyle yer almış. Okinawa ana adası ile Miyako adası arasındaki bir bölgede burada canlı mermi kullanmış. Yani gerçek mermi kullanan bir tatbikat gerçekleştirilmiş. Bunun ilk kez böyle bir tatbikat gerçekleştirildiği Japonya'nın etkisi altındaki ya da onun münhasır ekonomik bölgesinde gerçekleşiyor diyorlar. Japonya tabii tepki göstermiş. Çin kabul etmemiş. Bu dünyanın öteki köşesinde de böyle bir gelişme var.
0: Evet. Bu arada da Irak'tan Türkiye'ye yeni petrol hattı haberi de var, değil mi?
1: Ha, müjde mi?
0: Evet, Deutsche
1: Müjde
0: Welle
1: verilmiş.
0: Türkçe.
1: Evet.
0: Türkçe'nin, evet. Amerika ile İran arasındaki savaşın yeniden alevlenmesi petrol ihracatına bağımlı bölge ülkelerini de acil arayışlara itiyor diye bir haber. Irak kısa süre içinde Türkiye, Suriye ve Ürdün limanlarına boru hattı döşemeye karar vermiş. Türkiye ile Suriye'deki Akdeniz limanlarına petrol boru hattı inşası hızlanıyormuş. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz ve süre gelen abluka nedeniyle yeni ihracat yolları için acil arayış deniyor. Yani hiçbir şekilde güneş ve başka alternatif yenilenebilir enerji kelimeleri geçmiyor anladığım kadarıyla, değil mi? Halbuki.
1: Tabii ki.
0: Evet. Evet, oradan bir de Hindistan'daki bu şeye de bir göz atalım. Çok eğitim bakanının terk etmesini istiyorlar. Hindistan'ın en büyük hükümet karşıtı gösterilerinden biri gerçekleşiyor. Gençlerin öncülüğünde ve on binlerin katıldığı belirtiliyor. Uzun yıllardan beri hiç görülmemiş devasa bir kalabalık. Ve büyük çoğunluğu da öğrenci ve Z kuşağı bu şeyleri ne derler üyeleri diyelim ve Hindistan'ın başkentini doldurmuş vaziyette pazartesi sabahından başlayarak hükümet karşıtı sloganlar atıyorlar. Yüzlercesi de bütün geceyi sokaklarda, caddelerde, meydanlarda kamp yaparak geçiriyor ve yani merkezi hükümetin komutasında, Delhi polisi de onun komutasında hiçbir şekilde izin vermiyor yürüyüşü. Fakat büyük yolsuzluklar olmuş. 20 kadar öğrenci intihar etmiş bu sınav sonuçları, üniversiteye giriş sınavlarının sonuçlarında büyük yolsuzluk olduğu belirtiliyor. O yüzden de birisi de açlık grevinde, bu konunun en önemli şeylerinden bir tanesi de.
1: Parti lideri de açlık grevindeydi zaten.
0: Evet, böyle ve
1: Hamam böceği diye aşağılamıştı yüksek yargı başkanı. Sokaklarda eylem yapan öğrenciler bunun üzerine bir anda çok hızlı bir şekilde Hamam böceği partisi kuruldu. Sembolü de öyle, hamam böceği. İlginç bir ironi gerçekten. Z kuşağı şey mizahıyla birlikte şimdi de böyle on binleri sokağa dökmüş durumda.
0: Evet, bunun ayrıntılarını biraz da Ahmet İnsel'le de konuşma fırsatı bulacağımızı umuyorum. Onun için de burada bırakalım ama çok önemli bir gelişme olduğunu belirtelim. Bir de Türkiye'deki durumlara bir bakalım herhalde. Yeni haberler var. Murat Emir'in duyurduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mutlak butlan, yani tamamen hükümsüz anlamına gelen, mutlak butlan yönetimi tarafından atanan kişiler girdiler diyor Ankara İl Başkanlığı'na. İşin ilginç tarafı çilingir marifetiyle, yani Ankara Milletvekili Murat Emir Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı binasına polis eşliğinde girildiğini şöyle belirtmiş. Hukuken butlan, siyaseten yok hükmünde olanlarca atanan isimler yanlarına sivil polis ve bekçileri alarak çilingir marifetiyle Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığımızın kapısını açtırıp içeri girmiştir
1: Bu
0: diyor.
1: sabah saatlerinde oluyor bu tabii.
0: Bu, evet, bu yani bu sabah 7-14 saatiyle güncellenmiş bir haber bu. T24 haber merkezinden ve diyor ki Emir, siyasi meşruiyeti devletin kolluk kuvvetlerini bu işe alet ederek veya kapıları zorlayarak elde edemezsiniz. Bu tavır en hafif tabiriyle siyasi bir acizdir diyor. Acizliktir demiş. Bundan sonraki gelişmelerin ne olacağını pek bilemiyoruz. Bir de Özgür Özel'in mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne çağrı heyeti atanmasını istediklerini belirtiyorlar. Biz de mahkemeye gidip 40 gün içinde bu kurultayın yapılmasını istiyoruz ve çağrı heyeti istiyoruz diyor Özgür Özel. Mahkemeden Sayın Murat Karayalçı'nın partiyi selametle kongreye götürmesini istiyoruz. Eski başkanlarından Murat Karayalçı'nın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, eğer kabul ederlerse 40 gün içinde Sayın Karayalçı'nın başkan olduğu çağrı heyeti partimizi kongreye götürecek demiş. Bilecik programın kapsamında Bilecik İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya gelmiş Özel ve 2023 yılındaki bir seçimden dolayı mahkemenin aldığı bir kararla gelip 2025 yılında seçilmiş il yönetimini görevden alıyorlar. Olacak iş değil yani. Dahası, daha da kötüsü, kadın kollarını görevden alıyorlar. Sizin de alınmış. Bir de şöyle, buradaki bütün kadınlar birleşmiş. Dilek Acalık'ı seçmişti değil mi bütün kadınlar? Bilecik'teki kadınlara diyor ki Ankara'daki erkekler, sen bilmezsin, sizin seçtiğinizi kabul etmiyoruz, bizim dediğimiz yönetecek diye. İlginç yani, yol haritasına ilişkin de mahkemelerde hakkımızı arıyoruz şimdi işte. İmzaları teslim ettik, gereği yapılmadı. Şimdi hatta bunu Bilecik'ten söyleyeyim, belki buradan duyulur. Hani şey diyorlar ya, biz imzalarımızı aldık, getirdik, teslim ettik. O günkü delegelerin 1040'ı dedi ki gelin bu seçimi bir an önce yapalım. Yok, yapmayız. Hatta o devirde Kemal Bey'e oy veren delegelerden 500'ü de imza verdi. Gelin yeniden yapalım diye. Bunları şimdi işleme koymuyorlar. Biz de mahkemeye gidip 40 gün içinde bu kurultayın yapılmasını istiyoruz ve çağrı heyeti istiyoruz. Diyorlar ki vay efendim, bizi istemiyorsunuz. İstemiyoruz tabii. Seçilmemişsin. Seçilmemişin yönetmesi olur mu? Çağrı heyeti 40 gün içinde gelecek, seçim kararı alacak ve kongreye götürecek. Çağrı heyeti başkanlığına kimi öneriyoruz? Murat Karayalçın'ı, genel başkanımızı öneriyoruz. O da kabul etti, sağ olsun demiş. Kocaeli Belediyesi'ne yapılan operasyona ilişkin de bugünkü dosyada olanların hepsinden daha önce soruşturmalar geçirilmiş, soruşturmaya gerek yok kararları verilmiş. Burada bir suç unsuru yoktur denilmiş ama yeni usul bir yargılama var malum. Bütün dosyaları alıyorlar, sonra herkese baskı yapıyorlar ve olmayan yerden bir şey çıkarmaya çalışıyorlar. Dikkatlice Kocaeli'ndeki süreci de İzmit'teki süreci de takip ediyoruz. Fatma Başkan'ı Vatan Emniyet'e İstanbul'a götürdüler. Orada avukat arkadaşlarımız yanında biz de dikkatli şekilde takip ediyoruz ve başkanlarımızın yanındayız. İncelenmiş dosyalarını bir daha açıp oradan millete baskı yaparak suç icat etmeye çalışıyorlar ifadelerini kullanmış. Anka Haber Ajansı'ndan denilmiş evet. Bir haberdi bu.
1: Dün Yıldız'dan da bir mektup var. İçeriden dışarıya bir mektup gönderdi. Bir Gün gazetesinde yayınlandı. Açık Radyo programcılarından Yıldız Tar. Bir kez daha biliyorsunuz NATO zirvesi sırasında gözaltına alınan ki sayıları 668 kişi olarak açıklandı. Bir rapor açıklandı. Onlardan bir tanesiydi. Ancak birçoğu serbest bırakılırken Yıldız bırakılmadı. Şöyle bir mektup göndermiş, eğlenceli bir dille bir mektup kaleme almış Yıldızlar. Merhaba canım, mektubuma arkadaş Z. Özger ile başlamak istedim. İçeriden dışarıya seslenirken içi dışı bir şairimiz arkadaşı anmadan geçemezdim. Zira içi dışı bir dedim ama onun içiyle dışının bir olması dahi sosyalistlerin, devrimcilerin arkadaşın eşcinsel olduğunu yok saymasını, hatta Sakalsız Bir Oğlanın Tragedyası başlığıyla yayınlanmasını istediği kitabını daha devrimci bulduklarından olsa gerek Sevdadır adıyla basmasını engelleyememiş diyor. Oysa ki Sakalsız Bir Oğlanın Tragedyasından daha devrimci çok az şey bulunur demiş. Benim tragediyamda arkadaşa benzer yanlar var. Gerçi benim sakalım da var ama yine de eski deyimle kız gibi olduğumdan olacak. Trajedi bitmiyor. Siz bakmayın trajedi dediğime, sırf arkadaşa selam çakmak için öyle diyorum demiş. Benimki olsa olsa trajik komik bir hikaye olur. Hikaye de şöyle başlar. Bir gün genç bir eşcinsel kimliğini saklamamaya karar vermiş ve olaylar gelişmiş diye başlayan bir şey var. Mektubu var, eğlenceli yani hoş bir dille yazılmış. Ama bu Çankaya Belediye Başkanı'nın kendi cezaevine gelişinde anlatıyor. Zaten herkes içeri girip çıkıyor demiş Yıldız. Mesela Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de geldi bizim hapishaneye. İnfaz koruma memurundan duydum. Pabucun dama atılacak Yıldız, senden daha ünlüsü geldi dedi diyor. Belediye başkanının gelişiyle rekabet arttı. Ben de şaka yollu memura, aa onu da yanımıza verin dedim. Dedim ama olmayacağını biliyordum elbette. Sonuçta ben terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutukluyum diyor. Terörist demişken bunun benim ikinci tutukluluğum. Üyesi olduğumu iddia ettikleri ikinci örgüt olduğunu da belirtmem gerek. Geçen sene PKK-KCK üyeliği iddiasıyla Silivri'yi yakından görme şansına erişmiştim. Bu sene de TKPML üyeliğiyle Sincan'dayım diyor. Seneye şakran düşünüyorum ama mümkünse kış vakti olsun. Örgüt seçimini devlet büyüklerimize bırakıyorum demiş.
0: Böyle evet, bu tutuklamalar, hapishanelere göndermeler ve farklı hapishanelere nakiller üzerinde de çok yeni bir ortam doğdu, kaygı verici. Murat Sabuncu da T24 yazarlarından ona ilişkin bir değerlendirme yazısı yazmış. Yani Çiğdem Mater ve Mine Özer'den neden başka yere gönderildi? Bir eziyet olarak yaşadıkları şehirlerden uzaktaki cezaevine yollama pratiği diye tırnak içine almış. Bir sabah gelip hapistekileri ailelerinin yaşadığı ilden uzağa yollama adeta rutin bir hale geldi. Son örnek Bakırköy cezaevinden İzmir Şakran'a yollanan Çiğdem Mater ve Mine Özer'den tutuklular, hükümlüler bir yerde, yaşadıkları yerlerin uzağında hapiste, aileler başka bir yerde. Yol demek zorluk demek. Yaşlı, hasta, öğrenci, anne, baba, eş, evlat kilometrelerce uzaklarda. Bugün bu acıları, sıkıntıları her gün daha da geniş kesimlere yayanlar, aileleri iyiden iyiye ayıranlar eminim bu milletin vicdanında değerlendirilecekler diyor. Ve bitirirken de şunu eklemiş: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen 9,5 yıldır hapiste tutulan Selahattin Demirtaş, evi Diyarbakır'da, kendisi Edirne'de. Ya hiç evet, aksatmadan eşi Başak Demirtaş sık sık evlatları her hafta onu ziyarete gidiyor. Yani dünyanın, yani Türkiye'nin en uzak iki noktasından bahsediyoruz aslında birbirine. Bunu ben ekledim. Bu konuda hiç seslerini çıkarmadılar, talepte de bulunmadılar ama o yolda ne yazık ki bir kaza da yaşandı. Demirtaş'ın anne babasını taşıyan araç Çorlu'da lastiğin patlaması sonucu savruldu. Sadiye Tahir Demirtaş, kız kardeşi ve araçta bulunanların bir kısmı yaralandı. Örnekler, isimler çoğaltılabilir. Şimdi uzağa mahkum ailelerin sayısı artıyor. Şöyle bitiriyor yazısını Sabuncu. Tutuklular, hükümler bir yerde, yaşadıkları yerlerin uzağında hapiste, aileler başka bir yerde. Yol demek zorluk demek. Yaşlı, hasta, öğrenci, anne, baba, eş, evlat, kilometrelerce uzaklarda. Bugün bu acıları, sıkıntıları her gün daha da geniş kesimlere yayanlar, aileleri iyiden iyiye ayıranlar, eminim bu milletin vicdanında değerlendirilecekler diye bitiyor yazısı. Evet, şimdi bir ara verelim ve Ahmet İnsel'le görüşmeye başlayalım.
2: Açık Gazete.
3: You know, this jazz music is quite the thing now. Jazz.
2: Apaçık Radyo.

0: Salı günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
2: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.

0: Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.
1: Günaydın Ahmet, merhabalar.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
2: Günaydın ikinize.
1: Ufuk Turu'nu Sırbistan ve Arnavutluk'taki gösterilerle başlatalım değil mi?
2: Evet, bu iki gösteri, halk gösterisi birbiriyle kıyaslanıyor genellikle, karşılaştırılıyor, birbirlerine benzetiliyor iki gösteri, halk gösterisi, protesto gösterileri. Elbette benzer tarafları var ama bu toplumsal itirazların, ama farklı siyasal rejimler tabii ki Sırbistan ve Arnavutluk'taki, her ne kadar ikisi için de otokrasi kelimesi kullanılıyor olsa da. Tirana'da şöyle bir son slogan dile getirilmiş: Vučić düştü, şimdi sıra Rama'da. Vučić düşmedi biliyorsunuz. Vučić Cumhurbaşkanlığından istifa edeceğini, ama daha etmedi, istifa edeceğini açıkladı ve arkasından da milletvekili seçimlerinde, erken seçimlerde aday olacağını ve başbakanlık için yarışacağını söyledi. Yani tam tersine de dönmüş bir durum olabilir. Çünkü bu biraz sanki Putin'in 2012'de yaptığına benzer bir hamleye benziyor. Hatırlarsanız 2012'de Putin artık yeniden cumhurbaşkanı seçilemeyeceği için Medvedev'i cumhurbaşkanı seçtirtmiş, kendisi başbakan olmuş.
1: Aynen, evet.
2: Ve arkasından yeniden taksimetreyi sıfırladık gerekçesiyle, ki Türkiye'de de bu kullanıldı bir keresinde, taksimetreyi sıfırladık gerekçesiyle yeniden cumhurbaşkanı olmuştu. Oldu ve ondan sonra da 2020 başlarında anayasayı değiştirerek kendisinin galiba 2037'ye kadar cumhurbaşkanı olmasını güvence altına aldı Putin. Vučić'in böyle bir şey yapıp yapmayacağını bilmiyoruz ama kendisi en azından milletvekili seçimlerine katılacağını ve başbakanlık için yarışacağını ilan etti. Dolayısıyla düştü mü, belki cumhurbaşkanlığını bırakmayı bu protesto gösterilerini bir fırsata çevirmiş de olabilir. Ama seçimi kazanıp kazanmayacağını bilmiyoruz tabii. Milletvekili seçimde partisi çoğunlukta çıkar mı daha belli değil. Sırbistan'da bir halk hareketi var. Öğrenci hareketi olarak başlamıştı. Artık öğrenci hareketi sıfatını da bıraktı. Bir geniş bir muhalefet hareketi var. Gösteriler devam ediyor zaman zaman. Toplumun geniş kesimleri tarafından desteklenen bir hareket bu. Kendini doğru, haklı bir dava için harekete geçmiş olarak gören ve uzun bir süre mobilize olan, çünkü bu hareketler biliyorsunuz çoğunlukla bir iki ay içinde sönümlenir, bir yıldan fazla süreden beri devam eden, 1,5 yıla yakın bir süreden beri devam eden bir toplumsal muhalefet hareketi. Gösteriler sadece Belgrad'da değil, Sırbistan'ın çeşitli kentlerinde yapılıyor. Hükümetin yolsuzluklara karşı olan lakayt tavrını özellikle sergilemek, eleştirmek, teşhir etmek için. Ve kendisini doğru, haklı bir dava için harekete geçmiş olarak gören bu hareket ve uzun bir süre mobilize olan, birlikte davranmaya devam eden bu hareket bir yolsuzluklara adil olmayan bir yönetime, yolsuzluklara bulaşmış, adil olmayan bir yönetimi devirmekte yetersiz kalabiliyor. Yani toplumsal hareketlerin en büyük sorunlarından bir tanesi muhalefetin memnuniyetsizliğini dile getirebilmek, ama iktidar eğer güçlü, medyasıyla, yargısıyla, polisiyle ve meclisteki çoğunluğuyla hakim durumdaysa, ona karşı bir örgütlü mücadele yürütebilme kapasitesini her zaman gösteremiyorlar. Bir de seçimlerin hangi koşullarda yapıldığı da çok son derece önemli. Yani Sırbistan'da seçimler bugünkü koşullarda kamu kaynaklarının hiçbir denetim olmadan iktidar partisinin yararına kullanılacağı, seçim sonuçlarının kesin olarak güvenilir olamayacağı, medyanın tamamen iktidarın elinde olduğu, yargının büyük ölçüde iktidara bağımlı olduğu bir ortamda tabii ki seçimleri iktidar partisinin kazanması daha kolay. Hele örgütlü olmayan bir muhalefet hareketi varsa. Öğrenci hareketi artık kendisini bir parti olarak gösterme, parti olarak var olma, Öğrenci Hareketi Partisi gibi bir parti aslında var artık şeyde Sırbistan'da. Bu toplumsal hareketin karşısında iktidar esas itibariyle toplum bu hareketin soluğunun kesilmesi, yorulması, insanların artık buradan bir iş çıkmaz kanaatine varmasını bekleyerek, genellikle sönümlenmesini bekleyerek bunlarla mücadele etmeyi tercih ediyor. Hareketin içinde de tabii bu zaman içinde farklı eğilimlerin çıkması ve hareketlerin bölünmesini de bekleyerek, böyle bir beklenti içinde bu tür otokratik rejimler engelleyemedikleri, yasaklayamadıkları bu hareketleri bu tür beklentilerle karşılıyorlar ve her zaman yanılmıyorlar da. Maalesef zaman içinde sönümlenen hareketler oldukça fazla, bu tür toplumsal hareketler. Vučić dolayısıyla bir kendisi için en uygun zemin olan bu verili kurumsal ve siyasal ortamda seçimlere gitmeyi kartını oynamaya çalışıyor belli ki. Ve bu konuda da şimdilik başarısız olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü geçen hafta yapılan kamuoyu yoklamalarında Vučić'in partisine, eğer bugün seçim olsa, Vučić'in partisinin gene de %45 üzerinde, %45-47 oranında oy alabileceği ortaya çıktı. Her ne kadar bu kamuoyu yoklamaları bu tür ülkelerde, bu tür ortamlarda çok büyük yanılgılar içerse de, olumlu veya olumsuz yönde, bu ciddi bir gösterge. Öğrencilerin listesi ise %37 civarında oy alabileceği gözüküyor. Arada bir 10 puan fark var. Tabii ki bu seçim tarihi belli olsa, seçim başlasa, işte herhalde önümüzdeki yıl sonuna kadar seçimli olması bekleniyor. Bunun değişme ihtimali var tabii. Öğrenciler listesi diye bir liste var yalnız şimdi. Yani bir siyasal formasyon oluşmuş gibi gözüküyor. Ama bu var mı tam anlamıyla, yoksa bir imaj mı? Bundan da tam emin değiliz. Arnavutluk Sırbistan karşılaştırması yapılıyor dedim. Yani Vučić düştü, Rama da düşecek sloganı bu Pembe Flamanlar hareketinin son sloganlarından bir tanesiydi. Burada da dikkatli olmak lazım sonuçlara, hemen kesin sonuçlara varmamak için, değerlendirmelere varmamak için. Çünkü Sırbistan'da hala Arnavutluk'tan farklı olarak toplumsal hareketin ve toplumun içinde rejimin dayandığı son derece önemli bir hissiyat var. O da çok ciddi bir kin ve öfke birikimi. Yugoslavya'nın dağılmasına neden olan savaşların izinin hala devam ettiği, ki bu savaşların başlamasındaki en büyük sorumlu o dönemki Sırbistan yönetimidir hatırlarsanız ve Sırp milliyetçiliğidir. Ve hala devam eden bir kin ve öfke var Sırbistan'da hakim olan, bu Yugoslavya'nın dağılmasına neden olan savaşlardan kalan kin ve öfke. Ve burada tabii şiddet, polis şiddeti kullanılması, polisin muhalefete karşı şiddet kullanması, suç örgütlerinin polisle işbirliği içinde muhalefete saldırması Sırbistan'da bu kin ve öfkenin de bir uzantısı aynı zamanda. Buna karşılık Arnavutluk'ta şimdilik en azından otokrasi, siyasal iktidar böyle bir şiddet kullanma, muhalefete karşı şiddet kullanma yolunu seçmemiş durumda. Arnavutluk'ta böyle bir geleneğin de olmadığı söyleniyor. Yani ellerinde pembe flaman balonları, bu denizde çocukların yüzmek için kullandıkları şişme balonlara benzeyen balon, daha doğrusu o balonlar zaten
1: Evet,
2: hatırlarsanız.
1: o balonları kullanıyorlar.
2: Evet, ellerinde o şeylerle, yüzme simitleriyle dolaşan insanlara karşı polisin saldırması falan söz konusu değil Arnavutluk'ta. Öyle bir gelenek de yokmuş söylendiğine göre. Buna karşılık Arnavutluk'ta bir dörtlü ittifak var. Yani otokrasi, siyasal iktidar, suç şebekeleri, esas olarak uyuşturucu ticaretinden ve kara para aklamadan beslenen suç şebekeleri, oligarklar ve medyanın iç içe geçtiği bir ittifak var Arnavutluk'ta. Dolayısıyla bu ittifak şimdilik kendisi güçlü gözüküyor. Sırbistan'da göstericilere karşı şiddet uygulanırken Arnavutluk'ta böyle bir şiddete şimdilik ihtiyaç duyulmuyor. Sırbistan'da buna karşılık muhalefet soluklu bir muhalefet olduğunu gösterdi. Yani bir yıldan fazla süredir devam eden bir muhalefet, Arnavutluk'ta ise ancak ikinci ayını dolduracak. Dolayısıyla önümüzdeki 4-5 ay zarfında bu muhalefet devam edebilecek mi onu bilmiyoruz. Şimdilik seçimlere katılmak gibi bir iddiası, bir siyasal örgüte dönüşmek gibi bir iddiası Arnavutluk'taki muhalefet dile getirmedi. Sadece iktidarın bu yolsuzluklara açtığı kapıyı kapatması ve özellikle kıyıların peşkeş çekilmesi ve Tirana'nın büyük bir inşaat gösterisine maruz kalmasına karşı tepkiler dile getiriliyor. İki başbakan protesto hareketinin tutarlı bir muhalefet, bir siyasal temsil oluşturmayacağı beklentisi içinde belli ki, hem Vučić hem Edirama. Muhalefet ise başbakanın, Vučić'in veyahut Edirama'nın giderek yalnızlaşacağını ve etrafındakilerin onu terk edeceği beklentisi içinde. Bu Sırbistan'da pek gerçekleşmedi. Vučić'in istifası daha çok kendisinin bir taktiği gibi gözüküyor. En büyük değişiklik nedir derseniz, fark ne der derseniz, en büyük demeyeyim ama en büyüklerden birisi Sırbistan ve Arnavutluk arasında. Arnavutluk'ta toplumun bütün kesimlerinin yüzü neredeyse Avrupa Birliği'ne dönük. Yani hem iktidar, hem siyasal partiler, hem sivil toplum, hem halkın büyük çoğunluğu Avrupa Birliği'ne üyelik perspektifine tamamen sarılmış durumdalar. Bir diğer fark, 2019'da Edirama'nın yargı reformu çerçevesinde kurduğu, Avrupa Birliği ile işbirliği içinde kurduğu SPAK örgütü, yani örgütlü suç ve yolsuzluğa karşı özel kurum. Bu yargı reformu çerçevesinde çok büyük yetkilere sahip ve özellikle iktidardaki daha çok eski başbakanlar hakkında yolsuzluk soruşturmaları açan, bazen bazı belediye başkanları hakkında, görevdeki belediye başkanları hakkında yolsuzluk soruşturmaları açan, hatta birkaç tanesi iktidar partisinin belediye başkanı, bir örgüt. Bu SPAK örgütü çok ciddi bir yargı yoluyla, yolsuzluklarla mücadele aracı olarak çalışıyor ama diğer taraftan da Edirama ve çevresinin bütün o büyük inşaat faaliyetleri de gene yolsuzluklardan ve uyuşturucu ticaretten gelen parayla finanse ediliyor. Edirama'nın başka bir önerisi, o kadar Avrupa Birliği perspektifine dile getiriyor ki, şöyle bir önerisi olmuştu: Avrupa Birliği müktesebatını yapay zeka ile Arnavutça'ya çevirelim ve bunları otomatik olarak parlamentoda kanun olarak oylayalım. Bu uygulanmadı ama fikir olarak böyle bir şey önermiş olması bir Avrupa Birliği'ne yeşil ışıktan öteye tamamen kapıları açmak gibi gözüküyor ama aslında paradoksal bir durum var. Yani bir tarafta Arnavutluk'ta hükümet hem gerçekten AB'ye uyumlu yasaları çıkartmak çabasını gösteriyor gibi bir taraftan hem de ülkedeki büyüme modelini uyuşturucu ticaretinden kaynaklı gelirlere dayalı bu büyüme modelini ve bununla ilişkili siyasal ve sosyal ilişki sistemlerini devam ettirmeye çalışıyor. Bu nasıl olur ikisi bilemiyoruz ama sadece yolsuzluklarla mücadele sadece SPAK denen örgütle yürütülecek bir şey değil. Dolayısıyla iki rejim arasında, iki muhalefet arasında benzerlikler var ama farkları da dikkate almak lazım ve hemen oradan bu rejimler değişti, işte sarsılıyor, devrilecekler beklentisine girmemek lazım. Bir de şöyle bir şeyle bitirelim isterseniz. Edirama, The Albanian Files başlıklı, yani Arnavutluk dosyaları başlıklı 800 sayfalık bir kitap yayımlattı Zürih'te, Lars Müller Yayın Evi'nde. 60 Uluslararası Mimarlık Bürosu'nun projeleri Tirana, Arnavutluk'taki gerçekleşmiş, gerçekleşmekte olan veya daha finansmanı sağlanmamış 523 projenin dokümanlarını, fotoğraflarını 60 Uluslararası Mimarlık Bürosu'nun hazırladığı projeler, gerçekleştirdikleri projeler bunlar. Bunların içinde tabii dev marinalar var. 40-70 kat, 40 veya 70 katlı Tirana'yı saran gökdelenler var. O büyük büyük gelişim projeleri aynı zamanda ve hepsi Edirama'nın bir sanat eseri olarak bunları sunduğu bir kitap aynı zamanda. Muhalefet ne yaptı derseniz bu kitabı bu biraz evvel bahsettiğim SPAK örgütüne teslim etti. Bütün bu kentsel projelerin suç örgütleriyle bağ hakkında en güçlü delil budur diye belirtiyor. Kitapta bu 800 sayfalık kitapta 523 projenin %47'si yanılmıyorsam, evet %47'sinin finansmanın nereden sağlandığı belirtilmemiş. Bunun arkasında kimler var bilemiyoruz.
1: Finansmanı belirtilmemiş öyle mi? Yani son derece çarpıcı bir şey. Trump
2: Evet.
1: İmparatorluğuna benziyor. Emlak İmparatorluğuna.
2: Evet ama işte bu Edirama böyle bir başbakan. Evet, Sırbistan ve Arnavutluk böyle iki Balkanların iki birbirine hem benzeyen hem de çok farklı dinamiklere sahip olan iki ülkesi. Tabii ki Arnavutluk çok uzaktan gelen, yani Sırbistan'la farkı en büyük farklarından bir tanesi Arnavutluğun bir iç savaş, bir çok büyük bir diktatörlük ama bir iç savaş, iç bölünme yaşamamış olması, Yugoslavya bölünmesinin Sırbistan'da yarattığı şok etkisi ve Rusya'ya olan yakınlık, Slav yakınlığı Arnavutluk'ta tabii böyle bir sorun yok halkta. Toplumsal hareketlerden bahsediyoruz madem Hindistan'a gelelim isterseniz. Hindistan'da da Hamam Böcekleri Halkı Partisi diye bir parti kurulmuştu Mayıs ayında. Amerika'dan yeni mezun olmuş 21 yaşındaki bir genç öğrencinin kurduğu, Abhijit Dibke'nin kurduğu bu parti, Hamam Böcekleri Halkı Partisi, binlerce öğrenci geçtiğimiz pazartesi günü, yani dün Yeni Delhi'de meclise yürümeye başladı. Polisin tahta coplar ve gözyaşlarla, gözyaşı bombalarıyla durdurmaya çalıştığı bu meclise yürüyüşte en önemli konu hükümetin yaptığı bir dizi beceriksiz girişim ve yolsuzluklardı. Hükümetin karıştığı skandallardı. Mayıs ayında zaten bu Hamam Böcekleri Halkı Partisi de bu Mayıs ayındaki olaydan sonra kurulmuştu. 2 milyon kişinin katıldığı tıp sınavı soruların sızdırıldığı gerekçesiyle bilahare iptal edildi ve bu nedenden dolayı, bu iptal nedeniyle 10 ila 20 civarında, sayısı tam bilinmiyor ama en azından 10 diyebiliriz, 10 civarında öğrenci intihar etti. Ve buradan hareketle de Hamam Böcekleri Partisi,
1: Hatta 20'den fazla da deniyor şu Guardian'daki Hannah Alice Peterson'ın son haberine göre.
2: yani
1: 20'den
2: tam
1: fazla intihar, evet.
2: evet tam tabii burada tam sayı veremiyoruz. Çünkü intiharlar sadece bundan dolayı mı, gerçekten var mı? Başka nedenden de sürekli intihar edenler oluyor biliyorsunuz 1,5 milyarlık nüfusta. Ama bu tıp sınavının iptal edilmesi çok büyük bir tepki yarattı. Bir de öğrencilerin üniversiteden mezun olan öğrencilerin iş bulma şanslarının hemen hemen kalmamış olmaması, Hindistan'ın büyük bir iktisadi gelişme göstermekle beraber genç işsizliğinin de bir o kadar artıyor olmasının yarattığı bir tepki. Şimdi bu
1: Ahmet,
2: hamam böcekleri.
1: pardon, bir kez daha araya gireyim izninle. Yani 2 milyondan fazla öğrenci yarışıyor bu ve sadece 130 bin iş bulabiliyorlar.
2: Evet.
1: Yani muazzam da bir oransızlık da
2: Tabii.
1: var, orantısızlık. Onu da
2: A
1: belirtmek lazım.
2: tabii aynı şekilde tabii. Bu Hamam Böcekleri Partisi'nin adı şeyleri kısaltılmış adı CCJP. Narendra Modi'nin partisinin de adı BJP. Özellikle bu iki benzetmeyi kurmak için Hamam Böcekleri Partisi hem tabir olarak kendilerini devletin, hükümetin kendilerini hamam böcekleri olarak gördüğünü ifade ediyorlar. Bu hareketin ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz ama dün öğleden sonra bir hükümet temsilcisi, bakan bu Hamam Böcekleri Partisi'nden iki kişiyle görüşmeyi kabul etti. Görüşmenin sonuçlarını daha açıklamadılar. Buradan bir başka protesto hareketine geçelim bitirmeden önce. İngiltere'de biliyorsunuz reform hareketinin aşırı sağ milliyetçi reform hareketinin lideri Farage kendisi hakkında kullanılan yapılan partisine yönelik daha doğrusu Avrupa Birliği fonlarının yanlış kullanılmasına yönelik soruşturmalar açılması ve kendisine iki tane şüpheli milyarderin yaptığı doğrudan destekler, para yardımları, 5 milyon sterline ulaşan para yardımlarını seçimler sırasında açıklamadığı gerekçesiyle açılan soruşturmaları engellemek için istifa etmişti. Ve hemen biliyorsunuz İngiltere'de istifa edince milletvekili orada yeniden seçimler yapılıyor. Böylece halkın kendisini aklaması politikasını benimsemişti. Buna tepki gösteren diğer partiler yani İşçi Partisi, Muhafazakar Parti ve Liberal Demokratlar, Yeşiller seçimlere o bölgede seçimlere katılmama kararı aldılar. Böylece Farage tek başına kaldı diyeceksiniz. Kalmadı. Onun karşısında şu anda bir komedyenin temsil ettiği bir aday var. Adı çöp tenekesi suratlı Kont. Count Beanface. Bu Jonathan Harvey adlı komedyenin yarattığı bir şahsiyet ve aday oldu. Aday olmak çok zor değil. 500 pound ve 10 kişinin o bölgede seçmenin oyuyla aday olabiliyorsunuz. Ve Farage'in karşısında şu anda çöp tenekesi suratlı Kont var. Ve Farage çok rahatsız bu durumdan. Çünkü bir kere karşısında konuşacağı kimse aday olmadığı gibi çok küçük bir ihtimalle çöp tenekesi suratlı Kont Farage'in yerine seçilebilirse Farajı yenerse o zaman herhalde çok büyük bir gürültü kopacak demektir.
3: Büyük bir aşağılama olur herhalde kendisine.
2: Herhalde. Yalnız şöyle bir sorun var. Bu çöp tenekesi suratlı kont bir çöp tenekesiyle dolaşıyor kafasında. Meclise böyle girebilecek mi? Ondan emin değiliz tabii çöp tenekesiyle.
1: Çok ilginçmiş. Deniz Göktaş da aday oluyor
2: Bilmiyorum.
1: Komedyenlerin zamanı.
2: Evet, peki o zaman
1: Peki. Çok
2: size
1: teşekkür
2: iyi
1: ederiz.
2: bir hafta diliyorum.
3: Görüşmek
1: Görüşmek üzere.
3: üzere.
1: Hoşça
2: İyi
1: kalın.
2: günler.
0: Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete.
4: Apaçık Radyo.
0: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
5: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.
0: Cuma sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
6: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
7: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.
8: Apaçık Radyo.
9: Açık Gazete.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey.
3: Günaydın.
2: Günaydın Özdeş.
1: Bugünkü Açık Bilinç'te bir konuğumuz var, iktisatçı Profesör Özge Öner ve göç meseleleri üzerinden konuşacak. Ama siz anlatımını, tanıtımını yapar.

0: Gurbet. Şimdi neresi sıla bize neresi gurbet? Yeni Türkü'nün bir şarkısının nakaratıydı. Hatırlayanlar olacaktır. Çok da güzel bir şarkı. Yollar bize memleket falan diye gidiyordu. Bu çalışma Bir Dünya Kıvılcım Derneği ile Konda Araştırma'nın birlikte yürüttüğü çok kapsamlı bir çalışma. Yurt dışında yaşayan 3.118 yüksek eğitimli Türk vatandaşıyla konuşmuşlar ve onlar işte neler yapıyor, niye yurt dışına gittiler, Türkiye'ye dönme koşulları nasıl olabilir filan böyle şeyleri sormuşlar. Bu Özgür Hoca'nın da yazdığı gibi yalnızca bir göç araştırması da değil, aynı zamanda Türkiye'nin dünyanın dört bir yanına dağılmış insan sermayesinin de bir fotoğrafını çekme teşebbüsü diyor. Bundan konuşacağız. Özge Hanım, hoş geldiniz, merhaba.
1: Hoş bulduk hocam. Selamlar herkese.
2: Hoş
1: Merhabalar.
2: geldiniz. Hoş
0: Merhaba.
2: geldiniz. Merhaba.
0: Şimdi Özge Öner bu güzel yazısının aslında içeriğini Nevşin Mengü ile yaptığı bir söyleşide de anlattı. O söyleşiyi de bu yazının metnini de ben bu programın duyurusuna koydum. Oradan da bakılabilir Twitter üzerinden. Şimdi şuradan başlayayım. Bir Dünya Kıvılcım Derneği diye bir dernek var. Ben bunu yeni duymuş oldum. Konda'yı zaten biliyoruz. Konda araştırmayı işte ünlü bilinen bir anket şirketimiz, anket ve analiz şirketimiz. Bir Dünya Kıvılcım Derneği de ismini galiba Mustafa Kemal Atatürk'ün işte sizleri birer kıvılcım olarak gönderiyoruz. Gür ateşler olarak geri dönmenizi bekliyoruz diye
1: Evet hocam.
0: herhalde işte zamanında seçilmiş ve yurt dışına bursla gönderilmiş yüksek yetenekli Türk gençlerine yönelik olarak söylediğini düşünüyorum. Yani ben mesela işte gençken Türkiye'de Sunakan'ı, İdilbiret'i falan dinlemiştim ve sahnede ve bu insanların işte özel bir bursla devlet tarafından yurt dışına gönderildiğini, işte orada iyi hocalarla çalışmalarının sağlandığını falan okumuştum. Sahiden yani İdilbiret'te, Sunakan'da daha sonra Türkiye'ye dönüp çok çalışkanca işler yaptılar. Türkiye'de klasik müziğin gelişmesi konusunda çok fayda gösterdiler doğrusu. Kendilerine teşekkür etmek de bizim borcumuzdur. Şimdi ben hem bu Bir Dünya Kıvılcım Derneği'nden biraz bahsedeyim istiyorum. Ve bir aksilik olmazsa gelecek haftada Bir Dünya Kıvılcım Derneği'nin başkanı olan Gözde Hanım'la Özge Hoca'yı birlikte ağırlamak ve dernek faaliyetlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Fakat burada yani hem bu çalışmadan biraz bahsedelim bu haftaki programda diye bir isteğim var. Hem de aslında Özge Hoca'nın kendi şahsi hikayesinden de biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü sonuçta Özge Öner de işte ben de öyleyim aslında. Bir zamanlar işte eğitim alalım, şu konuyu öğrenelim falan diye yurt dışına gitmiş. Daha sonra hayatları ve akademik işte kariyerleri orada şekillenmiş insanlarız. Bir söyleşisinde diyordu galiba Özge Hoca bunu yazısında mı diyordu şimdi tam hatırlayamadım ama işte insan böyle 2 yıllığına yüksek lisans yapayım diye gidiyor sonra arada hayat oluyor diye.
1: Öyle hocam.
0: Evet sahiden öyle yani ben şimdi genellikle konukları ilk başta kısaca tanıtıyorum fakat Özge Hanım'ın kim olduğunun tanıtılmasını kendisine bırakayım diye düşündüm. Çünkü işte biraz da bu hikayenin baş tarafı oraya doğru gidiyor. Özge Hanım ne dersiniz? Yani siz Türkiye'den işte bir yüksek lisans yapayım diye gittiniz. Sonra Avrupa'da akademik kariyerinize devam ettiniz. Ama Türkiye ile de ilişkileriniz sürüyor. İşte Türkiye'deki bir gazeteye yazı yazıyorsunuz. Türkiye'deki bir televizyon programında işte yer alıyorsunuz, konuşuyorsunuz, fikirlerinizi anlatıyorsunuz filan. Bu açıdan aslında bu Bir Dünya Kıvılcım Derneği ile Konda'nın birlikte yürüttüğü çalışmanın içindeki kategorilerden bir tanesine uyuyorsunuz. Yani işte ben gittim Türkiye ile de bundan sonra ilgim olmaz diyen insanların kategorisine uymuyorsunuz. Başka bir yerdesiniz. Bunun hikayesini biraz başlayalım.

0: Başından başlayarak özetle sizden dinlesek olur mu?
1: Yani kısaca aslında hocam şunu söyleyerek başlamakta fayda görüyorum. Ben Ankaralı olmam sebebiyle zaten memleketin derdiyle çok dert denilen bir atmosferde büyüdüm birçok Ankaralı gibi. O yüzden hani ülkeden kaçarak gitmek diye bir şey bizim zamanımızda çok olan bir hadise değildi. Ancak siyasi sebeplerle ya da işte başka sebeplerle göçülüyordu. Ama bu bizim şu anda gördüğümüz bilhassa bu beyin göçü araştırmasında aslında rast geldiğimiz motivasyonlar o zaman çok bizim aşina olduğumuz motivasyonlar değildi. Sizin söylediğiniz gibi işte ya yüksek lisans ya doktora için çok nadir olmakla beraber bazen hatta lisans için yurt dışına gidilip belli bir sene eğitim alındıktan sonra orada gayemiz hepimizin Türkiye'ye geri dönüp Türkiye'de kendimizi gerçekleştirebileceğimiz aslında bakacak olursanız hayatlar yaşamaktı. Fakat hayat öyle akmadı. Birçoğumuz için öyle akmadı. Bir bazı arkadaşlarımız aslında yurt dışında eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye geri döndüler ve onların şimdi ikinci bir tur tekrar göçtüklerini falan görüyoruz. Benim Ankara'da okuduğum liseden hep şey derim Ankara'da Gaziantep Üniversitesi'nde okudum ve benim bütün arkadaşlarım ODTÜ'de bir mühendislik okudular ve işte o mühendisliği okuduktan sonra olan şüpheliler hepinizin bildiği işte Aselsan, Havelsan, Roketsan, TÜBİTAK gibi yerlerde faaliyet göstermeye başladılar. Şimdi onların birçoğunun işte çoluklarını çocuklarını toplayarak göçtüğünü görüyoruz filan. Bu bizim anladığımız şekliyle işte üniversiteye gideyim ya da yüksek lisansa gideyim, doktoraya gideyim. Ondan sonra da orada kalırım zaten ve yurt dışında bir hayat yaşarım diye göçmedim ben de. Bir şekilde İsveç'te bir yüksek lisansa gittim. Niyetim 2 sene orada yüksek lisans yapıp Türkiye'ye geri dönmekti ama olaylar olayları kovaladı. İşte doktorası şu bu derken arada bir Amerika macerası var. Kısa bir süre Hollanda var filan. En sonunda 9 senedir Cambridge Üniversitesi'ndeyim, İngiltere'deyim. Fakat 2022'den beri belki de şimdi işte orada aslında çok da yerleşik bir hayatım olmasına ve kağıt üzerinde bir göçmen olarak entegrasyonla da çok bir problemim olmamasına rağmen 2021-22'den beri de aslında neredeyse yarı zamanlı Türkiye'de yaşıyorum diyebilirim. Yani bir ayağım hep burada. Neredeyse her hafta gidip geldiğim bir sistemde hayatımı geçiriyorum. Bu beyin göçü mevzusu da tabii benim çok yani beni çok zorlayan, üzerine konuşması çok zor bir hadise. Çünkü bir taraftan çok yakın tarihte göçen insanların kendi zaten aldıkları bu çok maliyetli ve çok zor kararı kendi kafalarında meşru kılabilmeleri için çok büyük bir mücadele vermeleri gerektiği aşikar. Çünkü yani hiç kimse için kolay bir şey değil işte 40'lı yaşlarından sonra falan çoluğun çocuğunu toplayıp bir yere göçmek. Mesela böyle bir profili biz görmüyorduk hocam önceden. Yani çok daha 20'lerinin başında insanların göçtüğünü ve kaldığını görüyorduk. Şimdi profilin büyük bir oranda aslında hani 30'larının ortasında, 40'larında ve dahi 50'lerinde göçen insanlar olduğunu görüyoruz. O yüzden de böyle hani yurt dışında yaşanan hayatla alakalı sıkıntılara falan işaret ettiğim zaman hep onların da incinmemesi için bir gayret içerisinde buluyorum kendimi. Dürüst olmak gerekirse.
0: Dolayısıyla belki sizin kendi hikayeniz üstünden bunu anlatmak en doğrusu olabilir. Şimdi siz yazınızda neden gittiler diye soruyorsunuz. Gittikleri yerde ne buldular diye de soruyorsunuz. Bunu tabii biz kendimiz için de sorabiliriz. Yani neden gittik? Dönmeyi planlıyoruz bir yandan işte bazılarımız dönmek istiyoruz ama dönüyoruz, dönemiyoruz filan falan. Bir kısmımız Türkiye ile ilgili bir şeyler de bir yandan yapmaya çalışıyor. İşte siz de mesela kendi hayatınızı öyle iki ülke arasında kurmuş bir insan olarak yazmışsınız. Ve diyorsunuz ki mevzu derin ve eve çok yakın. Öyle sahiden. Şimdi peki ben şunu sorsam. Şimdi Türkiye'den ayrılmak isteyen ve ayrılan akademisyenler ya da yüksek eğitimli Türklerden bahsedelim. Arasında sizin yaptığınız çalışma sonucunda sizin özellikle şaşırdığınız, aa bak böyle insanlar da varmış falan dediğiniz bir grup çıktı mı?
1: Evet ya hocam %15'i bu 3.118 kişinin doktoralığı zaten baktığınızda ve doktoraların birçoğunun da akademisyen olarak faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Bu arada şuna da şerh düşmek isterim tabii. Biz sadece aslında yüksek eğitimli bir örneklemle çalışıyoruz. İşte 162'si lisans üstü, yani lisans eğitimli, %46'sı yüksek lisans, %15'i doktora mezunu. Bunlar ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ, Başat üniversitelerden hep işte giden insanlar ve mühendislik, yazılım, akademi, sağlık, finans, işletme gibi akreditasyonu görece daha kolay, yani tercümesi daha kolay olan bölümlerden mezun olduklarını görmek mümkün bu alanlardan. Akademisyen yoğunluğu oldukça yüksek o yüzden bu baktığımız insanların. Hani bana tabii çok ilginç gelen hadiselerden ilki, ya ilginç demek ne kadar doğru olur ondan emin değilim ama yani en azından şu indirgemeci bakış açısını ortadan kaldırmak adına önemli bulduğum bir istatistik olarak hep bir işte iktisatçı bakış açısıyla iktisadi koşullar Türkiye'de sürekli kötüleşe gelen iktisadi koşullar işaret ediliyor. Bu homo economicus üzerinden bir akıl yürütmeye çalışıyoruz. Ekonomik koşullar sebebiyle göçün bu raddede aslında yükseldiği 2016 sonrasında filan ama biz şunu gördük. Ekonomik koşullar ve siyasal iklim kafa kafaya çıkıyor. Yani Türkiye'den ayrılma kararında ekonomik koşullar, yani kendi bireysel ekonomik koşulları ve ülkenin ekonomik koşulları etkili diyenler %54 civarındayken siyasal iklimi bunun bir sebebi olarak işaret edenler de %52. Birden fazla şey seçebiliyorlar bu arada tabii sebep olarak hani bu vesileyle %100'ün üzerinde çıkıyor ayrılma kararında etkili olan etmenler onu hani söyleyeyim bizi dinleyenlerin anlaması açısından. Bunu mesela işte refah düzeyi, güvenlik, eğitim, sosyal haklar gibi konular takip ediyor ama ekonomik koşullar ve siyasal iklim arasında aslında istatistiki olarak anlamlı olmayan bir fark olduğunu yani kafa kafaya iki faktör olduğunu görmek önemliydi. Çünkü böyle işte insanlar iyi eğitimli insanlar yüksek maaşın peşinden gidiyor anlatısı en kolaycı olan anlatı ve aslında bakacak olursanız sen tadil etmesi de en kolay olan kısım. O zaman ne yapalım? Ücretleri yükseltelim. Kimse gitmesin denebilir ya. Öyle olmadığını görüyoruz hikayenin. Ben bunu anekdotal bir yerden de etrafımdaki birçok kişinin aslında o kadar da böyle çok yüksek olmayan ücretlere kani olarak, ikna olarak yahut kendi mevcut pozisyonlarının daha altında pozisyonları kabul ederek yurt dışına göçtüğünü de görüyorum. Bu benim için önemli bir konuydu. Bir diğer istatistikte yine sizin ilginizi çekebileceğini düşündüğüm hocam. Katılımcıların %29'u İstanbul doğumlu. Yani aslında her üç kişiden birinin İstanbul doğumlu olduğunu görüyoruz. Fakat %62'si Türkiye'den ayrılmadan önce İstanbul'da yaşıyor. Yani her üç kişiden ikisi neredeyse. Bu da bize aslında Türkiye'nin her yerinden gelen başarılı insanların önce bir şöyle İstanbul'da toplanıp sonra İstanbul'dan dünyaya dağıldığını gösteriyor. Hani önce bir ciddi bir iç göç gözlemliyoruz. Daha sonra bir uluslararası göç gözlemliyoruz. Bu benim çok ilgimi çekti. Onu söyleyebilirim. Başka bir TÜİK istatistiğinde de şöyle bir şey görmüştük. Bu geçtiğimiz 10 sene içerisinde İstanbul'dan yurt dışına göçen insan popülasyonuna baktığımızda bundan 10 sene önce tek basamaklı üniversite mezunu karşılığı varken yani %9'larda filanken üniversite mezunlarının oranı İstanbul'dan yurt dışına göçen şu anda her yurt dışına göçen İstanbul'dan 3 kişiden birinin üniversite mezunu olduğunu görmek mümkün. Yani bizim verdiğimiz göçün profili çok ciddi anlamda son 10 senede değişmiş diyebiliriz. Bir ciddi bir istatistiki güvenle.
0: Peki şimdi sizin yazınızdaki alt başlıklardan bir tanesi ne olursa dönerler alt başlığı. Yani burada demokratik koşulların iyileşmesi mesela en tepede gözüküyor. İşte ekonomik koşulların iyileşmesi, şu bu daha güvenli bir ülke olması, siyasi açıdan daha işte arzu edilir bir halde olmamız falan gibi sorular var. Şimdi ben bu soruyu başka bir şekilde sormaya çalışayım. Yani illa dönmek şart mı? Mesela siz illa dönmek istiyor musunuz veya ne olursa dönersiniz veya belki Türkiye'ye dönmüş olmayan işte çalışmalarını yurt dışında sürdüren bir akademisyen olarak Türkiye için daha faydalı işler yapabildiğinizde düşünmüyor musunuz diye sorayım.
1: Yani gözde çıktığında aslında bir dünya kıvılcımın temel hadisesinin Türkiye'ye geri dönüş ve geri dönüş patikalarını anlamak değil, aksine Türkiye'nin soft power diyelim hadi. Yani yurt dışındaki insan sermayesinin orada kaldığı ve Türkiye'ye geri dönmediği takdirde de Türkiye için nasıl katkı sağlayacağını çalışmak olduğunu söyleyecektir. Bu geri dönüş konusunda o yüzden hani ben sadece kendi adıma bireysel
0: Tabii
1: bir
0: tabii.
1: yerden şunu söyleyebilirim. Hani ben dönmek istiyorum. Ben bunu uzun bir süredir biliyorum. Ben bana ne lazım diye sorduğumda Türkiye'de olmam lazım cevabını vereli bayağı bir zaman oluyor. Sadece bunun zamanlamasını doğru tayin edebilmek için bir sürecin içinden geçtiğimi söyleyebilirim. Bunun da yani dediğim gibi herkesin biricik bir hayatı var şüphesiz ve onu nerede nasıl iyi yaşayabiliyorsa orada yaşamaya gayret
0: Haliyle.
1: etmeli.
0: Evet.
1: Onu yani kesinlikle not düşmeliyim ama ben Türkiye'nin dışında bir yerde yaşlanmak istemiyorum. Yani bunu kendi adıma biliyorum. Benim için o yüzden hani ne olursa Türkiye'ye dönerim sorusunun cevaplarıyla bu bizim ankette karşımıza çıkanlar arasında bir ister istemez makas var. Ya
0: Evet.
1: ekonomik koşulların iyileşmesi yine tabii ki çok önemli faktörlerden biri olarak çıkıyor. %49'u bunun önemli bir faktör olduğunu söylüyor ama %74 ile demokratik koşulların ve yönetimin iyileşmesi çıkıyor.
0: Evet,
1: Bu
0: ben de
1: da
0: tam onu soracaktım zaten. İzninizle araya gireyim. Yani bu
1: lütfen hocam
0: son
1: lütfen.
0: derece önemli bir şey. Şimdi onu aklımdan geçiyordu yani yazınızı okuyunca. Yani demokratik koşulların iyileşmesi ve yani bu dörtte üçün söylediği bir şey gibi gözüküyor.
1: Evet hocam.
0: Bunu şeyle de bütünleştirince bir başka ön koşulla yani demokratikleşme ve özgürlük alanlarına katkı sunmak gibi o da %39'u %40'a neredeyse varacak önemli bir talep. Yani bu ikisini bir arada tuttuğunuz zaman demokrasinin kurulup yerleştirilmesi ve geliştirilmesi yolundaki çaba konusunda ciddi bir gayret olduğunu da
1: Çok
0: görebiliyoruz yani.
1: ciddi bir iştah var hocam. Hatta yani bu sizi destekler nitelikte bir istatistik olarak şunu söylemeliyim ki mevcut koşullarda geri dönmeyi düşünmüyorum diyenler %85, çocuklara baktığımızda bu %90'ların 95'lerin üzerine çıkıyor. Fakat bu koşullar iyileştiği takdirde yani işte demokratik koşullar, yönetimin iyileşmesi, daha demokratik bir ülkeye katkı sağlayabilecekleri bir atmosferin oluşması gibi bu durumda ne olursa olsun kesinlikle geri dönmem diyenlerin oranı %20'ye düşüyor. Yani aslında hala memleketin derdiyle ciddi manada dertlenen bir nüfustan bahsettiğimizi söylemek önemli diye düşünüyorum.
0: Evet, en
1: Yani
0: temel değerler açısından yani bir de tabii %64 gibi bilim, eğitim ve kültür altyapısını güçlendirebilmek. Yani katkıda bulunmak için de bunu söylemeleri oldukça önemli gibi gözüküyor.
1: yani hocam çünkü yaşamaktan yani aslına bakacak olursanız belki de biz bu manada son jenerasyonunuz gibi geliyordu bana. Ama şimdi bakıyorum bazı üniversitede arkadaşlarımda da hala bunun nüvesini görünce çok heyecanlanıyorum. Yani bize hep telkin edilen yaşamaktan da büyük bir sebebimizin olması yani gerektiğiydi. Hani ülke derdiyle dertlenmek derken kastettiğim biraz da bu. Bu kadar meşakkatli
0: Evet.
1: eğitimlerden geçen insanların hayattaki tek azimlerinin iyi bir ev kredisi ödeyip ondan sonra düzgün bir arabaya binmek olmadığı aşikar. Yani bu hayatta bir şeylere etki edebildiğiniz, içinde yaşadığınız topluma tesir edebildiğinizi de görmek istiyorsunuz ve bu sizin bencil de bir yerden aslında kendinizi gerçekleştirebilme serüveninizde önemli bir yere denk düşüyor diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Şimdi Türkiye bu manada da kimseye alan artık sağlamıyor ister istemez. Yani sizin bütün iktisadi hayatınız, bireysel hayatınız, kendi hane halkınızın içerisindeki koşullarınız güllük gülistanlık olsa bile yapabileceğinizin yani kendi hayatınızın dışında yaratabileceğiniz tesirin çok çok altında bir tesir yaratabileceğiniz bir ülkede yaşamanın verdiği o sıkışmışlık hissini biz nasıl bir duyguyla Türkiye'den göçtüklerini sorduğumuzda görüyoruz birçok katılımcının. Yani hep işaret ettikleri duygular umutsuzluk, sıkışmışlık gibi hisler mesela ülkeye dair. Bu tabii ki de sadece kendi aldıkları ücretlerle, oturabildikleri evlerle, binebildikleri arabalarla ilgili değil tahmin edersiniz ki. Onun için yani çok kıymetli buluyorum ülkeye geri dönme motivasyonunun bu kadar daha doğrusu ülkeye katkı sağlayabilmenin ülkeye geri dönmek motivasyonun içerisinde bu kadar büyük bir ağırlığının olmasını diyeyim.
0: Evet, siz de yazmışsınız sadece nostalji değil, bıraktıkları hayatı özleme değil, kurabilecekleri hayatı da hayal ediyorlar. Bu son derece önemli yani.
1: Evet, Evet hocam, evet.
0: Evet. Buna tabii ben de katılıyorum ve yani ne olurlarsa dönerler önemli bir soru. Bir de insan niye dönmek ister sorusu da önemli bir soru. Şimdi diyelim işte mesela siyasete girmek istiyorsunuz, bir siyasi partide çalışmak istiyorsunuz. Bunun için dönmek zorundasınız zaten. İşte parti yönetim kurulunda çalışacaksınız, her gün bir yerlerde olacaksınız filan. Ama mesela işte yurt dışında bir yerde oturarak, işte yazılar yazarak, söyleşiler vererek falan da faaliyetlerinizi sürdürmeniz mümkün gibi gözüküyor. Şimdi bu ikisini bir araya koyduğumuzda ve kişisel olarak da baktığımızda yani tabii ki insan işte neyi özlüyor? İşte ailesini, arkadaşlarını, eşini, dostunu özlüyor. Boğaz kenarında oturmayı özlüyor filan falan. Doğru. Yani bunların hepsi doğru. Herkes için de geçerli büyük ihtimalle. Öte yandan bu işte ne olursa olsun ben dönmem diyen %20'nin de ben önemli bir oran olduğunu düşünüyorum. Ve bu oranın giderek artması ihtimali de beni endişelendiriyor. Sizi de galiba endişelendiriyor.
1: Çok, çok.
0: Yani işte 10 sene sonra bu çalışmayı yeniden yaptınız diyelim bu %20'lik oran %40'a çıktı, %45'e çıktı. Ne olursa olsun dönmem işte ben burada iyiyim falan diyor insanlar. Derler mi? Vallahi yani Allah kolaylık versin onlara öyle şeyler
2: Ama bu
0: derlerse
2: genel
0: çok
2: olarak
0: çok zor.
2: göçmen davranışlarında da var biliyorsun. Yani yıllar
0: Var, evet.
2: geçtikçe geri dönme eğilimi azalıyor tabii. Yani oraya
0: Evet.
2: artık orada bir yaşam kurmuş oluyorsunuz.
1: Çok doğru,
0: Doğru.
1: çok doğru.
0: Doğru işte yani Özge Hoca'nın dediği gibi arada hayat oluyor işte başka şeyler oluyor. Bir de yani dönmenin koşulları da işte belki bu soruyla biraz alakalı. Çünkü ne olursa dönersinizin bir parçası da işte sizin döndüğünüz yerde hayatınızı idame ettirebilecek bir takım alışkanlıkları edinmiş olmanız, bu bilgiye sahip olmanız falan sonuç itibariyle. Peki şimdi programın son 3-4 dakikasına geliyoruz. Özge Hocam söylemek istediğiniz bir şey varsa yani hem beyin göçü konusunda hem kendi şahsi durumunuz konusunda filan ben sözü size bırakmak istiyorum.
1: Ya hocam, bu sizin bıraktığınız yerden devam etmek gerekirse, çok sahibi olanların %92'si çocukların hayatına Türkiye dışında devam etmesini istiyor. Bence en dramatik olan, en trajik olan kısım bu. Dürüst olmak gerekirse. Yani
0: Evet.
1: insanın hayatının bir kısmını veyahut çoğunluğunu ülkesinin dışında geçirmek istemesinde bir beis görmüyorum, ama bizim hep göç literatürünü anladığımız şekliyle bu genellikle bir takım imkanları değerlendirerek daha iyi bir hayat yaşamak üzere verilmiş bir kararken, şu anda aslında bizim bu göçen profile baktığımızda bütün eğitim seviyeleri ve hayatta sahip olabilecekleri imkanlar itibariyle çok ayrışmaları gerekirken, sığınmacılardan çok da farklı davranmadığını görüyoruz ve bu beni çok yaralıyor. Yani onu şerh düşmek isterim. Onu not düşmek isterim. Bunu çok problemli buluyorum. Yani insanların kendi çocuklarının yaşamasını istemediği bir ülkeye evrilmesi, Türkiye'nin böyle dünden bugüne olan bir hadise olmamakla beraber statik de değil. Bu yarın da, yani çok ümit var bir yerden bitirmek adına, muhakkak değişebilir. İş ki bu değişim çok ileride bir tarihte, yani çok çok uzun bir tarihte, çok çok uzak bir tarihte gerçekleşmesin. Çünkü öyle olduğunda işte bu insanların artık geri dönüş temayülünün çok zayıfladığını göreceğiz. Bu olmadan hani onların tekrar umutla baktığı bir ülke haline, ya da şu anda göçmeyi düşünen insanların umutla baktığı bir ülke haline gelmesi benim yegane temennim. Aslında benim Türkiye'ye dönme motivasyonum da büyük bir oranda bu. Hani buna bir çentik atabilirsek hepimiz kendi bireysel hayatımızda ne ala diyorum. Bu böyle böyle böyle bitireyim yani.
0: Evet.
3: Evet. Çok
0: Peki.
3: çarpıcı bir bitiriş oldu,
0: Sahiden öyle. Yani yazınızın da alt başlığı
3: evet.
0: neresi sıla bize, neresi gurbet? Doğru, çok iyi bir soru sahiden. Yollar bize memleket diye devam ediyor bu nakarat. O da doğru. Dönmek artık mümkün mü? Ne, hangi koşullarda dönülebilir? Bunları fakat bunların üstünde durmak gerektiği kanaatindeyim. Ve yani keşke herkes sizin gibi kendi ülkesi için bir şeyler yapmaya çabalayan insanlardan oluşsa diyorum. Ben de böylece bitireyim.
1: Eksik
3: Evet,
1: olmayın hocam. Sağ olun. Çok sağ olun.
3: yazının son şeyi de satırı da zaten Gayret bizden, tevfik Allah'tan diye çok
1: Evet.
3: vurucu bir dört
0: Evet.
3: kelimeyle bitiyor
1: Evet. Öyle.
3: dilimle. Evet.
0: Sahiden öyle. Bugün Cambridge Üniversitesi'nden iktisatçı Profesör Özge Öner'le beyin göçü konusunu konuştuk. Bir aksilik olmazsa gelecek hafta da bu konuya devam edeceğiz. Her halükarda beyin göçü meselesi bana çok önemli gözüküyor. Bu konuda konuşmaya devam edeceğiz. Siz de Özge Hoca'nın sesini bir kez daha duyacaksınız diye umuyorum.
3: Çok
0: Çok
3: teşekkürler
0: teşekkürler
3: Özge Hanım.
0: yeniden.
4: Açık Bilinç.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Bu şekilde de açık bilinci de bitirdik. Her zaman olduğu gibi artık alışkanlık haline gelmiş olan son dakika operasyonları var. Bir tane daha var onlardan. Onu da verip biz de yayından çıkabiliriz herhalde.
2: Evet, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmış. Geçtiğimiz bir saat içerisinde ayrıntıları günün ilerleyen saatlerinde ortaya çıkacak. Biz de yarın verme fırsatı buluruz.
1: Evet, başka bir partiden bir operasyon yok değil mi?
2: Yok, sadece CHP'ye yönelik ve soruşturmalar evet. Var.
1: Peki, o zaman bitiriyoruz bu şekilde.
2: Ha, bir de bakanlıktan açıklama, çekirge istilası açıklaması var. Bu bir süreden beri konuşuluyor. İstanbul'da da görülen çekirgeler var. Balkanlardan geldiği söyleniyor. Ancak bu çekirgelerin biyolojik dengeye katkı sağlayan beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğunu açıklamış Tarım ve Orman Bakanlığı. Zararlı değiller diyor.
1: Evet, istilacı denen türlerden değil,
2: değil.
1: Diyorlar. Evet, o zaman da ışık peşinde koşuyorlarmış değil mi? Evet, evlerdeki. Peki, o zaman bitiriyoruz. Bitirmeden iyi ki doğdun diyelim sevgili arkadaşımız Buket Metin'e. Ve arkasından da huzurlarınızdan ayrılalım. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Şahika Ertan ve Asaf Ertan'a teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
3: Sevgili Günlük'ten herkese günaydın. 21 Temmuz Salı günü stüdyoda İlksen'leyiz. Günaydın İlksen.
4: Merhaba, herkese günaydın.
3: Açık Gazete'nin ardından bugün de radyomuzda neler olduğunu anlatacağız size. Ama ondan önce bir müzik dinliyoruz tabii ki.
4: Evet, tabii ki bir klasik olduğu üzere. Dün akşam ufak bir sallandı İstanbul.
3: Evet.
4: Müzikle.
3: Evet.
4: Küçük Çiftlik Park'tan Kuzey İrlandalı hip-hop topluluğu Kneecap vardı. Fenian albümlerinin turnesi kapsamında burada oldular. Dün oradakiler şimdi bizi muhtemelen dinleyemiyorlardır. Halen
3: muhtemelen,
4: sabahı evet, idrak etmeye çalışıyorlardır. Ama kaçıranlar neyi kaçırdığını duysun bakalım. Kay Tempest eşliğiyle bir Kneecap parçasıyla başlıyoruz. Irish Goodbye.

0: Irish Goodbye. Belfastlı topluluk Nick Cave'in Kai Tempest'ta ortak prodüksiyonlarıydı. 21 Temmuz tarihli. Sevgili gününü böyle başlattık. Evet, bugünün Apaçık Radyo yayınının detaylarını şimdi sizlere iletmeye başlayalım. Pınar Erkan var bizden hemen sonra. Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a klasik kuşağımız. 19. yüzyıl Britanya'sına uzanacağız. Yeşil rengin kullanımını, ölümleri, cinayetleri, psikolojik ve kişisel bozuklukları değerlendirecek yeşil bağlamında, yeşil rengi bağlamında. Ayrıca dekorasyonda ve günlük hayatta riskli malzemeler ve başka şeyler demiş Pınar Hocam. Hali ilginç bir bölüm.
1: Evet, bayağı ilginç bir bölüm olacak. Ben de merak ettim. Saat 11'de de adayla devam edeceğiz. Bu hafta Levon Bağış ve Deniz Pak'ın dinleyicilerimiz için seçtiği müzikleri dinleyeceğiz.
0: Ada şarkıları. Sonra da Nazlı Zaman'ın dinleyicilerimiz için seçtiği parçalar olacak.
1: Bana da sürpriz olacak. Bakalım ne olacak Polikrom'da.
0: Evet, saat 12'de Polikrom var. Bu bizi Fransız Öpücüğü'ne getirecek. Evet, Haziran ayında ünlü şarkı sözü yazarlarının kariyerlerini ve en önemli eserlerini mercek altına aldığı bir seriye başlamıştı Devrim. Devrim Özkan ilk olarak 2004'te aramızdan ayrılan Etienne Rodagil'in kaleme aldığı şarkılardan söz açmıştı. Şimdi bu programda ise söz yazarı, gazeteci, yazar ve senarist Jean-Luc Dabadie'nin Serge Gainsbourg, Michel Polnareff ya da Juliet Gréco gibi isimler için yazdığı her biri birer film senaryosunu andırıyor demiş Devrim Özkan. Onun parçalarına kulak vereceğiz. Özel bir seçki Fransız Öpücüğü'nde saat 1'lik yarısı yer alacak.
1: Evet, ve saat 16'da da onarım çağıyla devam edeceğiz. Avrupa İklim Eylem Ağı'ndan iklim ve enerji politikaları sorumlusu Elif Cansu İlhan ile bir toplumsal adalet talebi olan adil geçişi nasıl gerçekleştirebileceğimizi, iklim istihdamını, sendikaların geçişteki rolünü ve Nisan 2026'da Kolombiya'da düzenlenen Santa Marta fosil yakıtlardan çıkış zirvesini konuşuyorlar. Onarım çağında Suda Simmeriç, Tuna Emren ve Özdeş Özbay hep birlikte.
0: Evet, tabii arada dünya mirası adalar, yeni ve dünyayı çeviren kuşakları da var. Onarım çağından sonra da Diğerken ve Dünyanın Cazı bekliyor sizleri. Dünyanın Cazı'nda bu akşam direksiyonda Sanat Deli Orman olacak, onu da belirtelim. Ve bu şekilde akşama varınca da bir parça dinleyelim.
1: Hadi dinleyelim, ne dinleyeceğiz?
0: Gunnar Spark'la dinleyeceğiz. Yıllar sonra bir albüm yayınladı efsanevi ikili. 2026 plaklarından biraz hareketlendirsin bizi. Turn Your Heart Back On.

0: Turn Your Heart Back On, Gnarls Barkley'den dinlettiğimiz kayıt olduğu yıllardan sonra yayınladıkları ilk plaklarından bir parçaydı bu. Sevgili günlükteyiz, Nazlı ile ben 21 Temmuz'un notlarını anlatıyoruz sizlere.
1: Evet, her pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri olduğu gibi bu salı da gezegenin geleceği, evet. 18'de radyomuzda olacak. Uygar Özesmi ve Büşra Ayar'dan iklim ve gezegenden haberleri alabilirsiniz.
0: Sonra Açık Dergi başlıyor. Açık Dergi'de yaza özel müzik yayınlarımız başladı. Dün Açık Dergi'yi dinleyenler biliyor.
1: Kampanya gibi yaza evet, özel yaza müzik özel yayınlarımız başladı.
0: Yani her albümü de çalmadık demeye çalışıyorum. Biraz böyle yaz albümü. Arada bir iki Feryal'le dayanamadığımız post-rock albümleri oldu ama olsun. Birkaç hafta bu böyle olacak. Hazır kentte etkinlikte yokken, çok azken daha doğrusu şöyle bir müzikle nefes alalım diyoruz. Hem de ben ufak bir seyahate çıkıyorum.
1: Evet.
0: Onu da sihrini bozmak namına radyo yayınının söyleyelim. Böyle olunca da Ekoton da birkaç hafta ara verecek gibi oluyor.
1: Minik bir aradayız. İki hafta belki Ekoton'la mola vermiş olacağız.
0: Evet, salı akşamı normalde.
1: İlk senin seçkisini dinlemeye devam edeceğiz o kuşakta.
0: 2026'nın öne çıkan plakları diyelim buna. Ama diğer köşelerin yayını eksiksiz sürüyor.
1: Devam ediyor.
0: Evet, Antroposen Sohbetler ve Felsefe Açıklarından'a bakalım.
1: Evet, Antroposen Sohbetler'de Utku Parktaş bu hafta enerjiyi evcilleştiren insan başlığıyla programı yapmış. İnsan taşı, ateşi, bitkileri ve hayvanları denetimi altına aldı. Ardından enerjiyi evcilleştirdi ve Homo sapiens adım adım Homo energos'a döndü.
0: Energos.
1: Energos mu demeliyim? Fakat enerjinin evcilleştirilmesi aynı zamanda karbonun özgürleşmesiydi. Yüz milyonlarca yılın biriktirdiği fosil enerjiyi birkaç kuşakta yeniden dolaşıma soktuk. Gezegenin derin zamanını bugünün iklimine yeniden yazdık. Peki iklim krizi yalnızca bir enerji krizi değil, aynı zamanda bir zaman krizi olabilir mi? Ve enerjiyi evcilleştiren insan şimdi ilk kez iklim tarafından mı terbiye ediliyor demiş Utku Parktaş ve değerli hocam, Utku Parktaş'ın deyimiyle değerli hocam Profesör Doktor Tayfun Asay ile yayında olacakmış ve bu söyleşiyi bugün saat 19'da Antroposen Sohbetler'de bu soruların takip etmek için dinleyebilirsiniz.
0: Sorularla devam edecek sonra yayın Felsefe Açıklarından bekliyor sizleri saat 7.30'da Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rıfat Ödül Sema Kaygısız'ım ağırlayacak. Sema Hanım Eko Kozmopolitan'a da konuk olmuştu. Son romanı Saf Canavar için üstünden biraz zaman geçti. Şimdi felsefecilerle buluşuyor. Bugün bizim için neredeyse artık görünür olmaya başlayan büyük bir yok oluş sonrasında canlı türlerin insan da dahil neredeyse tamamen yok olduğu, üretilen, yaratılan bedenlerin söz konusu olduğu teknofaşist yönetimin hikaye anlatmayı, geçmişi anmayı yasakladığı bir atmosferi sunmuştu Sema Kaygısız Saf Canavar'da. Günümüzün temel sorunları üzerinde düşünmeye ve felsefe yapmaya teşvik eden bir roman diyor Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rıfat Ödül. Sema Kaygısız'la sohbetleri bu akşam 7.30'da 8 arasında yer alacak.
1: Evet ve saat 20'de Açık Şemsiye, 21'de de Gitar Esk'le devam ediyoruz. Gitar Esk'te bu akşam Murat Ermert yalnız başına olacak ve Rolling Stones'un geçtiğimiz hafta yayınlanan Foreign Tongues albümüyle Jack White'ın çok yeni albümü, hı hı, Frozen Charlotte'dan parçalar çalacakmış. Her ikisi de çıkar çıkmaz rock dünyasında epeyce gündem oldu tabii ki. Evet. Ve bu albümlerle ilgili detaylar da bu akşam saat 21'de Gitar Esk'te olacak.
0: Evet, The Rolling Stones'u dinlemiştim, hatta çalmıştık Açık Dergi'de. Evet. Çok sıkı bir prodüksiyon gerçekten, hala cayır cayır. Jack White'a da kulak verme zamanı demek ki 9. Bekliyoruz Murat sunacak, Murat Ermert. Onda esintiler var. Seda Binbaşki'nin arşiv yayınları sürüyor. 11'de ise Gürültü ve Duman yayında olacak. Şevket Akıncı ve Volkan Terzioğlu. Özgür Caz kuşağımızda James Blood Ulmer'e kulak vermeye başlıyoruz. Şey bir figür, sıkı bir figür hakikaten James Blood Ulmer. Kayda değer sayıda gitarist yetiştirmiş bir alan değil Özgür Caz diyor Şevket ve Volkan. Gitara yönelen deneysel müzisyenler caz içinde kendilerine örnek olabilecek pek az isim bulabildiklerinden ilhamlarını çoğunlukla rock kökenli gitaristlerden aldılar. Ama işte bir istisna var, James Blood Ulmer. Üstü bunun büyük ölçüde Afrika kökenli, Amerika müzik gelenekleri üzerine kurmuş birisi. Sınırların dışında duran bir gitarist. Evet, Gürültü ve Duman'da zaten sınırlar genelde berhava olurlar, aşılırlar. Bu sefer de bir gitar örneği yer alacak. saat 11 ile 12 arası.
1: Evet, saat 12'de Egzotik Yeraltı Tolga Özbey'i dinleyeceğiz. Gece yarısından sonra saat 1'de de Kes Beach ile Deniz Bankal'ın programını dinleyeceğiz. Ve böylece de 21 Temmuz Salı gününün sonuna gelmiş olacağız. 22 Temmuz sabaha devam edeceğiz.
0: Evet, Didem'le siz burada yayında buluşacaksınız.
1: Ama ondan öncesi Democracy Now var, Sabahlık var, Açık Gazete var.
0: Tabii ki klasik yayınımız size mikrofon gelene kadar sürecek. Bugünlük bu kadar ama. Teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Thundercat'le kapıyoruz.
1: Evet, Emin Palay'la Thundercat hem de çok iyi bir seçim olmuş.
0: Evet, yine 2026 plaklarında dolanayım dedim. No More Lies. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Çarşamba günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
2: Reklamlar.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Meteorologist.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar bitti.
2: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer. Her çarşamba saat 15.30'da Açık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Figen Evren'e teşekkür ederiz.
2: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
3: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
4: Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz Apaçık Radyo'da. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün size Victoria İngiltere'sindeki o meşhur yeşil rengi, arsenik ve civanın kullanımının nelere sebep olduğunu anlatmak istiyorum. Böyle mecidiyeden jetona programı olacak bugün ama tabii mimarlık içinde, duvar kağıtlarında, tekstilde kullanılan bir takım malzemeler bunlar. Dolayısıyla da doğrudan hani gerçek bilgilere ve faydalanabileceğimiz hikayelere de referans veriyor tabii. Yani hani insanın da gülesi geliyor. 1861 yılında bir öğleden sonra evde otururken şair Longfellow'un karısı alev almış. Yanıkları o kadar ağarmış ki ertesi gün ölmüş kadıncağız ve ölüm ilanı veriyorlar tabii. Yangın bir kibrit veya yanan bir kağıt parçasının elbisesine atlaması alevin sonucu, tuhaf bir cümle kurdum, başladı diye ilanda geçiyor. O zamanlar sık sık rastlanan bir ölüm şekliymiş bu. Çünkü mum kullanıyorlar ya, yağ lambaları, işte şömineler hem Amerika'da hem de Avrupa'da evlerde aydınlanma için kullanılıyor.

Magnetleri kenara çekiyorum filan. Çünkü önünden geçerken muhakkak bir ikisini yere düşürüyorlar. En sevdiklerim kırılıyor, gidiyor. Sadece elbiseler de değil. O dönemde moda var elbette ve de birçok riskli malzeme kullanılıyor. Anilin boyalarıyla çorap yapıyorlar. O çoraplar erkeklerin ayaklarını iltihaplandırıyormuş. Giyim işçilerinde yaralara, mesane kanserine neden olabiliyormuş. Makyaj malzemelerinde kurşun kullanıyorlar. Kadınların sinirlerine zarar veriyor. Ellerinde, bileklerinde ve ellerini kaldıramamalarına neden oluyormuş. Bazı kadınların saçlarında kullandığı o bir tür işte plastik taraklar diyeyim, çok ısındıklarında patlıyorlarmış. Pittsburgh'da bir gazete bu tarakla uzun gri sakalına bakım yaparken bir adamın öldüğünü haber yapmış mesela. Amerika'da, New York'ta, Brooklyn'de bir tarak fabrikası patlamış. Şimdi o devrin moda kıyafetleri var. Ve son derece zehirli kimyasallar kullanılarak üretiliyor bunlar. En çok zarar görenler o kıyafetleri giyenlerden ziyade üretenler. Şapkacı kadar deli. Mad as a Hatter diye bir deyim var İngilizce'de. Şapkacıların şapka yaparken civa kullanmaktan kaynaklanan zihinsel, fiziksel yan etkilere maruz kaldığını anlatan bir şey bu. Böyle bir deyim ortaya çıkmış ve bilim insanları neyse yani bu deyim gerçekten buradan mı çıktı yoksa başka bir sebebi mi var falan diye bunlara bakıyorlar ama muhtemelen 18. 19. yüzyılda şapka yapımında çok yaygın bir şekilde kullanılan işte civadan ve bunun sonuçlarından kaynaklanan bir şey. Civa nitratı üretim sürecinde çok gerekli bir madde, şapka üretim sürecinde. Şapkacı titremesi denen bir şey var. Konuşma problemleri, bir de duygusal dengesizlikler yaratıyormuş. Fiziksel, zihinsel rahatsızlıklara neden oluyormuş. Şu Alice Harikalar Diyarında adlı o şahane hikayeyi bilirsiniz. Orada da bir deli şapkacı vardır. Çok egzantrik bir karakter. Ben orada en çok Chesterfield kedisini severim. Bir de oyun kağıtlarından askerler yok mu? Onları çok, her şeyini çok severim. Alice Harikalar Diyarında benim favori hikayelerimden, romanlarımdan bir tanesi. İşte Deli Şapkacı oraya da geçmiş. 1865 tarihli bir hikayedir o. Genellikle de insanların çılgın, öngörülemez davranışlarına tanımlamak için kullanılan bir deyim bu. Şimdi birçok erkek keçe şapkası, tavşan, yabani tavşan kürkü kullanılarak yapılıyormuş 18. 19. yüzyıllarda. O kürkü birbirine yapıştırıp keçe haline getirmek için şapka ustaları kürkü civayla fırçalıyorlar. Ve de elbette çok zehirli bir kimyasal. Özellikle de solursanız doğrudan beyne gidiyor. İlk belirtilerden biri de titreme gibi nöromotor problemler. Danbury isimli bir kasaba var Connecticut'ta. Danbury titremesi denirmiş buna orada. Psikolojik sorunlar ortaya çıkıyor. Mesela çok utangaç, çok paranoyak oluyormuşsunuz. Adli tıp uzmanları şapkacıların semptomlarını belgelemek için ziyarete giderlermiş. Şapkacılar çok sinirlenirler. Kendilerini yerden yere atıp öfkelenirler. Ve gözetlendiklerini düşünürlermiş. Yani sadece kullandıkları maddelerden ve malzemelerden dolayı teftiş edildiklerini düşünmezler. Başka sebeplerle peşlerine düşüldüğünü düşünürlermiş.

şapka üreticilerinin birçoğunda kalp ve solunum sorunları gelişiyor. Dişlerini kaybetmişler, erken yaşta ölmüşler. Şimdi böyle belgelenmiş birçok kişi bunu biliyor. Fakat o işin gereği olarak değerlendiriliyor. Böyle bir yavaşlık vardır. Tarihte bunu görürsünüz. Daha yakın dönemlerde, 20. yüzyılda da bunu görürsünüz. Yeterince önlem almıyorlar, işim gereği bunu yapmak zorundayım diye. O civa sadece şapka ustalarını etkiliyor. Şapkaların astarı olduğu için şapka takan erkeklerin ciltleriyle demek ki doğrudan temas etmiyor. Radyum saat kadranlarına sürülürmüş eski zamanlarda. Ve o kadınlar kanser olmuşlar. Eski saatleri yalamayın onun için. Ondan sonra da 1960'larda bu civa kullanarak şapka yapımı ortadan kalkacak. Hani bunun böyle civanın Britanya'da yasaklanmasından kaynaklandığını düşünmeyin. 1960'larda erkek şapkalarının modası geçmeye başlamış. Onun için civa kullanımı da azalmış. Ondan sonra da herhalde artık ortadan kalkmış. Arsenik keza yine böyle bir şey. Victoria dönemi Britanya'sında her yerde kullanılan bir şey. Ucuz bir element. İşte kolay bulunuyor. Mumlarda, perdelerde, duvar kağıtlarında kullanıldığını biliyoruz. Arsenik kullanılarak cinayetler işlendiğini biliriz. Agatha Christie'nin romanlarında geçen enteresan hikayeler içinde arsenik kullanılır. Kumaşları parlak yeşil renge boyuyor arsenik. Kadınların saçlarını, kıyafetlerini süslemek için kullandıkları elbiselere, eldivenlere, ayakkabılara, yapay çiçek çelenklerine bulaşacak. Özellikle de o çelenkler, çelenkler, bu çelenkleri takan kadınlarda döküntülere neden olabiliyormuş. Fakat civa şapkaları gibi arsenik içeren kıyafetler de en çok onları üretenler için tehlike arz ediyor. Örneğin 1861 senesinde yapay çiçeklerin üzerine yeşil arsenikli toz serpmekle görevli 19 yaşında bir genç hanım şiddetli ve renkli bir ölümle hayatını kaybetti diye anlatılır. Kasılmalar geçiriliyor, hiç de renkli falan, yani renkli derken işte bu İngiliz humor diyecektim, neyse İngiliz espri anlayışı. Bakmayın şimdi böyle, ben çok severim onu ama yani tabii böyle bir acıtabiliyor yani insanı. Neyse, tatsız bir şekilde ölmüş kızcağız. Cildinizi boyuyor, tırnaklarınızı, gözlerinizin beyazını da boyuyor, öyle bir şey. Ve otopsi sonucunda da midesinde, karaciğerinde, akciğerinde arsenik bulunmuş zaten. Bu biraz kamuoyunun farkındalığını arttıracak. Nasıl olmuş? Bir müzik arası verelim, ondan sonra devam edelim.

0: Efendim, Apaçık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ben de size 19. yüzyılda Victoria İngiltere'sinde kullanılan bir takım zehirli kimyasalların nelere sebep olduğunu anlatıyordum. Şimdi bir genç kadın çiçek üreticilerinin de işte içinde bulunduğu çelenk yapanlar, çünkü başlarına filan şapkalarına takıyorlar bunları, ölmüş bu genç hanım. Ondan sonra tabii gazetede haber olacak ve modadaki arsenik konusunda insanlar biraz daha bir farkına varacaklar bazı şeylerin. Şimdi o British Medical Journal arsenik giyen kadının eteklerinde 6 balo salonunda karşılaşabileceği bütün hayranlarını öldürmeye yetecek kadar zehir taşıdığını yazmış. Bir de bu Victoria İngiltere'sinde tabii kadınların hayranları olması gerekiyor ya. O şahane romanlarda bunları okursunuz. Jane Austen'in romanlarında karşılaşırsınız. En sevdiğim Jane Austen. 1800'lerin ortalarından sonlarına doğru böyle sansasyonel iddialar, kamuoyunun bir ölümcül yeşil renge karşı bir duyarlılık ortaya koymasına neden olacak. Şimdi o yeşil renk nereden çıkıyor onu da söyleyeceğim size. Fakat yani arsenik kullanılıyor da arsenik nedeniyle o kamuoyu endişesi demek ki artık ne kadar geç oluşmaya başladıysa, işte 20. yüzyılda Agatha Christie romanlarında bile bu elbette doğrudan arsenik kullanımıyla ortaya çıkan cinayetler söz konusu orada, ama yani öyle çok çabuk moda dışı kaldığını da söyleyemeyiz. İskandinavya, Fransa, Almanya o yeşil pigmenti yasaklıyor, fakat Britanya'da yasaklanmıyor. Daha sonra sentetik boyalar icat edilecek de o arseniğin bırakılmasını kolaylaştırılacak. Şimdi ne var biliyor musunuz? 19. yüzyıl İngiltere'sinde insanlar küçük dozlarda arsenik kullanımını güvenli kabul ediyorlarmış. Yüz pudrasından fare zehrine kadar çeşitli ürünlerde bunu kullanıyorlar. Madde, gıda, tekstil, ilaç ve başka yaygın ürünlere girmiş. Duvar kağıdında kullanımı son derece sıradan bir hale gelecek. İsveçli kimyager Schiele bilinen bir isimdir. 1771 veya 75 miydi? Bakır arsenik bileşiğinden ilk arsenik yeşil pigmenti icat edecek. O böyle çok parlak, tok bir yeşil, çok güzel bir yeşil. Zümrüt yeşili, Viyana yeşili gibi farklı varyasyonları var. Anında yayılıyor. Hakikaten çok güzel bir yeşildir o. O kimyagerler, o boya üreticileri canlı yeni tonlar yaratmak için arseniği kanarya sarısı gibi başka renklere de ekliyorlar. 1814 yılına gelindiğinde ya arkadaşlar, şimdi bunu da söylemek istiyorum. Bazen Türkçemin bu da doğaldır. Yani ben nihayetinde çok şahane Türkçe konuştuğumu iddia etmiyorum, her ne kadar bir radyo programı yapıyorsam da. Fakat tahammül edilmez derecede kötü telaffuz ettiğimi söyleyenler olmuş. Duydum yani, kulağıma geldi. Yani bir yerden okumuyorum. Çoğu zaman elimde notlarım var, onlara bakıyorum bazen. Şimdi öyle olunca da 25 dakikayı hani kopmadan konudan toparlamak her zaman çok kolay olmayabiliyor. Onun için de yani bir taraftan konuşurken bir taraftan bir sonraki cümlede ne söyleyeceğimi kafamın içinde tasarlıyorum filan. O zaman da böyle ağlar ığlar, işte ne bileyim ben, kötü telaffuzlar, bir şeyler ortaya çıkabiliyor. Yarattığım rahatsızlık için çok özür diliyorum ve devam ediyorum. 1814'te Alman sanayici Settler daha kalıcı bir yeşil elde etmek istiyor ve arsenik ve bakır oksit kullanarak o pigmenti mükemmelleştirmiş, öyle anlaşılıyor. Ayrıca parlak sarılar, zengin maviler oluşturmak için de karıştırabiliyorlarmış bu maddeyi. O Victoria döneminin gösterişli bir iç tasarımı var. Çok şahane. Bazı paylaşımlarım da oldu bu konuda ama tabii ben daha ziyade özgün fotoğrafları kullanmaya çalışıyorum. Onlar da siyah beyaz oluyor. O iç mekanın zenginliğini çok biliyor. Çok göstermiyor değil, hiç göstermiyor. Siyah beyaz fotoğrafta ancak hayal edebilirsiniz. O karma karışık, içi dolu bitkilerle. Duvarda tekstil bile kullanılıyor. Sadece duvar kağıtları falan değil. Dolayısıyla da çok yoğun bir tekstil kullanımı var evlerin içinde. Mobilyalar da öyle. Onun içinde kalabalık bir ev dekorasyonu söz konusu. Salgın hastalıklara yaramamış olan bir şeydir bu. Neyse, ondan sonra işte bu konuyu ben çok seviyorum. Ve bu konuyu konuşmayı istiyorum. Daha da çok bu konu üzerinde duralım istiyorum. Çünkü salgın hastalıklarla ilişki, toplumun yaşadıkları modern mimarinin ortaya çıkmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi. Dolayısıyla ve çok az konuşulan bir konudur bu. Ben her ne kadar sıklıkla sözünü ediyorsam da, dolayısıyla da etmeye de devam etmek niyetindeyim. Şimdi o pigment dedim ya, parlak sarılar, zengin maviler oluşturmak için karıştırabiliyorlarmış diye. 1834'te Britanya'da 1.222.753 rulo duvar kağıdı üretilmiş. 1834 senesinde 1.222.753. Sonra 1874'te %2,615 artarak 32 milyon ruloya ulaşmış bu sayı. Biz kendi ülkemizdeki üretimle ilgili böyle şeyler bilebiliyor muyuz? Ay bazen, ay neyse, yani hakikaten neyse konuşamadım. Şimdi Victoria döneminde evde fareler, sıçanlar için bir miktar arsenikli toz kullanıyorlar ya. Cinayetlerde kullanıldığına dair hikayeler de var. Hatta davalar açılıyor. 19. yüzyılda kadınlara kocalarını öldürdüler diye. Ama ondan bu kadar söz edeceğim programda. Arsenikli kozmetik ürünler kullanıyor kadınlar. Çocuklarına arsenikle boyanmış oyuncaklar veriyorlar. Arsenikle boyanmış elbiseler, şapkalar giyiyorlar. Sinekleri uzak tutmak için arsenikli suya batırılmış et yiyorlar. Ve tabii sanayi şehriyle beraber doğa daha geri planda kalacak. O zümrüt yeşilinin saçlara takılan yapay çiçeklerde popüler hale gelmesi. Bir taraftan da bir doğaya dönüş var ya. Şimdi William Morris'ten söz edeceğim birazdan. O canlı göz alıcı olmasına karşın doktorlar sonunda arsenikli duvar kağıdının öldürücü olabileceğini daha çok vurgulamaya başlıyorlar. Genellikle kağıttan dökülüyor mürekkep ve yakında kim varsa soluyor bunu. Nem, aşınma veya ısıyla o zehirli buhar salınıyor. 19. yüzyılın ortalarında küçük çocukların, hatta bütün ailelerin gizemli hastalıkları, ölümlerine dair artan raporlar kamuoyunun dikkatini çekecek. Doktorlar ancak 1860'ların sonlarında bu rahatsızlıkları duvarlardaki parlak yeşil kağıdın varlığıyla ilişkilendirecekler. Şili'nin yeşilinin özellikle çocuklar için oluşturduğu tehlikeler konusunda bir bilinç oluşturması geç tarihler. Edebiyat eserlerine yansımıştır bu konu. Duvar kağıdıyla ilgili 1892 yılında duvar kağıdının tasarımı, hastalıklı rengi nedeniyle ana karakterin deliliğe düştüğü bir hikaye yazılmıştır. Mesela kısa öykü Sarı Duvar Kağıdı adı. O İngiltere'nin önde gelen tasarımcılarından William Morris çok şahane adamdır demek istemiyorum. Çok ama hikaye, yani William Morris, Arts and Crafts hareketi, bütün o gelişmeler çok şahanedir. Arseniğin toksik etkilerine inanmıyormuş Hazret. Doktorların bu korkuyu bir aldatmaca olarak 16. işte orta çağdaki cadıların nasıl bir histeri yarattığını atıfta bulunan cümlelerle, yani doktorlar bir palavranın peşine takıldılar gibisinden bir şeyler yazıyor 1885'te arkadaşına bir mektupta. Yani hakikaten bu kadar masum olduğunu düşünür müsünüz? Çünkü bu adamın asıl, ya biliyorsunuz William Morris çok önemli bir adam. William Morris'in asıl serveti ailesinin madenlerinden geliyor. Yani bu da arsenik üreticisi. En önde gelen arsenik üreticilerinden biri. Dolayısıyla da herhalde, yok canım arsenikle ne alakası var? Siz de saçmalıyorsunuz falan demesi doğal karşılanabilir. Sonra aradan zaman geçecek de arsenik olmayan içinde duvar kağıtları üretmeye başlayacaklar. Yani baskılara dayanamıyor tabii. Diğer Avrupa ülkeleri arseniği düzenliyorlar. Britanya yavaş davranıyor bu konuda. 1850'lerin sonlarında tıp literatüründe paylaşılıyor bu konuyla ilgili raporlar. 1862'de özellikle korkunç bir olay meydana gelmiş. Doğu Londra'daki bir evde çocuklar duvar kağıdını yırtıp yüzeylerindeki yeşili yaladıktan sonra ölmüşler. Onun için yalamayın, tamam mı? Sakın ağzınıza sürmeyin. Kraliçe Victoria'nın 1879'da bir ziyaretçisi oluyor, bir devlet adamı. Onu ziyaret ettikten sonra hastalanacak. Peşi sıra Buckingham Sarayı'ndaki bütün yeşil duvar kağıtlarını söktürmüşler. Fakat parlamentoda işçilerin düzenli olarak arsenikle karşılaştığı fabrikalardaki koşullar için herhangi bir düzenleme getirene kadar birkaç yıl geçmiş. 1883-1895 yıllarında yasalar çıkacak. O Victoria dönemine ait başka enteresan hikayeleri de başka bir programda anlatmaya devam ederiz. Bu haftalık bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.
1: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
2: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Figen Evren'e teşekkür ederiz.
4: Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
9: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
8: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Aylin Yazan ve Deniz Fulya Yazan'a teşekkür ederiz.
2: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Aylin Yazan ve Deniz Fulya Yazan'a teşekkür ederiz.
1: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen. Sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
2: Bertolt Brecht, Radio.
3: Let me take you down.
4: Yeryüzlerinde.

0: forever.
1: Kentin köpüğü.
0: Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields.
1: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
2: Cuma günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
4: Sayın dinleyiciler, Polikrom isimli programda bu hafta 30 Haziran 2026 tarihli programın tekrarını yayınlıyoruz.
5: Ladies and gentlemen,
6: Polikrom.
7: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
6: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polychrome.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: But if we're to have a perfect understanding.
1: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
2: Opačik radio.
3: Opačik radio. Radio.
2: Radio.
3: Opačik.
2: Opačik.
3: Opačik.
4: Ahengi Hengame. Soul, funk ve jazz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
1: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.
0: Çarşamba geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Edip Gürol'a teşekkür ederiz.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenu de son abandon, son
0: ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.

Merhabalar, ben Devrim Özkan. Apaçık Radyo'da Frans Öpücüğü'nde birlikteyiz. Haziran ayının başında bu yaz boyunca aralıklı olarak yayınlanacak bir seriyle farklı söz yazarlarının yaşamlarını ve eserlerini mercek altına alacağımızı belirtmiştim. Haziran'ın ilk haftasını Etienne Rodage ile ayırmıştık bu kapsamda. Bu haftadan itibaren ise 2020 yılında aramızdan ayrılan söz yazarı, gazeteci, yazar, çevirmen ve senarist Jean-Luc Dabadie'nin kariyerinden ve yazdığı parçalardan bahsedeceğiz. Açılışı da onun Serge Gainsbourg için kaleme aldığı Le Vieux Couple, Yaşlı Çift adlı parçayla yaptık. Evet, 27 Eylül 1938'de Paris'te dünyaya gelmişti Jean-Luc Dabadie. Babası Maurice Chevalier, Jean Sablon ve Le Frère Jacques ile çalışan şarkı sözü yazarı Marcel Dabadie, annesi İtalyan kökenli Maddalena Menella'ydı. Çocukluğunu Grenoble'da büyük babasının yanında geçirdi ve okuma yazmayı burada öğrendi. Liseyi Grenoble ve Paris'teki okullarda bitirmesinin ardından Sorbonne'da edebiyat eğitimi aldı. 1957'de henüz 19 yaşındayken ilk romanı Les Yeux Secs'i, ertesi yılda Le Dieu du Foyer'i yayınladı. Pierre Lazareff sayesinde gazeteciliğe başladı ve Candide ve Ar dergileri için yazdı. Philippe Solers ve Jean Adernalia ile birlikte Telkel dergisinin kuruluşuna katkıda bulundu. 1960'ların başında Gibedos'la birlikte birçok skece imza attı. Televizyonda Michel Arnaud ve Jean-Christophe Averty ile birlikte çalıştı. 1967'de ilk tiyatro oyunu La Famille Écarlate'ı sahneledi. Yine aynı yıl Serge Gainsbourg için yazdı. Le Petit Garçon'un büyük bir başarı elde etmesi onun aynı zamanda usta bir söz yazarı olarak görülmesini sağlayacaktı. 1966'da Reggiani'nin Dabadie'ye telefon edip kendisi için bir şarkı yazmasını istemesiyle başlamıştı parçanın hikayesi. Jean-Luc o zamana kadar sadece Colette de Real için 3 şarkı kaleme almış. Bunlar da daha sonra Michel Arnaud tarafından kaydedilmişti. Serge'in buna rağmen ona güven duyması Dabadie'ye büyük bir cesaret vermiş. O da böylece Le Petit Garçon'u sadece birkaç saat içinde kaleme almıştı. Şarkıyla ilgili herkesin başına gelebilecek bir şeyi olabildiğince sade şekilde anlatan bir hikaye aradım ifadelerini kullanan Dabadie, annenin evi terk etmesinin ardından baş başa kalan bir baba ile küçük oğlunun öyküsünü anlatan parçayı gelecekte kaleme alacağı birçok parça gibi 3 dakikalık bir film senaryosu şeklinde tasarlamıştı. Ertesi gün aile dostları Jacques Tati'nin tarafından müziğe uyarlanan sözler kısa sürede herkesin diline dolanacak. Le Petit Garçon 1967 yazının en sevilen slow'larından birine dönüşecekti. Aynı zamanda Reggiani'nin de ilk hit unvanını kazanan şarkı kısa sürede radyolarında vazgeçilmezlerinden biri oldu. Yapımcı Jacques Canetti'nin kızı Françoise şöyle demiş parçayla ilgili. Bu şarkı toplumdaki büyük bir değişimi de gözler önüne seriyor. 1965'te kadınlar kocalarının ya da babalarının izni olmaksızın bir banka hesabı bile açamıyordu. Yasal haklarını elde eder etmez boşanma davaları açmaya başladılar. Bu şarkı kadının ve annenin özgürleşme sürecini anlatıyor. Biz de şimdi önce bu parçayı dinleyeceğiz Serge Gainsbourg'den. Bunun ardından da sözleri yine Dabadie imzasını taşıyan 1972 tarihli Hotel de Voyageur'le gelecek sanatçı. Apaçık Radyo mikrofonlarına.

0: Serge Gainsbourg'dan dinledik. Sözleri Jean-Louis Dabadi, besteleri ise Jacques Tati'nin imzasını taşıyan iki parçayı. İlk önce Le Petit Garçon, bunlardan da Hotel de Voyageur. Reggiani'nin 1971'in Ekim ayında piyasaya çıkan albümünde de Dabadi imzasını taşıyan 3 parça vardı. Bunlardan en fazla dikkat çekeni ise L'Italien'di hiç şüphesiz. Reggiani'nin eşi Noël Adam şarkının ortaya çıkış hikayesiyle ilgili Redon'daki bir yemek sırasında Sergio Dabadi'ye göç eden bir İtalyan'ın öyküsünü anlatan bir parça yazmasını önermişti. İfadesini kullanmış. Dabadi ise Jean-Dominique Brière'e şöyle anlatmış bu hikayenin devamını. 35 yıl boyunca Serge'in bana yol gösterdiği tek şarkı bu oldu. Bir gün Redon'da makarna yiyorduk ve bana "Sen benim annemi tanıyorsun, ben de senin annenin Napoli ile olduğunu biliyorum. Bana İtalya hakkında, köklerim hakkında, hayatımı anlatır gibi gözükmeyen ama aslında onu anlatan bir şarkı yazmanı istiyorum" dedi. Böylece ortaya "Benim o İtalyan, biraz geç geldim biliyorum. 18 yıllık bir gecikme, doğru. Ama kibritlerimi ancak Massachusetts'in bir caddesinde buldum" sözleriyle evden kibrit almak üzere çıkıp ancak yıllar sonra geri dönen bir adamın hikayesini anlatan İtalyan çıktı. Dabadi, Reggiani için yine bir film senaryosunu andıran bu parçayı yazarken onun Fransa'ya tam anlamıyla entegre olamayan ve toplum tarafından kabul görmeyi hayal eden İtalyan göçmenlere özel karma okulda geçen çocukluk yıllarını düşünüyordu belki de. Biz de şimdi önce bu parçayı Serge Gainsbourg'dan dinleyeceğiz. Bunun ardından da sanatçının 1973 tarihli Bon Attire albümünde yer alan sözleri Jean-Louis Dabadi, müziği ise Alain Gorage imzasını taşıyan Thaler Dün şansonu Isabelle Boulay seslendirecek. Daha önce de bahsetmiştim, söz konusu parçayı Mehmet Teoman, Kadının Madıyla Türkçe'ye uyarlamış şarkı Tanju Okan'ın Reggiani'yi Aratmayan eşsiz yorumuyla Türk pop müziği klasiklerinden birine dönüşmüştü. Bu açıdan parçayı bu kez bir kadın vokalden dinlemenin de ilginç olacağını düşünüyorum.
1: C'est moi, c'est l'italien.

Sözleri Jean-Luc Dabadi imzasını taşıyan iki parça dinledik arka arkaya. İlk olarak Serge Gainsbourg'dan L'Italien, bunun ardından da Isabelle Boulay'den Taler d'une Chanson. 70'li yılların ilk yarısından itibaren pek çok filmin senaryo yazarlığını da üstlendi Jean-Luc Dabadi. Bunlar arasında Paul Guimard'ın aynı adlı romanından sinemaya uyarladığı 1970 tarihli Les Choses de la Vie, Hayat Bağları, başrollerinde Yves Montand ve Romy Schneider'ın yer aldığı Claude Sautet filmi César et Rosalie, Sen ve Ben ve yine Claude Sautet'in yönettiği Yves Montand, Michel Piccoli, Serge Gainsbourg ve Gérard Depardieu'den oluşan dev bir kadroyu bir araya getiren Vincent François Paul et les autres ya da Türkçe adıyla Sen, Ben ve diğerlerini sayabiliriz. Yine 70'li yılların başında Europe'un radyosunun direktörü Lucien Morris'in tavsiyesi üzerine deyim yerindeyse kendi evreninden milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki Michel Polnareff için de şarkı sözü yazmaya başlamıştı Dabadi. Polnareff ile ilgili bu cehennem meleğinin gerçek mekanı gökyüzü. O orada oturuyor ve gökyüzünde güneş, bulutlar, fırtınalar, yıldızlar, tüm renkler, tüm sesler, tüm gemiler ve tüm kuşlar yer alıyor. Michel Polnareff orada evinde. O gökyüzünün anahtarına sahip ifadelerini kullanacaktı sanatçı. Onunla çalışma süreci hakkında ise Michel'le çalışmaya gidiyordum. İşe ilk önce bilardo oynayarak başlıyorduk. Havalı tüfeğiyle ateş etmesini izliyordum. Bana yeni aldığı cihazları tutkuyla anlatmasını dinliyordum. Bana sizin yazdıklarınızın benimkilerle ilgisi yok. Benim ilgimi çeken de bu diyordu. Böylelikle aralarında Holidays, Tous les bateaux, tous les oiseaux, Ne dans un ice cream, La maison vide ve On ira tous au paradis'nin de yer aldığı birçok parçayı kaleme aldı Dabadi Polnareff için. 1972'de piyasaya çıkan Holidays ile ilgili şunları anlatıyor Dabadi. Michel bana bir gün bir kaset verdi. Kasetteki müzik büyüleyiciydi ve o da Fransızca ile İngilizceyi karıştırarak yarım sesler ve kelime parçaları aracılığıyla mırıldanıyordu. Benden istediği hoşuna gidecek görüntülerle ve kendi karakterine uygun kelimelerle örülmüş bir hikaye değildi. Daha çok Fransızca ile İngilizcenin bu karman çorman cürufundan doğan sesler istiyordu. Bana sürekli Falling Days kelimelerini tekrarladığı kaseti dinletirken Fransızca kelimelerinin de aynı tınıya sahip olmasını sağla diyordu. Kendimi bir kez daha ışıkların söndüğü ve insanın durmadan merdiven otomatiğini aradığı o umutsuzluk koridorunda bulmuştum. Sonunda aklıma birden Fransızların da sık sık kullandığı Holidays kelimesi geldi ve bu kelime üzerine bir adamın uçağa bindiği ve yukarıdan yeryüzünü, denizi ve insanları izlediği sinematografik bir planı andıran bir hikaye yazdım. Hikaye tam da Michel'e göreydi. Zira bir yandan uçaktan çok korkuyor, diğer yandan da gökyüzünün derinliğine karşı inanılmaz bir ilgi duyuyordu. Biz de şimdi önce bu parçayı dinleyeceğiz Michel Polnareff'ten. Bunun ardından daha sözleri yine Jean-Luc Dabadi imzasını taşıyan Ne dans un ice cream'le bizlerle olacak sanatçı.

için kaleme aldığı kült şarkılardan biri de 1972'de piyasaya çıkan On Ira Tuso Paradi, Hepimiz Cennete Gideceğiz'di. Sokaktaki kalabalıkların hep bir ağızdan söyleyebileceği bir marşa uygun sözler yazmasını istemişti bu parça için Polnareff Janlu'dan. Parçanın War is Over ya da Give Peace a Chance gibi John Lennon'a özgü manifest şarkılara benzemesini arzu ediyordu. Bu amaçla kaydın gerçekleşeceği gün müzisyenler parçanın koro halinde söylenen kısımları için yoldan geçen insanları stüdyoya davet etti. Parça boyunca duyduğumuz bir konser veya sokak gösterisi kaydını dinler gibi hissettiren sesler de onlara ait. Bundan bir yıl sonra 12 Ekim 1973'te Fransa'da yaşadığı vergi problemleri yüzünden Michel Sardou'nun aynı adlı şarkısına da konu olan Fransız gemisiyle Amerika'ya gitmek zorunda kalmıştı Polnareff. Bundan 4 yıl sonra 1977'de New York'ta 5. caddedeki bir restoranda terk etmek zorunda kaldığı Fransa'ya duyduğu özlemle bir peçetenin üzerine birkaç nota karaladı ve bunları Dabadie'ye gönderdi sanatçı. Jean-Lou, Lettre France, Fransa'ya mektup adını alacak şarkının ilk taslağında ismi Frans olan bir kadına seslenmeyi düşündü ve iki anlama birden gelebilecek bir mektup fikri çok hoşuna gitti. Zira bu pekala sürgündeki bir kişinin ülkesine yazdığı bir mektup da olabilirdi. Michel de bu fikri onaylayınca, ''Senden bu kadar uzak olduğumdan beri sanki kendimden uzak gibiyim ve usulca düşünüyorum seni. Benden 6 saat uzaktasın, ben senden senelerce uzağım. Orada olmak işte böyle bir şey.'' sözleriyle başlayan Lettre France ortaya çıkmış oldu. 1977'nin yaz aylarında yayınlanan parçanın yaklaşık 300 binlik bir satış rakamıyla büyük bir başarı elde ettiğini ve Polnareff'in ertesi yıl Fransa'ya dönüp vergi kaçırma suçlarından aklanmasına katkı sağladığını da hatırlatalım. Ve şimdi önce On Ira Tuso Paradis'i, bunun ardından da Lettre France'ı dinleyelim sanatçıdan.

0: Gianluca Dabadi'nin Michel Polnareff için kaleme aldığı iki parçayı dinledik arka arkaya. İlk önce Onira Tuso Paradi, bunun sonrasında da Lettre France. 70'lerin ilk yarısında Reggiani ve Polnareff dışında Regine, Marie Lafore, Juliette Gréco, Dalida ve Mireille Mathieu gibi kadın vokaller için de şarkı sözü yazmıştı Dabadi. Örneğin Le Petit Papier ve La Grande Soie gibi hit parçaların ardından repertuarını yenilemek isteyen Regine, 60'ların sonunda ondan kendisi için şarkı yazmasını istemiş. Dabadi de bunun üzerine Il Malaise de Cigarette ve L'Accident gibi şarkıları kaleme almıştı Regine için. L'Accident yani kaza, yağmurlu bir pazar günü, hızla giden kırmızı bir otomobil, geceyi delen bir ambulans sesi ve kendi kendine çalan bir piyano gibi öğelerle hızlı olarak oynatılan bir filmi andırıyor ve akıllara biraz daha senaryosunu Dabadi'nin kaleme aldığı Les Choses de la Vie filmini getiriyordu. Juliette Gréco için yazdığı 1974 tarihli Ta Jalousie'de ise yine bir kelime oyununa başvurmuş ve jalousie kelimesini hem kıskançlık hem de panjur anlamında kullanmıştı sanatçı. Bestesi Gérard Jouannest imzasını taşıyan bu tangoda indir biraz kıskançlığını ya da jalüzini, gölge yapıyor üzerime. Artık hiçbir şey görmüyorum hayatımızda, çok karanlık her yer. Bir düşünsene beni, ne kaldı şakalarımızdan geriye, aşklar böyle ölüyor herhalde sözleriyle Greco'nun eşsiz yoruma eşliğinde kıskanç sevgilisinden bıkıp usanan bir kadının yakınmalarını aktarıyordu bize Dabadi. Şimdi biz de bu parçalara kulak verelim dilerseniz. Önce Regine'den L'Accident, bunun ardından da Juliette Gréco'dan Ta Jalousie.
1: Nous voilà dans le paysage, moi je n'ai rien. Et toi, imbécile, ce n'est rien.

0: Devine-moi, que reste-t-il de notre humour? Et est-ce ainsi que meurt l'amour? Baisse un peu ta jalousie, mais oui.
1: İlk olarak Regine'den dinledik Laksi'den. Bunun ardından da Juliet Greco sözleri Jean-Luc Dabadie'ye ait bir başka şarkıyla geldi Apaçık Radyo mikrofonlarına, Ta Jalousie. Evet, söz yazarı Jean-Luc Dabadie'ye ayırdığımız programların ilkinin sonuna geldik artık. Bir önceki anonsta saydığım kadın vokallerin dışında Marcel Amon, Dominique Walter, Claude François ve Jacques Dutronc gibi erkek sanatçılar için de söz yazmıştı Dabadie 70'lerin ilk yarısı boyunca. Biz de onun Claude François için kaleme aldığı Nina Nana adlı parçayla yapacağız kapanışı. Bestesi Patricia Carli imzasını taşıyan 1972 tarihli bu şarkı doğal olarak akla ilk başta François'nın 1964'te kaydettiği Donna Donna'yı getiriyor. Antropolojik açıdan bakıldığında iki parçanın kökeni benzerlik gösterse de içerik açısından ikisi aslında birbirinden oldukça farklı. Donna Donna'nın Yidiş dilindeki orijinali mezbaya doğru giden bir buzağının hikayesini anlatırken Patricia Carli, Jean-Luc Dabadie ikilisi Nina Nana'nın ismi ve melodisi için eski Akdeniz ninnilerinden ilham almış. Donna Donna'dan Nina Nina'ya uzanan süreçte ninnilere hep derin bir bağlılık duymuş Claude François. Ninniler onun için içerdikleri uyum, sevgi, huzur ve güven duygusuyla insanı saran, sıcak, rahatlatıcı ve koruyucu bir anne kucağı anlamına geliyormuş. O yüzden tıpkı Donna Donna'daki gibi bu parçada tekrarlanan Nina Nana sözleri de çocukken kulağına fısıldanan o ninnileri hatırlatmış ona. Dabadie'nin yazdığı sözlerde ise şarkının kahramanı yaşadığı bir ayrılık sonrasında karanlıkta otururken annesinin onu kollarına alıp söylediği bu ninniyi hatırlıyor ve bunun hayatındaki ilk aşk şarkısı olduğunu söylüyor. Biz de şimdi Claude François'a bırakalım mikrofonu dilerseniz bu parçayı seslendirmesi için. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Fransız öpücüğü.
1: Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange.
2: 60'lardan bugüne Fransız müziği.
1: Détenu de son abandon, son ennui lui donne le change.
0: Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Edip Gürol'a teşekkür ederiz.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.

0: Cinéphile.
1: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul. Cuma günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.
1: Selamlar herkese. Apaçık Radyo'da Dünya Mirası Adalar programı başladı. Ben Derya Tolgay. Bugün Nevin bizimle değil ama önümüzdeki hafta hep birlikte olacağız. Destekçimiz Mehmet Kubilay Gençkan'a da teşekkür ederek başlayalım. Bir zamanların şifa adaları Prens Adaları'ndan bugüne adaların sağlığa ihtiyacı var. Programımıza böyle başlıyoruz. Çünkü geçen programımızı Fatih Artvinli'nin hafızalarda yer eden şu sözleriyle noktalamıştık. Adalıların sağlığa ihtiyacı var. Bir zamanlar temiz havası, sanatoryumları ve iyileştirici doğasıyla şifa adaları olarak anılan adalarda bugün sağlık hizmetine erişim adaların en önemli sorunlarından biri. Peki, Türkiye'nin ilk devlet sanatoryumuna ev sahipliği yapan bu adalarda sağlık hizmetleri bugün neden bu kadar yetersiz? Adalılar hangi güçlüklerle karşılaşıyor ve çözüm ne olabilir? İki tane çok kıymetli adalı arkadaşım, iki tane muazzam kadın var. Biz şimdi onlarla beraberiz ve bu konulara çok hakimler. Sizlere onları takdim edeceğim. Adalılar çok yakından tanıyorlar tabii. Ama dinleyicilerimiz için sorularımızı Heybeli Adalı'nın sanatoryumunun son doktorlarından Doktor Müge Özdemir burada. Müge'cim hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Ve Adalı Zerrin Tırtıl. Zerrin'cim hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
1: İyi ki buradasınız. Biz şu anda kayıt yapıyoruz. Heybeli Adalı'nın güzel şifalı havasında. Evet. Gerçekten. Güzel sohbetimizi de yaptık öncesinde ve şimdi size biraz dertleneceğiz.
2: Evet.
3: Evet.
1: Ben de genel olarak Müge'yi şöyle tanıyorum. Herkesin dostu. Adada benim tanıdığım tanımadığım herkese elini değdirmiş. Tüm canlılarla beraber, hayvanlarımızla beraber. Gönlü, kendisi her şeyle çok güzel doktor arkadaşım. 85'ten beri burada evet. Yaşıyor. Heybeli Adalı. Hemen hemen ben de seni yani, o kadar zamandan beri de tanıyorum.
2: Evet, evet. Evet. Çocuklarımız çocuklar vasıtasıyla. Evet. Evet.
1: Tabii Zerrin Tırtıl ise Adalı hasta olarak sağlık hizmetine erişim sürecinde yaşadığı deneyimleri bizimle paylaşacaksın. Kendisi de adalılar tarafından çok sevilen, şimdi zaten dinlediğinizde de şahit olacaksınız. Çok da hoş anlatıyor bize yaşadığı zorluklar, bu kadar zorluğu, bu kadar kabullenerek güzel anlatan ben ilk defa seni görüyorum Zerrin.
3: Teşekkür ederim.
1: Sen de tıbbi raportörsün. Yoğun evet. Bakımda 10 yıl çalıştın.
3: Evet.
1: Tabii hem sağlığın içinden geliyorsun hem öbür tarafta hasta olarak bulunuyorsun.
3: Evet.
1: O halde ben şu genel geçer bir soruyla başlayayım. Adalarda sağlık hizmetinin bugünkü durumunu genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz ve en büyük sorun neler diyeyim? Müge'cim sen istersen cevapla.
2: Yani tek kelimeyle yetersiz. Adalarda şu anda aktif olarak iki aile, yani ben Heybeli Ada üzerinden konuşayım. İki tane aile hekimimiz var ama onlar biliyorsunuz hafta içinde mesai saatleri içerisinde çalışıyor. Hafta sonları ve tatillerde çalışmıyorlar çünkü kendileri devlet memuru, devlet doktorları. Bir de 112 acilimiz var. Acilimiz de şöyle odaklanmış durumda, haklı olarak riske girmemek için kendisine gelen her türlü telefonda hastayı bir an önce karşıdaki en yakın devlet hastanesine ulaştırmakla kendilerini mükellef hissediyorlar. Ulaştırdıktan sonra diyelim ki hastanın orada sorunu çözüldü. Onun geri gelmesiyle ilgili de adalılar dehşet sorun yaşıyorlar. Çünkü görev tanımımız içinde hastayı geri getirmek adaya yok deniyor. Yani bu kendilerine verilen görev tanımı onların inisiyatifinde değil. Dolayısıyla sadece aile hekimliği üzerinden yürüyen çok yetersiz bir sağlık sistemimiz var şu anda da.
3: Bir hastanemiz yok.
2: Hayır, yok ki sanatoryum dönemi yani acil vakalarımız, hafta sonları 5'ten sonraki vakalarımız en azından bir gidecekleri bir ve hizmet alabilecekleri bir hastane vardı. Bir de adada şöyle bir sıkıntı var. Yaz ve kış nüfusu çok farklı. Yazın gelen günübirlikçiler çok yoğun. Onların özellikle ortopedik, travmatik kazaları oluyor. İşte bisikletten düşme, işte yüzerken yaralanma veya bazen maalesef kendi aralarında kavga edip işte kavgaya karışma, ona bağlı yaralanmalar. Bunlarla ilgili bütün sorunlar en azından bir dönem hastaneye gidiyordu. Orada hani ilk müdahaleleri yapılıyordu. Bizi aşan bir şey var ise o zaman daha bilinçli, daha hani hastanın ilk tedbirleri alınmış olarak karşıya sevk ediliyordu. Şimdi tabii orada biraz eksik var maalesef. Bir de şey kötü oluyor. Hani sağlıklıyken insanın aklına gelmiyor da bir şey olduğu zaman adaya güvenemiyorsunuz. Yani adada yaşamakla ilgili bir güvensizlik hissi oluyor. Çok basit bir örnek vereyim. Ben 2 sene önce ameliyat oldum. Postop dönemimde 15 gün sonra bana kontrol dedi hastane ve ben adaya gelmeye cesaret edemedim. Tek hekim olduğum halde. Babam ve kardeşimle kaldım ama herkesin İstanbul'da bir evi yok. Ve o güvensizlik hissi, hani yetişememe, acil karda, kışta, lodosta, siste, hani ulaşamama hissi, açık konuşayım, hasta açısından çok şey. Böyle yani boğazınız sıkılır, bir anksiyeteniz yükselir, öyle bir his.
3: Hayatta en önemli şey güven, evet, duygusu.
2: Güven duygusu biraz eksik.
3: Biraz önce çok önemli bir şey söyledim. Bisiklet kazaları, evet. Bir numara, evet. Esasında maalesef. Adalarda. Çünkü, evet, buraya bisikleti öğrenmeye geliyorlar ama bisiklet yolları adada son derece tehlikeli. Çok yokuşlu. Çok. Ve bu bütün kazalar, evet, Kartal'a gidiyor. Evet. Hiçbirinin burada ölüm, yaralanma vakaların tutanağı yok. Evet. Yani adaya böyle bir inceleme açısından bakıldığında, evet, kayıt yok burada. Hiç hasta yok, evet, gibi yani. Hiç, evet, bisiklet kazası yok mesela. Evet. Hiç burada ölüm yok. Çok, evet. Çünkü hepsi karşıda gerçekleşiyor. Evet. Bu da çok büyük bir yanıltıcı şey. Yanıltıcı. Biraz önce konuşurken daha eski zamanlarda mesela adada sezeryen bile yapıldığından bahsetmiştim. O
2: şöyle, Büyükada Devlet Hastanesi tam teşekküllü devlet hastanesiydi. Basit cerrahi ameliyatlar ve basit cerrahi ameliyatlar dediğim tiroid, safra kesesi ve sezeryan ameliyatları Büyükada'da rahatlıkla oluyordu. Benim bir sürü hastam var. Burada sezeryanla doğan bir sürü çocuk var. Gün be gün yani bir ilginç bir şekilde sanatoryumun birazcık böyle kan kaybına paralel Büyükada Devlet Hastanesi de aynı zamanlarda birbirlerine paralel o fonksiyonlarını yitirdiler maalesef.
3: Biraz ambalaj gibi yani, bina, evet, var ama
2: evet, şey, yani Büyükada şimdi öyle boş maalesef.
3: Ve dediğin, evet, gibi 250 bin nüfusa gelebiliyor yaz aylarında.
2: Evet.
3: Orada olacak herhangi bir afet, afetler çağı yaşıyoruz, deprem, evet, beklentilerimiz, evet, var yani. Çok gerçekten kötü. Bunların üzerinde düşünmek gerekiyor.
4: Bizim çocukluk, peki, arkadaşımın da başınıza gelen bir şey söyleyebilirim. Yıllar önce Burgaz'da, Kalpazankaya'da başının üstünden zodyak geçti ve felç oldu. Aynen dediğiniz gibi adalarda gözükmüyor yani. Karşıya, evet, en yakın hastane, karşısı Kartal Lütfü Kırdar. oraya götürüyorlar ve onların şeyle geçiyor, onların kayıtları içerisinde. Evet, sanki hiç yaşanmadı o olay.
5: Sanki bu olay evet, adaya has değilmiş.
3: Ya Zerrin, esasında tabii sen bir örnek verdin ama en önemli örneklerden biri senin yaşadığın
4: kronik hastalığım maalesef.
3: Evet, biraz belki o yaşadıklarını bize anlatabilirsin.
4: Ben bir kronik kanser hastasıyım. Yaklaşık 28 aydır tedavi oluyorum. Teşhisimin konulmasıyla bugüne kadar geldiklerim. İlk başta tedavi olduğum yer Ok Meydanı'ydı. Orada benim ilk bana teşhis konulduktan sonra kemoterapi almam söylendi. Kemoterapi alırken ben sabahleyin 6.50 ile beraber geçiyorum. Ok Meydanı'na gidiyorum. Uzun bir saatim var tabii ki, 4 saate yakın bir kemoterapi alıyorum. Ondan sonra tekrar adaya geliyorum ya da kardeşimle kaldığım sürecim de olmuştu. Ama özellikle uzun bir sürede 24 tane çünkü kemoterapi aldım ve adaya o süreçte hatta kalp krizi bile geçirdim bu kemoterapileri alırken. Demin Müge Hanım'ın söylediği gibi yazın kışın nüfusumuz belli ama yazın o kadar kalabalık oluyor ki ben kemoterapiden geldiğim zaman, vapura bindiğim zaman ben Kabataş'tan Kınalı Adaya kadar yazın ayakta geldiğimi biliyorum ki kemoterapi sonrası en azından görmüşsünüzdür etrafınızda mide bulantısı, karın ağrısı, baş ağrısı, bir sürü şeyimiz var. Ben hani bir yer kışın daha kolay buluyorum, bir kendime bir köşe bulup yatıp geliyorum. Ama yazın böyle bir şeyiniz de olmuyor. Kimse size bu konuda bir şey de sağlamıyor. Daha sonra çapada devam ettim. Ameliyat ve işte 20 akıllı ilacım var, 25 ışın tedavim var, gamma knife'larım var, metastaslarım var. Bu süreç içerisinde evet dediğiniz gibi demin aile hekimliğinde mesela benim şey olabilmem için, yani kemoterapi alabilmem için öncelikle SEA parametrelerimizin bakılması lazım. Ama aile hekimliğinde alınan kan tetkiklerinde SEA parametrelerine bakılamıyor. Bunun için nereye gitmem lazım? Ya Lütfü Kırdar'a gideceğim ya Fatih Sultan Mehmet'e gideceğim. Ya da İstanbul'a ineceğim herhangi ve ben çapaya gidiyorum. Yani hem çok uzun saatler yol yapmak zorundasınız.
3: En az gittiğiniz, 2,5 saat.
4: Tabii 2,5 saat. Yani ben sabahleyin 6.50 ile gidiyorum. Akşam 7.30'da adaya ayak basıyorum. Yani tam gün mesai yapmış oluyorum ve uzun saatler ayakta kalıyorum. Geldiğim zaman inanın en az böyle bir 2 gün kendime gelemiyorum ki mesela şu ara. Hem yeniden 3. tur bir kemoterapiye başlanacak metastaslarımdan dolayı sabahleyin her gün dişçiliğe gidiyorum ya da sabah çapaya gidiyorum, öğleden sonra dişçilikteyim ya da dişçilik diyor ki git antibiyotiğini alacaksın, çapa bunun yazısını, onay yazısını versin, ondan sonra başlayacak. 2 hastanede bu sıcaklarda, bu kalabalıkta gidip geliyorum. Gerçekten çok tüketici bir süreç. Eğer adada şu an mesela sanatoryum olsaydı ben bu kadar çileyi çekmeme gerek yoktu. Buradan evimin önünden taksiye binerdim. 3 dakika sonra hastanede olurdum. Kemoterapimi de orada alırdım. Tetkiklerim de orada yapılırdı. Ama inanılmaz bir şey, uzun mesafe var. Maraton, bir maratoncu gibiyim yani. Varken, bu baktığınız gibi yok olması. Evet, ve çok az bir imza ile, yani bir bu hastaneyi açın diye imza toplasak milyonlarla açılamaz belki. Ama o kadar az bir imza, sayıda kişinin imzasıyla bir hastanenin kapatılmasına aklım almıyor zaten. Ciddi bir akıl tutulması bu.
3: Müge o dönem son doktorları olduğu için içeriğini daha yani iyi biliyor ama orada biraz imzanın dışında
5: yani bir sürü sebep var aslında.
3: İktisadi ve ekonomik olarak döndürülmesiyle alakalı.
5: Evet. Çünkü vardı. Şey sistem mi gelmişti biliyorsunuz. Hani devletin sağlık çalışanlarına devlet kendi ödeneğindeki ödemesi gereken para, yani hak ettiğimiz parayı bilemiyorum neydi yani veremedi ya da o dönem bir şey vardı, ekonomik sıkıntı, bir döner sermaye diye bir sistem çıktı. Yani döner sermaye sistemi ki hastanenin hani kendi kazandığı paranın bir kısmının doktorlara ve diğer sağlık çalışanlarına verilmesi gibi bir sistem ki bu hala günümüzde devam eden bir sistem ki aslında çok açık konuşayım, bizleri kötü etkiliyor. Çünkü emekliliğimize yansıyan bir güvence değil. Yani ayaktaysanız, sağlıklıysanız, izinde değilseniz, hizmet veriyor iseniz size verilen bir ek ödenek. Onu da hani parantez içinde söyleyeyim. O bu döner sermaye sisteminin tek şeyde uygulanmaya başlamasından sonra biz sanatoryumduk biz. Yani böyle daha çok verem hastaları, işte KOA, hani daha böyle şeyi düşük, hızı düşük hasta grubumuz vardı. Hasta sayımız çok azdı. Döner sermaye sistemine ayak uyduramadık. O zaman da hekim arkadaşlar da haklı olarak bir geçim endişesiyle birlikte, bir de eğitimin çeşitliliğinde hekim arkadaşların ciddi endişeleri oldu. Yani hani hasta çeşidi de biraz daralmıştı son dönem. İşte esnafın imzası, bütün bu ekonomik koşullar, eğitimle ilgili özellikle doktor grubunun endişeleri, artı 1999 depremiyle birlikte hastanenin tabii ki birazcık şey olması, hani bir
3: bütün İstanbul'da yani, genel evet, yer yani hasar yani, alması güç, evet,
5: onunla birlikte hani bütün sebepler diyeyim bir araya gelip kapanmasını çok hızlandırdı.
3: Bu sebeplerden bahsediyorsun ama mesela son derece muğlak ve soru işaretleri olan kocaman bir şey var orada. Kapanmadan iki sene ya, önce evet, biz çok cerrahmış, büyük bir evet,
5: yani o yapıldı,
3: bina evet, inşa ediliyor. Yani çok büyük masraflarla yani, ve daha açılmadan evet, tekrar kapanıyor. Yani ya, orada ekonomik olarak bu kadar evet, masraf doğru, neden yapılıyor?
5: Yani bilemiyorum, hani açık konuşayım o.
3: Bunu yapıyorsun sonra da kapatıyorsun.
5: Yani o bizi biraz aşan bir konu. Yani hani onunla ilgili bir sürü yorumum var. Ama evet, çekiniyorum tamam, yani. Hani peki, ama tabii ki bir takım yani fikirlerim de var, yorumum da var.
3: Anlıyorum.
5: Ama orası bir açık soru olarak kalsın. Tamam.
3: Peki o zaman Zerrin, adalarda sağlık hizmetine erişimde yani vatandaşların ekonomik açıdan da ek yüklerle karşılaştığını kesinlikle, kesinlikle, biliyoruz. Biraz evet, onları da şöyle ki
4: Bir kere sadece onkoloji hastaları değil, diyelim ki herhangi bir yerinizi bir sakatladınız ya da bir ters hareket yaptınız, bir ağrı kesiciye ihtiyacınız bile olsa, o an sağlık ocağı kapalıysa, tatil günleri başkaları için tatil 8-9 günlük tatiller oluyor ama bizim için işkence olabiliyor. O gün içinde bir hemşire arıyorsunuz. Ve hemşire eğer paranız yoksa size gelmesi mümkün değil. Bir serum takılması 4000 lira. Sonda taktıracaksanız 3500 lira. Yani bunların hepsinin bir maliyeti var. Emekli ben şu an evet yaptığım iş tıbbi sekreterlikti. Ama şu an çalışmıyorum ve emekliyim. Yani eğer cebinizde paranız yoksa bu ağrı bir günlükte olmayabiliyor. Hani bugün 24 saatlik bu da ertesi gün bunun garantisi de yok. Gerçekten her anlamda ben mesela Çapa'da tedavi olacakken eko yaptıracağım. İşte bana dediler ki 4 ay sonraya gün var ama ben 1 ay sonra ameliyat olacağım. Benim o ekoyu o zaman gidip dışarıda yaptıracaksınız oluyorsun. Bunun parasını verdim. Ya da gene diyorlar ki mamografi çekilecek. O zaman diyorum ki mamografi çekilsin. Diyorlar ki o işte şu kadar ay sonra ama ameliyat olacağım, o zaman gene parasını veriyorum. Hastane içerisinde de eğer ya zamanını bekliyorsunuz, bir süre evet, belli bir süre veriyorlar size. O tarihi beklerseniz ücretsiziz. Ama o tarihten önce sizin önceliğiniz varsa ki kanser hastalarının her şey zamana bağlı, zaman çok ki çok önemli. O zaman parasını veriyorsunuz. Yani üniversite hastanesinde de. Çok enteresan bir şey oldu. Geçen gün kemoterapi gününü almaya gittiğimde önümde arkamda demin şeyde de Derya'yla da konuşuyorduk. Enteresan giysili olanlar tuarekler gibi demişti. Evet, tuarekler gibi giymiş iki önümde iki arkamda hanım vardı. Yabancı oldukları belli. Ben de sordum. Where are you from dedim. Onlar da Egypt, yani Mısır'dan geliyorlardı. Ve onlara gerçekten bizlerden daha öncelikli mümkün günler veriliyor. Onların kemo günleri de bizden önce, onların tetkikleri, evet, onlara hep böyle bir şey veriliyor. Sonra öğrendim ki sağlık turizminde zaten onlara öncelik verilmesi gerekiyormuş. Yani onlar bizim verdiğimiz paranın 3 katı fazla para veriyorlarmış zaten. Böyle de bir şey varmış. Bunu da yaşadık bu süreç içerisinde. Gördüm. Çok da enteresan geldi. Yani biz
3: bizlerin verdiği para derken orayı bir açalım istersen. Yani,
4: bizim verdiğimiz,
3: çalıştığımız süre boyunca ödediğimiz primler,
4: primler de olabilir. Ya da ekstra verdiğimiz para. Hani mesela şimdi diyorum ya MR mesela. MR için ben bir para veriyorum. Geçen sene atıyorum. 1500 lira mı verdim? Şimdi demek ki o 4500 lira veriyor. Geçen seneki fiyatlar üzerinden bilmiyorum bu seneki fiyatını ne olduğunu. Böyle bir şey veriyor herhalde onlar. Neyse 3 katı olduğunu, bizden daha fazla verildiği söyleniyor. Orada yazıyordu hatta. Böyle bir şey var. Sağlık turizminde önce turistlerimiz sonra vatandaşlarımız ilkesi var herhalde. Böyle de bir şey var. Yani sadece zaman değil, sadece yol değil. Hem ekonomik, hem maddi, manevi her anlamda da yani... Çok da yorucu bir şey. Yani bu sürece bu bahsederken 28 ay diyorum sanki çok kısa bir zamanmış gibi. Ama o yaşadığınızı insan kendisi biliyor. Dolayısıyla ben tabii ki adalardaki tek kanser hastası ben değilim. Bir sürü arkadaşımız var. Hatta bunun daha ileri evrelerinde daha ciddi ağrıları benim şimdi söylediğim gibi sıkıntıları olan benim aile hekimimden rica ediyordum. Sağ olsun bana geliyordu çalıştığı saatler içerisinde veya da hastalandığımda geliyor. Serumumu da takıyordu ya da ağrı kesicimi de yapıyordu. Ama buna ulaşamayan da bir sürü arkadaşımız var. Bir sürü hasta arkadaşımız var benim gibi. Adalık komşularımız var. Burada, yaşlılar, evet, var hastalar var. Evler
3: bir sürü bakım gerektirmiyor. Evet. Yani... Kişiler yani bunları
4: şimdi giremiyoruz. Vaktimiz, vakit daralıyor zaten. Son 5 dakika.
3: Yani şeyi de söylemek lazım. Gerçekten çok özveriyle çalışan kıymetli aile hekimlerimiz var. İyi ki varlar.
4: Evet, kesinlikle.
3: Yani sadece çalışmakla da değil doğaya, canlılara, her şeye o kadar güzel sahip çıkıyorlar ki bizlere sahip çıktığı gibi. Onların da
4: teşekkür ederiz emeklerine bin kesinlikle.
3: Teşekkür, bin şükran. Peki kısa vadede uygulanabilecek en acil çözüm tabii vakit böyle
6: vallahi en acil
3: bir şey değil ama
6: yani böyle en azından laboratuvar
4: evet
3: genişletiyor ya da çok özür dilerim yani uzun vade içinde bir uzun şeyler söyleyebilirsin. Uzun vadede
6: şimdi ben biraz daha gerçekçi bakıyorum. Hı-hı. Yani artık bir hız dünyasındayız. Yani insanlar böyle bir hıza alışmışlar ve birazcık konformist olduk. Hani hemen arabamızla hop gidelim, hemen çok yakın bir yere park edelim, hop hemen kapısından girelim. Adada böyle bir şey olmaz yani. Hani nereye kurarsanız kurun. Sanatoryuma kurduğumuzu düşünelim. Benim genel 40 yıldır hekimlik yapıyorum ve genel gözlemlediğim bir kere bizim yaşlı nüfusumuz çok artıyor. Onkoloji hastalarımız artıyor. Palyatif bakıma muhtaç hastalarımız artıyor. Nörolojik ve sekelleri olan ya da nöromüsküler hastalıkları olan hastalarımızın sayısı artıyor. En azından kronik hastalıkların sakin ve hak ettikleri hizmeti alabilecekleri bir hastane. Tabii bu da ne getirir? En azından genel poliklinik hekimlerinin de olduğu işte dahiliye, cerrahi ve 4'ten ya da 17'den sonra cumartesi, pazar da tatil günleri de acil hizmetinin o hastane içerisinde düzenlenebileceği kendiliğinden olacak bir hizmet almamızı sağlar. Yani buradaki sıkıntı adadaki kış nüfusu çok az olduğu için belki sesimiz yeteri kadar çıkmıyor ama hasta olan her bir birey için yaşadığı ona özel.
3: Ya tamam, o çok önemli. Güzel yani önemli bir şey değiniyorsun ama adadaki nüfus çok az diyerek
6: yani tabii bu haksızlıktır bu tabii
3: çok
6: ki
3: az da kişinin değil, nüfus değil, ayrıca değil. Bir ilçeyiz biz.
6: İlçeyiz evet.
3: Yani 39 ilçeden biri de adalar. Evet. Bir zorunluluk var burada. Ayrıca var. Evet. Geçmişe baktığımızda yani sanatoryum adalarından insanlar buraya şifalanmaya gelirken şimdi hepsinden mahrum kalmış durumdayız ve adaların sağlığa ihtiyacı yani var gerçekten.
6: Evet, bir de şeydir diye düşünüyorum. Yani bu canlansa mesela sanatoryum, yani o kadar idealize kurgulanmış, kurulmuş, planlanmış ve gerçekten çok idealist çalışmış hekimlerin ve oradan şifa ile taburcu olmuş hastaların, yani ruhları için, bilmiyorum, ben böyle düşünüyorum. Yani onlara bir borcumuz var. Ve bu borç nasıl ödenir? Burayı tekrar canlandırarak, beni en çok, açık konuşayım, bu duygulandırıyor. Ve bunun için çalışmak, bunun için hani sesimizi duyurmak istiyorum. Yoksa hani bir fantazi peşinde değiliz ama düşünseniz orada kaç bin insan, kaç bin hekim, kaç bin hemşire çalışmış, oradan şifalanmış, orada meslek sahibi olmuş. Ya hiç mi bu burada çalışmış, buraya kendini adamış hastalara ve doktorlara ve sağlıkçı hiç mi borcumuz yok? Yani bu nokta benim onun için bu kadar söyleşilere
3: çok katılıyorum. Çok da güzel bir belgesel var sanatoryumla, evet, ilgili, evet, hatırlatalım. Evet, evet. Bizim seninle yaptığımız şahane iki program var. Hem radyo, evet, hem canlı, evet, yayın yapmıştık sanatoryumun, evet, içinden. Çok bunları güzeldi. Bunları da tekrar belki paylaşırız. Evet. Zerrin,
4: şöyle, şunu söylemek, demin Müge Hoca konuşurken onun söylediklerine katılmamak bir elde değil. Evet, çok üçüncü evre meme sayayım. Zor bir süreçten geçiyorum. Deseler ki bana bugün sanatoryum Zerrin açılacak deseler, inanın bu halimle, çok halim yok ama ölümüne koşarım. Koşar. Yani. Evet, tamam. Ben değil ama başkaları için. Bunlar, evet, sadece ben değil. Yani. Evet,
3: koşarız.
4: Başkaları için.
6: Teşekkür ederim.
3: Biz destekçimize, prodüksiyona, teknik masaya, sevgili arkadaşlarım Müge Özdemir ve Zerrin Tırtıl'a çok çok teşekkür ediyorum.
4: Teşekkür ederim.
3: Bizleri dinlediğiniz için de dinleyicilerimize, hep beraber kapatalım. Adalar hepimizin.
4: Hepimizin.
3: Hepimizin. Evet.

Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mehmet Kubilay Genç Kan'a teşekkür ederiz.

0: Lütfen şu pila kitaba koyar mısınız? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: Çarşamba günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.

0: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni yeni başlıyor. Ben programı hazırlayan ve sunan Hande Akkan. Yeni'ye hoş geldiniz. Efendim, geçtiğimiz hafta Nancy Ives'ın bir müziğini dinlemeye başlamıştık. 11 bölümlü müziğin ilk 6 bölümünü dinledik ve bu hafta da hikayesi de çok farklı olan bu müziği bitirelim istemiştik. Evet, bugün de programa Nancy Ives'la başlayacağız ama kısaca programda bizi neler bekliyor ondan da bahsetmek isterim. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatısındayız. Bugün Oregon eyaletindeyiz. Çünkü Brun'un 3 farklı kuşağından 3 çağdaş besteciyle birlikte olacağız. Birisi Nancy Ives. Geçtiğimiz hafta programı dinleyenler bilecekler. Uzun uzun anlattım kendisini. Bugün de kısaca bahsedeceğim. Ardından Lauren McCall'la tanıştıracağım sizi. Lauren McCall, Oregonlu yine genç bir kadın besteci ve ardından da Damien Getter ile birlikte olacağız. Üçünün de aslında farklı kuşaklardan olmaları, ortak özellikleri Oregonlu olmaları ama her biri yaşadıkları coğrafyayı, çevrelerini ve toplumlarını dikkatle dinleyen besteciler ve Nancy Ives örneğin kaybolmuş bir şelalenin sesini bize yeniden hatırlatırken işte Lauren McCall gün doğumunda suyun üzerinde beliren ışığı notaya dönüştürmüş. Damien Getter ise insan sesinin ve toplumsal hafızanın müzikteki karşılığını arıyor notalarıyla. Evet, şimdi programımıza geçen hafta başladığımız Nancy Ives'ın Celilo Falls adlı eserinin son 6 bölümüyle devam edeceğiz. Bu hayli enteresan ve ne yazık ki dramatik hikayeyi size tekrar hatırlatmak isterim. Celilo Fall, malum Celilo şelalesi ne yazık ki bugün yok. Çevresinde yaşayan kadim halk da yok. Çünkü 1957'de o bölgeye kurulmuş bir baraj sebebiyle ne yazık ki sular altında kalıyor. Nancy Ives bunun hikayesini anlatmak istiyor. Çünkü malum toplumsal belleği canlı tutmanın en kıymetli araçlarından bir tanesi sanat. Fakat bu eserin altından tek başına kalkmak istemiyor. Bunun bir sebebi var. Çünkü Celilo Fall etrafında yaşamış ve büyümüş biri değil. Ama Nancy Ives çok yakın arkadaşı Joe Martin Cantrell'la, kendisi fotoğrafçı, konuşuyor ve diyor ki bu projeyi beraber yapalım. Niçin? Çünkü Joe Martin Amerika'nın kuzeybatı bölgesinde özellikle yerli toplulukları belgeliyor yıllardır. Yani o sadece bir manzara fotoğrafçısı değil, kültürel hafıza ve görünmeyen ayrıntıları görünür kılmaya çalışan bir sanatçı. Joe Martin de Nancy Ives'ı o bölgede yaşamış, Celilo Fall çevresindeki topluluklarda büyümüş, şelalenin suları altında büyümüş bir şair ve hikaye anlatıcısı olan Ed Edmore ile tanıştırıyor. Ed Edmore aslında çok bu işe

şey katılıyor. Ve pandemi döneminde işte çevrim içi görüşmelerle başlıyor çalışmaları ve yıllara yayılan bir ortak üretime dönüşüyor. Sonunda Ed Edmond şiirlerini ve anılarını paylaşıyor. Joe Martin Cantrell ise Selayla'da çektiği fotoğrafları ve kabile büyükleriyle olan bağlantıları sağlıyor. Nihayetinde Nancy Iveson sözlü tarih, şiir ve görsel hafızayı orkestral bir dille anlattığı bu Selaylo Şelaleleri isimli müzik ortaya çıkıyor. Bu çok katmanlı müziğin şimdi biz 6. bölümünden başlayacağız. Kısaca hatırlatmak isterim. Bir büyük baba vardı ve işte doğayı anlatıyordu. Ancak bu bölümde büyük babanın sesini duymuyoruz ama onun müzikal tasvirini duyuyoruz. Doğanın sesleriyle insan sesleri birbirine karışacak. Bu bölümde kısa bir bölüm. Müzik biraz daha içe dönük, daha düşünceli. Sanki artık nehir akmıyor ve geçmişi de beraberinde sularıyla taşıyor. 7. ve 8. bölümlerde yerli halkların sözlü kültürlerinden esinlenerek ritmik yapıların daha belirgin hale geldiğini duyacağız. Burada Nancy Ice o bölgenin folklorunu doğrudan aslında alıntılamıyor. Onun yerine doğanın nefes alışını ve insan hafızasını çağrıştıran yeni bir müzik dili kullanıyor. 9. ve 10. bölümler dramatik gerilimin artık hepten arttığı bölümler. Çünkü barajın gelişiyle değişen yaşamın gölgesi hissediliyor. Ama bu müzik bir ağıt olmanın ötesinde hatırlamanın ve anlatmaya devam etmenin bir yolu. Ve son olarak final bölümündeyiz. Son bölümde zaman adeta yavaşlıyor. Şelalenin sesi artık gerçek dünyada duyulmuyor. Ama müzik sayesinde hafızada yaşamaya devam ediyor ve Nancy Ives bize çok önemli bir şey hatırlatıyor. Bazen müzik kaybolmuş bir coğrafyanın hafızasını koruyabilen en güçlü araçlardan biri olabilir. Şimdi kulaklarımız Nancy Ives'ın Selaylo Şelaleleri isimli eserinde.

Kadınlarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni yeni dinliyorsunuz. Az önce Nancy Ives'ın Celaylo şelalelerini anlattığı Kolombiya Nehri üzerinde yerli yaşam merkezlerinden biri olan ama ne yazık ki 1957 yılında The Dalles Barajı'nın suları altında kalan Celaylo şelalelerini anlattığı müziğini dinledik. Efendim ve şimdi devam ediyoruz. Nancy Ives'a teşekkür ediyoruz. 2 haftadır kendisinin müzikleriyle birlikteydik ve çok da kadim bir hikayeyi konu ettiği eserini baştan sona dinlemiş olduk. Şimdi aynı coğrafyada yaşamaya devam eden bir başka besteciye geçiyoruz. Lauren McCall. Nancy Ives geçmişe kulak veriyordu. Lauren McCall ise bugünün doğasına bakıyor. Onun müziğinde büyük tarihsel anlatılar yerine çok daha küçük ayrıntılar var. Işığın sudaki titreşimi, rüzgarın yön değiştirmesi, sis ve sessizlik gibi. Onun A Spark and a Glimmer isimli bir kıvılcım ve bir parıltı isimli 8 dakikalık küçük oda müziği eserini dinleyeceğiz. Ama önce besteciden kısaca bahsetmek isterim. Çağdaş Amerikalı besteci kompozisyon eğitiminin yanı sıra klarnet eğitimi almış ve aynı zamanda da müzik teknolojisi alanında da doktora yapmış. Özellikle oda müziği, vokal eserler ve müzik teknolojisini harmanladığı interaktif projeleriyle tanınıyor. Şu sıralar Kanada'da Victoria Üniversitesi'nde kompozisyon dersleri veriyor. Müzik tarzına ve önemli eserlerine şöyle bir bakacak olursak, eserlerini bestelerken genellikle edebiyattan, görsel sanatlardan, doğadan, halk hikayelerinden ve tarihten ilham alıyor. Müzik yoluyla hikaye anlatmayı ve tarihi canlandırmayı seviyor. Besteciliğin yanı sıra profesyonel düzeyde klarnet ve piyano çalıyor. Sadece klasik müzik yapmıyor, aynı zamanda caz icra etmeyi seviyor. Peki, Lauren McCall ve dinleyeceğimiz eseri. Eserin aslında kısa da bir hikayesi var. Bir enstalasyonda aslında bu eserin fikri doğuyor. Çünkü Yunan mitolojisi üzerine bir genç sanatçının enstalasyonu onu oldukça heyecanlandırıyor ve orada özellikle ateş böceklerine hamile olan Demeter'i tasvir eden Summer heykeli bu müziğin ilham kaynağı oluyor. Şimdi Lauren McCall'un müziğini, piyanolu triosunu ve görsel sanatçı Alison Sarr'ın Yunan mitolojisi enstalasyonundan aldığı ilhamla bestelediği esere kulak veriyoruz. Bu arada eserin yorumcuları arasında az önce kompozitör olarak dinlediğimiz Nancy Ives da cello çalıyor.

Kuzey Amerikalı Oregonlu genç besteci Lauren McCall'a ait bir eser dinledik. A Spark and a Glimmer. Besteci bu 9 dakikalık piyanolu triyosunu görsel sanatçı Alison Zahr'ın Yunan mitolojisi temalı bir heykelinden özellikle de ateş böceklerine hamile olan Demeter'i tasvir eden Summer heykelinden ilham alarak bestelemiş. Şimdi Lauren McCall'la aynı yaşta yani 40'lı yaşlarını sürdüren bir başka Oregonlu besteciye geçeceğiz. Damien Getter. Klasik müzik geleneklerini Afrika kökenli Amerika diasporasının müzik tarzlarıyla harmanlayan sosyal adalet temalı eserleriyle tanınan ödüllü Amerikalı bir besteci, aynı zamanda bir orkestra şefi ve bas bariton ses sanatçısı. 1980'de doğmuş. Çok büyük ölçekli eserleri var. Yaşına rağmen 4 opera bestelemiş ve bunların hepsi sahneleniyor. Hatta bunlardan bir tanesi, ki buna opera demeyeceğim, yani o bir requiem, An African American Requiem, Washington Post anıtsal bir başarı olarak nitelendirmiş ve konusu da ırksal şiddet kurbanlarını bunlara ithafen bestelenmiş. Onun dışında 3 büyük operası var ve son 2 yıl içinde bestelediği büyük ölçekli çok fazla sayıda esere sahip. Biz onun kuartetine kulak vereceğiz. Bir numaralı kuartet. Klasik yel çalgılar dörtlüsü formunu enteresan ama 1990'ların popüler müzik akımları ile birleştiriyor. Ha, duyacağınız müzik popüler müzik akımlarına yakın mı? Pek sanmıyorum. Ama başlıklara bakacak olursak mesela Bop isimli bir bölüm var. Bu şarkı harika ritme sahip anlamına gelen böyle bir ifade aslında. That song is a bop. Ondan sonra bu bölümde sürekli böyle ritimler, öğeler, havalı bir atmosfer, işte cello'nun çaldığı enerjik, bazen agresif bas hatları var. Ama ne yazık ki biz bu bölümü dinleyemeyeceğiz çünkü zamanımız kalmadı. Sonra ikinci bölüm, Feeling Some Type of Way, karmaşık, kırgın, hayal kırıklığına uğramış veya kafası karışmış duyguları ifade eden popüler bir deyiş. Bu bölümde ana melodi adeta bir bukalemun gibi. Çevresindeki müzikal öğelere göre karakter değiştiriyor. Başta melankolik bir his var. İlerledikçe mutluluk, bazen öfke, bazen yalnızlık duyguları arasında gidip geliyor. Bence kuartetin en iyi bölümü. Üçüncü bölüm, Please Don't Kill My Vibe. Modumu, havamı bozma. İşte burası da dinamik bir bölüm. Eserin böyle neo soul atmosferini ve ritmik enerjisini zirveye taşıyan yaylı çalgılar modern tını sınırlarını burada biraz zorluyor. Peki, Damien Getter'ın şimdi bir numaralı yaylı sazlar kuartetine kulak veriyoruz.

Oregonlu besteci Damien Gatter'ın bir numaralı kuartetinin ikinci ve üçüncü bölümlerini dinledik. Sosyal adalet temalı eserleriyle tanınan ödüllü Amerikalı bir genç besteci, orkestra şefi ve aynı zamanda da bas bariton sanatçısı Damien Gatter. Evet sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, bugünlük yeninin sonuna geldik. Oregonlu besteciler üzerine bir programdı. Önümüzdeki hafta yeni de ne var hemen size duyurayım. Çünkü beklediğim bir albüm. Bu iki program birbirine pek benzemeyecek ama biraz şimdi bir keyifli bir yaz gecesi konseri dinleyelim. Malum Viyana Filarmoni Orkestrası her yıl halka açık Schönbrunn Sarayı'nda bir yaz gecesi konseri yapıyor. Her yıl başka şefler yönetiyor. Bu yılkini genç şef Lorenzo Viotti yönetti. Ve Brian Terfel da solist olarak sahne aldı. Önümüzdeki hafta bu 19 Haziran'da gerçekleşen ve 17 Temmuz'da da albüm olarak yayımlanan harikulade konsere kulak veriyor olacağız. Evet, yeniyi kapatırken bugün bir destekçimiz yok. Desteklerinizi radyom ve program adına bekliyorum. Lütfen web sayfamızdan bize destek olabilirsiniz. Bizzat radyoya gelerek bize destek olabilirsiniz. Ama malum destek şart. Efendim, önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Ben Hande Akkan, sevgili teknik masadaki dostlarıma çok teşekkür ediyorum bu canlı yayını kulaklarınıza taşıdıkları için. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
1: Apaçık Radyo.
2: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay. Salı günleri 16'da Apaçık Radyo'da.

Büyük insanlık. Büyük insanlık gemide güverte yolcusu. Trende üçüncü mevki, şosede yayan büyük insanlık. Büyük insanlık sekizinde işe gider. Yirmisinde evlenir, kırkında ölür büyük insanlık. Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter. Pirinç de öyle, şeker de öyle, kumaş da öyle, kitap da öyle. Büyük insanlıktan başka herkese yeter. Büyük insanlığın toprağında gölge yok. Sokağında fener, penceresinde cam. Ama umudu var büyük insanlığın. Umutsuz yaşanmıyor. 7 Ekim, Taşkent 1958.

0: renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hüsnü Altıok'a teşekkür ederiz.
2: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
3: Dünyayı çevirenlerden herkese merhaba. Bu hafta da konuğum Vivet Canetti. Geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vivet Hanım, tekrar hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Colette'de kalmıştık. Biraz Colette'in yazdığı dönem, işte hayatı nasıl yazarlığa atıldığı ve Belle Epoque dönemini konuşacaktık. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz.
4: Yani çok da söyleyecek bir şey yok. Çünkü edebiyatını keşfetsinler isterim okur. Yani kendi kendine keşfetsinler de yeniliği, işte yeniliği nedir onu diyeceğim. Şöyle kadınların kalkıp da İşte şu kadar çuval alırsak, bilmem un alırsak şu kadar zarar ederiz, şu kadar toprağı, böyle konuşmalara rastlamak mümkün değil. Kolay da değil. Bunu ancak değişik bir yerden, değişik bir kendine o yıllarda bir çevre kurarsan mümkün. O kurduğu çevre de çok orijinaldi yani. Biraz sahneye de attı kendini. Böyle göğsünü açtı. Hakikaten ilginç bir kadın. Bir tarafıyla gazetecilik yaptı, editörlük yaptı. Simenon'a hayatının en önemli editörlük cümlesini söyledi. Olmuş, Simenon'a hep tekrarlar. Olmuş ama hala fazla edebi, fazla edebiyat paralamışsın. Bırak, onları da at. Göreceksin nasıl olacak. Yani müthiş bir duygusu olan.
3: Çok farklı.
4: Yok, bu Simenon'a verdiği şey. Kendisi bak ne diyor. Ben sade bulmuyorum bu arada. Komplike bir yazar tabii. Sade değil. Sadelikle alakası yok ama genel fikirlerden kaçmış bir yazar. O çok önemli. Yani sanki onun girdiği alan, onun anlattığı şekilde hiç daha önce anlatılmamış gibi.
3: Evet.
4: Hem ilişkiler, hem kokular, her şey, her şey değişik yani. Değişik bir denizdeyiz. O yüzden zaten sürekli yeni otobiyografiler, otobiyografi değil tabii, biyografiler ve incelemeler hakkında çıkıyor.
3: Evet.
4: Bitmiyor. Çünkü iyi bir yazar. Zaten ilginç bir insan da hep öyledir. Yani bütününü kavrayamazsın. Hep kurcalayacak.
3: Tabii.
4: Başka bir yer bulabilirsin. O fikri veren bir yazar insana.
3: Canico aslında konusu itibariyle romanın merkezinde genç, hoş, şımarık Sherry. Canico ve kendisinden yaşça oldukça büyük Lea var. Bunun, onların ilişkisini, kopmakta olan ilişkisini anlatıyor. Ama
4: rahatça,
3: çok rahatça. Tabii.
4: Rahatça kopması beklenen bir ilişki.
3: Evet. Ama tabii bu sadece bir yaş farkı ve bir aşk hikayesi değil. Zamanı işleyen bir roman. Yani orada tabii Belle Epoque'la çok bağlantılı olduğunu ben de okurken çok düşündüm. Orada yaşlanma, gençlik, bedensel değişim, geçicilik her sayfada neredeyse kendini hissettiriyor. Ne Joyce kadar biçimsel ne de Proust kadar, belki o da zamanı işliyor kendince ama hani çözümlemeler üzerinden daha çok başka bir dili olduğunu ben hep düşünürüm Colette'in. Ve arzuyu da romantikleştirmiyor mesela. Yani çok orada bedensel olduğundan çok belki psikolojik bir tarafı var arzunun metinlerinde. Ve tabii belki Fransız edebiyatının en güçlü kadın karakterlerinden biri olabilir mi Lea? Bence kendini tanıması babında yani orada romanın en güçlü karakterlerinden biri.
4: Özellikle Canico'nun sonunda. Canico'nun sonu müthiş bir kitap.
3: Evet.
4: Özgür kadınlık. Evet. Bir kadın yaşlanmayı nasıl kabul eder ve güçlü kalır.
3: Evet.
4: Erkek o genç adamın tabii ki spoiler vermemek lazım.
3: Tabii.
4: Yani da... mümkün olduğunca Proust'la alakalı şunu söyleyeyim. Proust hayrandı tabii Colette. Hayrandı çünkü esasen aynı alanlarda yüzüyorlardı diyeyim. Aynı alanlarda yüzüyorlardı. Tabii birinin hem aile geçindirmesi gereken tabii

0: Sütü bile açıyor yani. Çok değişik bir
1: Evet.
0: kadın. Alanı tabii Proust gibi böyle yatağa yatıp da hani biraz daha derine gideyim, daha uzun yazayım, öyle biri değil.
1: Evet.
0: Daha kısa fakat aynı alanlarda yüzüyorlar ve muazzam bir zekayla tabii, müthiş bir
1: Çok.
0: incelikle.
1: Tabii.
0: Ve onu hemen seziyor Proust. Çok mektuplaşıyorlar, hatta birbirlerini görüyorlar da.
1: Tabii Lea öyle güçlü. Sherry de, yani Caniko da belki psikanalitik açıdan bu yorum yapılabilir. Olgunlaşamayan erkek figürü bir türlü. Yani o da o anlamda o kadar güçlü veriyor ki onu. O hakikaten arzuyu da ahlaki yargılardan ziyade insani bir deneyim olarak işliyor bu romanda. Bence hem estetik hem düşünsel yaklaşım bakımından
0: Evet.
1: edebiyatın en önemli metinlerinden biri olarak anabiliriz.
0: Scott Fitzgerald'ın bir listesi var. Bu son sevgilisine, bir son sevgilisi ölmeden önceki sevgilisi hazırladı. Onun bir biyografisinde bulmuştum ve çok mutlu etmişti beni. Bu kitapları mutlaka
1: Okuyun,
0: okumalısın diye
1: evet.
0: Sherry orada
1: Aa,
0: mevcut.
1: evet. Ama çok anlaşılır yani, şeyi de çok kısaca aslında.
0: Ben çok kısaca ben şunu da diyeyim, niye cicim değil de niye bir kere cicimin modası bence geçmişti artık, kimse kimse cicim demiyor yani, daha eskileri kullandığı bir deyiş o. Bir de cicimde bir sahiplenme var, M var orada,
1: Evet.
0: cicim. Halbuki Caniko'da şeri, yani herkesin olabilir ve neticede öyle, herkesin olmaya aday.
1: Evet.
0: Kimse de onu zaten sahiplenmek istemiyor
1: İstemiyor.
0: orada. Lea da istemiyor. Tam tersi, şunu bir evlendirsem de rahat etsem
1: Evet.
0: derdinde. İşte bu kadar. Bir parantezim bu kadardı.
1: Tabii bu yani o dönemde, yani o burjuva değerlerini sorgulaması bakımından da tabii Belle Époque dönemini çok şey yapıyor, yani düşünmeyi de beraberinde getiriyor o güzel dönem tırnak içinde. Belki 1870'lerle başlayıp işte Birinci Dünya Savaşı ile sona eren dönem. Hem kültürel hafızada modernliğin, estetiğin dönüşümün simgesi ama aynı zamanda büyük toplumsal çelişkilerde barındıran bir dönem. Tarihsel arka planı da şöyleydi. Bence onu düşünmek lazım. Çünkü o dönemi, yani şöyle afişlerin çıktığı Toulouse-Lautrec'li falan dönemler. Yani aslında o kadar canlı ki işte Art Nouveau bir estetik olarak karşımıza
0: Evet.
1: çıkıyor. Hala yani gördüğümüz sokaklarını dolaşırken özellikle, değil mi? Hızlı sanayileşme, telefon, büyük sergiler, kent
0: Evet.
1: yaşamının dönüşmesi.
0: Beni tabii ilgilendiren mesela yalnız bir kadının tek başına lokantaya gidip yemek yemesi. Ama niye? Yani o da var. Niye olabiliyor bu? Çünkü işte işçiler öyle. İşçi kızlar var. İşte bir yerde çalışıyorlar. Küçük terzi olarak çalışıyor.
1: Tabii.
0: Atölyeden çıkıyorlar. Ve böyle sahneler var. Colette'te çok sevdiğim. Bir
1: Evet.
0: kadının tek başına yemek yediği
1: Evet.
0: sahneler.
1: Evet.
0: Yani çok yeni, çok erken. Fakat ben sadece Belle Époque'a bağlamıyorum bunu. Yani
1: Tabii.
0: onu çok aşan
1: Tabii.
0: bir duruşu ve bir kalemi var Colette. Çok unik bir kadın. Yani
1: Çok.
0: çok o sırada öyle 3-5 Colette çıkmış değil. Çok tek yegane.
1: Ama tabii
0: Bir de
1: orada
0: boks eleştirisi bile yazmış bir kadın, bir de o da var yani.
1: tabii, ama işte orada yalnızlık, kimlik, arzu, zaman, bellek, ona getirdiği bakış açısı ve o dönemi çok eleştirel bir yerden. Yani o zamanın ve her şeyin geçiciliği anlamında çok bence dönemin de eleştirisini yapıyor. Farkında ya da olmayarak bilemiyorum ama orada o lüks salonlar, parfümler, moda, gösterişli evler ve bunların hepsinin geçici olduğunu sonuçta. Belki romanın asıl konusu da bir çağın sona erişi yani diyebiliriz. Tabii
0: Ama herkes
1: burada
0: için değil.
1: da
0: Kadınlar kuvvetli. Kadınlar
1: güçleniyorlar tabii.
0: yeni döneme adapte
1: Evet.
0: olabiliyorlar. Daha önce zengin bir adamın diyeyim metresi olarak yaşarken ve yaşamını sürdürürken, bir
1: Tabii.
0: savaş geldiğinde işte parayı nereye yatıracaklarını biliyorlar. Ticarete atılıyorlar. Bu çok önemli.
1: Tabii.
0: O adamlar belki çoktan iflas etti. Belki de intihar bile etti o onları diyelim geçindiren erkekler. Tabii. Erkekler için daha sarsıcı. Çok. Biraz bunu anlatıyor. Tabii, tabii. Kadınlar ise yeni dönem.

0: dönemlere. Zaten bunu İkinci Dünya'da da görüyoruz, savaşında pantolonlar geliyor. Çünkü erkekler savaşta, kadınlar çalışmalı.
1: Tabii.
0: Yani postanede, hastanede, her tarafta
1: Tabii.
0: çalışmaları gerekiyor. Kadınlar adapte oluyor bu yeni dünyaya, her duruma
1: Tabii.
0: yani. Evet, geçicilik var, her şey değişiyor, fakat biz her şeyde ayak uydurabiliriz.
1: Evet.
0: Yaşlılık buna dahil.
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Çok kısaca onca yoksulluk varken nasıl
0: Ha evet,
1: ilerlediğini
0: onu
1: de sor.
0: artık çok kısaca geçelim. Çünkü
1: Evet.
0: yani o da 20'li yaşlar ve herhalde gene Osman Karaca'nın, bak bu gelen kitaplara hangisi önerirsin? Bu enteresan gibi gözüküyor dedim ama yani benim
1: Onu da siz önerdiniz.
0: onu da önermiştim. Çevirdim. Güzel. Çok da birkaç yayın evi gezdi. Her seferinde çok çok okundu. Ama yani kabul edersiniz ki ben devamlı ona yapışık yaşamak istemem yani.
1: Tabii.
0: Neticede zevkim de aynı kalmıyor. Değişik bir insanım. Öyle yani,
1: Harika.
0: geçti gitti. Ben çok roman garici değilim artık. Değilim. Fazla bana romantik gelir. Fazla bir kolaylığı var. Ben bakın düşün, Selin'i bile öyle buluyorum neredeyse. Bazı cümlelerin fazla süslü, fazla böyle oynak, fazla oynak demeyeyim de böyle duygularla keman çalan filan. Ondan öyle bir zevkim yok artık.
1: Evet.
0: İnsan değişiyor
1: Değişiyor
0: dediğiniz gibi.
1: kesinlikle, kesinlikle. Çok romanınız var.
0: Evet, var. Var. Bekliyor hepsi. Yeniden okunmayı
1: Yeniden
0: çok
1: okumayı.
0: önemsiyorum. Yeni nesiller tarafından da okumayı.
1: Ve bu konuda da aslında radikal bir yaklaşımınız oldu. Yani kendi kendinin yayıncısı olmak diye belki açabileceğimiz ya da dijitalleşmeyi çok yani onun kapısını aralayan aslında herkese açtınız siz.
0: Evet, doğru, kamuya
1: Çevirileri,
0: açtım. Çok
1: kamuya açtınız.
0: güzel söylediniz. Hakikaten bir dijitalleşme diye bir şeyle belki, çünkü kitap sektörü, kitapçılık sektörü çok krize girmişti biliyorsunuz. Bir kitapçıya girip kendi kitabınızı kolay kolay bulamayabilirsiniz. Eğer
1: Tabii.
0: baskısı bitmişse, yayın evi batmışsa, işte son 2-3 ayda basılmamışsa, bu çok kötü bir şey.
1: Çok.
0: Yani bir yazarın kolay kolay hiçbir kitapçıda kitaplarına rastlamaması çok trajik ve
1: Çok.
0: bunu çok görüyoruz. Yani kitapçıların hali çok korkunç. Ya dedim bunu niye böyle yaşayayım? Çünkü ben neticede hiçbir zaman çok satmış bir yazar olmadım. Dolayısıyla kamuya açabilirim ben bunu. Ve şeylerini de denerim. Yani bir yazara dijitalleşme ne getiriyor ve ne götürüyor? Bu deneyimi yaşamak istiyorum. Getirdiği güzel bir şey, kamuya açtım. Her sabah böyle bir moral takviyesi oluyor bu. Girip hangi ülkeden girmişler, hangi kitabını indirmişler, çok büyük bir zevk. Bu bir sürpriz yani, her sabah bununla karşılaşmak. Ve çok seviyorum ben bunu.
1: Orada hem çevirileriniz var,
0: Hayır,
1: hem
0: çevirilerim yok, onu yani çok şey yapamam. Mesela Pıtırcıklar yok, ona bir
1: pıtırcıklar yok.
0: elbette yok, o cana da saygımızdan olmaz, o olmaz. Ama
1: Ama
0: Canikko
1: Caniko var.
0: artık açıldı
1: Evet.
0: biliyorsunuz
1: Evet.
0: ve o şeyde çıkmıştı, bu bizim Leman'ın harikulade Ramize Erer'in nefis kapağıyla, hem Canikko'da hem Canikko'nun sonunda. Ve o kapaklar da dijitalde de var.
1: Evet.
0: Dijitalde girerseniz kapakları görebilirsiniz. Ha,
1: Caniko ve Caniko'nun sonu ikisi
0: evet.
1: de evet
0: Evet, ikisi
1: çeviriler de
0: de
1: var orada.
0: ve onlar da görülebilir tabii. Evet, işte öyle okunuyor. Bu da büyük bir kazanç benim için. Şu an yayıncılar e-kitabı bir çeşit rakip ve düşman gibi görüyorlar. Ve doğru değil tabii. Sorundan kaçmak o. Halbuki çok iyi kullanabilirler.
1: Tabii.
0: Ben mesela şöyle bir şey yapıyorum. Koyuyorum ya, kamuya açtım ya. Hemen birkaç böyle korsan demeyeyim, başka hani yaygın kütüphane, dijital kütüphane hemen alıyorlar. Alıyorlar yayıyor. Ama bir fark var. Ben sürekli çalışabiliyorum. Tahsihler üzerine çalışıyorum ve giderek daha iyi oluyor. Giderek daha iyi oluyor ve diyorum ki en iyisi her zaman benim sitemde. Yani başkalarından alacağına gel benim sitemde oku. Mesela yayıncılar da bunu bu şekle dönüştürebilirlerse hem kitabı satabilirler hem onun e-kitabını böyle çok daha mükemmel şekilde. Yazarın en büyük dramı nedir? Mesela hatta Truffaut'un bir filminde vardı. Adam sonunda böyle koşar koşar matbaaya koşar koşar kitabı basılmak üzeredir. İşte elbise kırmızı değildi maviydi der. Yani tek düzelttiği şey budur. Şimdi yazarınki biraz daha trajik olabilir. Evet. Ah o virgül orada olmayacaktı.
1: Evet evet.
0: Ne ama... yapacağım? Bekleyeceğiz ikinci baskıyı. Tabii.
1: O sadece yazarın değil, yayıncının da kabusudur. Yani ben size bazı kabusları anlatayım.
0: Evet,
1: yani yanlış,
0: anlatın.
1: Evet, yani rüyamda yanlış kitap gider, Ozalit'te hata vardır, baskıya girmiştir. Yani hakikaten çünkü ya çok riskli de bir şey yani. Ve şöyle bir güzelliği var. Bence bu hoş bir şey. Ufacık bir şey, yani o virgülün olmaması gerektiği yeri fark eden okurlar var.
0: Kesinlikle.
1: Ve bununla ilgili size ulaşıyorlar ve bu çok şey, ya bu çok sevindirici bir şey. Aynı zamanda bazen çok yıpratıcı olabiliyor çünkü yani gözdür kaçıyor, hata yapılabiliyor yani.
0: Gözdür yani, kaçıyor evet. Ama elimizde diyelim bir imkan varsa yani evet. Bunlar e-kitapla müthiş aza indirgenecek.
1: Ama
0: sen ben o gün düzelteceksiniz.
1: Evet. Evet ama şöyle bir evet. Sadece Türkiye'de daha da düşük kitap okunma oranları ama dünyada da o kadar yani.
0: Ben dünyada çok mükemmel demedim zaten.
1: Evet, hayır,
0: dünyada da aynı problem
1: aynı
0: var.
1: Aynı problem var. Ben de şey yani.
0: Korkuyorlar.
1: Evet yani ona adapte olunamadı bir türlü. Ben de bunu anlamıyorum çünkü çok pratik. Ya ben de fiziki kitap tercih eden bir okurum yani her şeye rağmen ama tabii bunun konforu. Bambaşka yani.
0: Tabii canım. Tabii evet. Yani ben de kitap severim ama birçok indirdiğim kitap da var. Öyle evet. Okuyorum. Anında ulaşabiliyorsun. Müthiş bir şey yani.
1: Evet.
0: Çok daha fazla okuyorsun. Hani düşman olarak görmezlerse dijitali bu konular üzerine daha fazla konuşulabilir, deşilebilir bütün bunlar. Ama bugüne kadar kimse de sormadı. Çok teşekkür ederim Didem. İlk defa siz soruyorsunuz. Nedir, nasıl, ne oluyor?
1: Ne zamandan beri açtınız?
0: Artık çıldırıyorum. O kadar mutluyum ki. Galiba 2018'den beri. Yani neredeyse 2 yıl sonra 10 yıl olacak.
1: Evet. Şuradan çok değerli buluyorum. Şimdi editör ve yayıncı olarak tabii mutfak kısmını biliyorum ama aynı zamanda tabii çevirmen yazar dostlarım var. Onlarla da çok birebir sohbet ediyorum ve şey bana hep çok dokunur. Yani onu ben yapmamaya çalışıyorum ama yapıldığında biliyorum. Yani bir kitap işte örneğin bir çeviri diyelim. Bir çevirmen o kitabı çeviriyor ve sonra yayın evine teslim ediyor. Ya da siz yazar olarak bir metin yazıyorsunuz ve yayın evine teslim ediyorsunuz.
0: 3 sene geçiyor.
1: Yani 3 sene geçiyor, 5 sene geçiyor. Yani zaman belki burada yine şey bir şey. Hani bazen nedeni anlaşılabilecek bir şey. Yani o kadar uzun bekleyişlerden söz etmiyorum ama beni yani yazar ya da çevirmen olsaydım beni yaralayacak bir şeyden söz edeceğim şimdi. O metin çeviri ya da özgün yani yazılmış, yaratılmış metin sanki kopuyor. Ve yani kitap çıkana kadar işte kapak çok paylaşılmıyor. Yani artık o yayıncı tarafına geçiyor yani. O iş o yayıncı tarafında yürütülen bir şey. Ve sanki o kitap o kişiden kopuyor gibi. Ben de genelde hani fikir almayı çok seviyorum. Şöyle bir kapak yapıldı. Böyle yani çok tabii yayın evlerinin belli tarzları var. İşte kapak tasarımcıları var.
0: Evet.
1: Kendi bir anlayışları var. Kimlikleri var. Yani her türlü o estetik çizgi ve kaygılar da o kimliğin bir yansıması. O anlamda da herkes karışırsa tabii içinden çıkılamaz bir hal. Ama hani bir... O çok koparılmasa, o süreçlere de en azından paylaşılsa, ne bileyim bir çevirmen için eminim ki yani kitabı çeviriyor, veriyor. İşte 5 sene sonra ya da 3 sene sonra ya da 2 ay sonra neyse çevirmen kopyaları ona ulaştığında çıktığını görüyorsa. Yani o kopuşlar biraz yaralayıcı olabiliyor. Sanırım bu dijitalleşme yani sizin söz ettiğiniz şey birebir takip edebilmesi açısından da çevirmenin ve yazarın. Orada kendi alanını kurması açısından da bana
0: tabii,
1: çok şey...
0: Tabii bu ama birlikte yani. De olabilir yayıncıyla. Yani ben kendi alanım başka. Ben evet. Şimdi başka yayıncılar kendi bastıkları, yayınladıkları kişilerin kitaplarını nasıl kullanabilirler onu biraz açıyorum. Yoksa ben tabii ben daha serbestim, o başka. Ama yayıncılar da bunu yapabilir. Şimdi bir de şu var, ben hiçbir kitabı orada sadece yazmadım. Şimdi bir tek tefrikam var. Tefrika diyorum ben ona. Ayda bir istersem yazıyorum. Birle başladım. Bir kadının muhasebe defteri. Evet, bir. Evet. Şimdi 102'deyiz. 102. Yani bayağı ilerlemiş durumda diyeyim. Daha önce çıkmamış bir tek o var. Diğerleri hepsi zaten yayınlanmış kitaplardı. Ama şimdi en mükemmel, en temiz halleriyle benim sitemdeler.
1: Çok güzel. Ve keşfedilmeyi bekliyorlar. Evet. Evet. Ve bana çok güzel iki kitap getirdiniz. Çok teşekkür ederim.
0: Evet, bunlar bu yazın kitapları.
1: Evet, Zamanın Aksu, Duyguları.
0: O Aksu'nun hazırladığı, diğer arkadaşla Aksu Bora'nın. Evet,
1: Gökçe Zeybek Tabakçı'yla hazırladığı iletişimden
0: çıkıyor. Zaten bu konulara çok seminerler veriyor bu konularda. İşte üniversitede çalışmaları var. Bir de kitap çıkarmış oldu böylece. Diğeri de bir öyküler seçkisi. O da yeni. Evet. O da şimdi artık Mersin'de yaşayan bir şair arkadaşımızın hazırladığı bir seçki. Evet, Nalan Çelik. Çok sevdiğim bir şair arkadaş. İki kitap da çok güzel. İki kitabı da öneriyorum.
1: Harika.
0: Biri Duino'dan. Duino yayınları.
1: Burada benim de çok ilgimi çekti Orada bu kitabın.
0: Evet, kent öyküleri. Evet.
1: Öykülerde trenler kalkıyor, bavullar hazırlanıyor, sokaklar hatıralarla doluyor. Kimi kahramanlar gitmek için yola çıkıyor, kimileri kalmanın ağırlığını taşıyor. Ama hepsi bir sorunun etrafında dolaşıyor. Kent sabaha çıkacak mı?
0: Evet, güzel, gayet çok güzel anlatmış. Harika. Bu arada ben Sezen Aksu'yu rica ettim ya sizden. İlk Sezen Aksu'nun da benim yazdıklarımda çok önemli bir yeri var. Bir kere bana modern Türk'ün tarifini yapabilir misin? Kaan romanım var, böyle kocaman bir ismi olan.
1: Evet.
0: O benim çok yenilikçi bir romanım. Çok severim ben onu. O böyle bir şeyle başlar. Ne deniyordu ona eskiden? Biri bizi gözetliyor evleri vardı ya, programlar yapılırdı. Böyle işte Avrupa'ya böyle bir grup kapanıyor ve Avrupa Birliği kabul edene kadar Türkiye'yi oradan çıkmayacaklar bu insanlar. Böyle bir projesi Türkiye'nin. Eğleniyoruz görüyorsun, evet, dedi olsa çok. Hepimiz Gosi'nin çocuklarıyız.
1: Evet, kesinlikle, evet. Mutlaka, tam olarak öyle.
0: Mutlaka kendimi eğlendirmem lazım bir kitap yazarken. Ve o Avrupa'ya girme marşını bile ben Sezen Aksu'ya yazdırmışım. Daha ne olabilir yani?
1: Tabii. Muhteşem.
0: Sezen Aksu yazmıştı. Bak, sen de çok beğendin bunu değil mi? Tatlım.
1: Koko da bugün stüdyomuzda.
0: Evet, Koko çok ilgilendi bu konuyla. Tabii Sezen Aksu'ya herkes duyarlı.
1: Kesinlikle.
0: Hayvanların da müthiş bir müzik kulakları vardır ayrıca.
1: Çok tatlılar gerçekten. Peki bu hafta bize hangi parçayı seçeceğiz?
0: Sezen Aksu birçok yerde var. Benim böyle Penser'in Adası'nda var.
1: Evet, birçok metinde geçiyor.
0: Lana Süferi'de de var. Fakat şimdi söyleyeceğim. Huysuz Büyüyor Bari kitabında. Böyle devrimciliğin yanından geçmiş diyelim bir anne babanın kızı, ergen senin kızın yaşlarında ve birdenbire yan komşu olan çocuk ona Roxanne'ı anne, tabii Timur Selçuk'a aşık, deliler gibi Beyaz Güvercin'in ODTÜ'deki o meşhur konser nasıldı falan onları seven The Police grubundan Roxanne.
1: Onu dinliyoruz.
0: Evet.
1: Geldiğiniz için çok teşekkür ederim Hüvet Hanım.
0: Çok tatlıydı. Ben çok... de teşekkür ediyorum.
1: Evet.
0: İnşallah böyle kapıya dayanırlar. Nerede o kitap? Nerede o adres?
1: Gerçekten öyle yani. İnanılmaz. Çok çok çok keyifliydi sizinle sohbet etmek. Ben tekrar bu müthiş çeviriler için, bu kitaplar için çok teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. İyi çalışmalar. Evet. Ben de sizi bir editör olarak selamlıyorum. Bir de çok iyi hazırlanıyorsunuz. Müthiş hazırlıyorsunuz. Bütün konuşmalarınızı, bütün konuklarınızla.
1: Ay, çok teşekkür ederim.
0: O zaman vedalaşalım.
1: Vedalaşalım o zaman. Gosin'i konuştuk, Pıtırcık, Colette konuştuk, Canico, Roman Geri'ye selam verdik. Vivet Hanım'ın romanları ve dijitale göç, kendi kendine yayıncısı olmak üzerine de çok önemli bence konulara temas ettik. Yine harika bir parçayla kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta Dünyayı Çevirenler'de yeni bir çevirmen ve edebiyatın ustası konuklarımla Salı günü 15.30'da yine burada görüşmek üzere. Çok çok sevgiler.

0: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hüsnü Altıok'a teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Açık Mimarlık. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Perşembe sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo. Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay.
5: Yeryüzünü onarmanın imkanlarını konuştuğumuz Onarım Çağı'na hoş geldiniz. Ben Suda Simmeriç.
6: Ben Tuna Emren.
7: Ben Özdeş Özbay.
5: Ve teknik masada da Dila Yılmaz bize destek veriyor. Bugün bir konuğumuz var. Avrupa İklim Eylem Ağı, Can Europe, Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Elif Cansu İlhan. Cansu 2019'dan beri Can Europe'un Türkiye ekibinde çalışıyor. Bir yandan da iklim hareketinin gönüllü bir aktivisti kendisi. Çalışma alanı kömürden adil çıkış ve bu alanda geliştirilebilecek sosyal politikalar ve ihtiyaçlar. Geçen yıl İngiltere'de yüksek lisans tezini adil geçiş ve bakım emeği üzerine yazmıştı. Bugün kendisiyle adil geçiş kavramının tarihini, bazı ülkelerden örnekleri ve de Kolombiya fosil yakıtlardan uzaklaşma zirvesinde nasıl ele alındığını konuşuyoruz. Hoş geldin Cansu.
8: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz
7: için.
8: Hoş
7: geldin.
5: Hoş geldin.
8: Teşekkür ederiz. Geldin.
6: Biz de 7 programdır adil geçişi konuşuyoruz. Fakat birbirinden farklı adil geçiş tanımlarının üretildiğini görüyoruz çeşitli raporlarda. Kapsamları farklılaşıyor. Bazıları çok nüanslar gibi, bazıları da çok büyük farklar içeriyor. Bu açıdan biraz hani başı sonu belli olmayan bir kavram gibi duruyor şimdilik. Sen bize bir anlatır mısın, nedir adil geçiş?
8: Tabii ki seve seve. Şey doğru, yani şu anda başı sonu biraz evet belli olmayan bir kavram. Hatta şey diye tanımlanabiliyor aslında. Basit bir yeni yeşil düzende işsiz kalmama talebinden mevcut baskı sistemlerinin değiştirilmesine ve kapitalist sistemin değiştirilmesine kadar böyle bir sarkaç üzerinde değişebilen tanımları var aslında.
7: En minimal tanımdan yani en maksimal tanıma
8: evet.
7: kadar
8: evet,
7: değişiyor.
8: Evet, yani en minimal tanım sadece işte işçiler işsiz kalmasın derken en maksimal tanım da işi de yeniden tanımlamak. İş ve işçi ve üretim ilişkisini yeniden tanımlamak, işte patriarka, ırkçılık gibi baskı sistemlerini aslında değiştirmek ve onlarla mücadele etmek üzerine kadar gidebilen geniş tanımları var.
7: Bu galiba iklim mücadelesinde hemen her alan için geçerli. Yani mesela iklim adaleti dediğimizde de böyle, enerji demokrasisi falan dediğimizde de bunu mümkün olduğunca minimalist tutmaya çalışanlarla mümkün olduğunca sistem değişikliğine doğru itmeye çalışanlar arasında bir mücadele içerisinde mücadele yani diyebiliriz.
8: Kesinlikle öyle, yani tam dediğin gibi bir mücadele aslında. Çünkü adil geçişte bütün diğer kavramlar gibi aslında işçi hareketinden çıkan, iklim hareketini sahiplendiği bir kavramken şu anda popülaritesinin artmasıyla sermayenin ciddi şekilde altını oymaya çalıştığı ve en basit, en dar olan statükocu adil geçiş yaklaşımı denen yaklaşıma sıkıştırmaya çalıştığı, hatta bir sermayenin zarar etmeme, dönüşümden zarar etmeme mekanizmasına dönüştürüldüğü tarafa doğru çekmeye çalışırken, işte bir yanda da çok daha kapsamlı olan dönüşümcü yaklaşım adil geçişin aslında bir iklim adaleti perspektifinden kimsenin geride bırakılmadığı. Bu arada bütün adil geçiş tanımlarında kimsenin geride bırakılmaması konsepti var ama buradaki kimse çok değişik. Yani kimse Sadece maaş, üretim ilişkisi üzerinden işçi mi, kimse herkes mi ya da işte marjinalleştirilmiş gruplar kimse kategorisine giriyor mu? Örneğin kadınlar, çocuklar, LGBT artılar, gençler vesaire, bunlar geride bırakılıyor mu, bunlar kimse mi? Gibi bir yere geliyor. Yani bir yandan da dönüşümcü yaklaşım aslında gerçekten hiç kimsenin geride bırakılmadığı, hatta temel yurttaşlık gelirine uzanan, işte güç ilişkilerinin yeniden tanımlandığı, hatta iş ve işçi konseptinin yeniden tanımlandığı bir yere kadar gidebiliyor adil geçiş.
7: Tabii galiba senin söylediklerinde de şey var. Yani bir sadece o işletmede X nedenden dolayı kapatılacak kömürde mesela çalışan işçiler de sadece ona yönelik bir adil geçiş diyen var. Ya da hem aileleri hem o yöre ya da mahalle neyse o kapatılacak yer. Bütün bunu kapsamak gerektiğini iddia edenler de var.
8: Evet, bütün bunu kapsamak gerektiğini, hatta doğa hakkında örneğin işte doğanın rehabilitasyonunu da kapsamak gerektiğini ve aynı zamanda sadece bir mağdur etmeme değil, mevcut işte toplumsal cinsiyet rollerini, patriarkal ilişkileri, işte güç ilişkilerini, kaynakların eşitsiz dağılımını da yeniden sorgulama. Yani aslında bir yeni toplumsal düzene uzanan, bir yeni toplumsal sözleşmeye uzanan bir tarafa doğru da giden bir yaklaşımı var adil geçişin.
7: Bir de bu mesele COP gündemlerine geliyor. Bu biraz daha yakın zamandan beri. Aslında dün ben Halkların İklim Zirvesi'nde bir toplantıya girmiştim. Tesadüf oldu. Kıvanç Eli Açık, sen de tanırsın. DİSK'in yakın zamana kadar dışişleri, dış ilişkiler müdürüydü. Adil geçiş anlattı. İklim adaleti, adil geçiş ve enerji demokrasisini bir arada ele alıyordu. Orada da şuradan başladı. Senin başladığın noktada aslında bir işçi sınıfının talebi olarak ilk kez ortaya çıktı. 1990'ların başında aslında Amerika'da çevre kirliliği sebebiyle kapatılan bir işletmede çalışan işçilerin talebiydi dedi. Biz evet, bu toplum yararınadır, yani kirlilik yayan bir işletme burası, patronun yediği halt bu, dolayısıyla burası kapatılsın ama bedelini biz ödemeyelim diyerek başlıyordu. Fakat bu senin de anlattığın gibi, yani içi egemen sınıf tarafından, hatta merkez bankaları tarafından vesaire, Dünya Merkez Bankası mıydı? Doğru adı. Onun tarafında. Dünya Bankası, pardon.
6: Dünya Bankası.
7: Dünya Merkez Bankası olmaz. Evet. Dünya Bankası, IMF vesairenin de çünkü gündeminde olan şeyler ama bambaşka türlü dolduruyorlar. Böyle devam etmişti. Bir de COP zirvelerinin, yani Birleşmiş Milletler İklim Zirvelerinin gündemine geliyor. Yani 2015'te Paris İklim Anlaşması'nın giriş metninde işte sosyal adalet gerekliliği vurgulanıyor ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün, yani ILO'nun adil geçiş kılavuz ilkelerine de atıfta bulunuyor. Onlar da böyle bir ilke yayınlıyorlar. Fakat ilk kez COP27'de 2022 yılında, yani adil geçiş çalışma programı kurulmuş. Daha sonra bu zaman içerisinde gelişiyor ve en son BELEM'e geliyoruz. BELEM'de tarihi bir karar alındı aslında. Adil geçiş mekanizmasının kurulması konusunda bir karar alındı. Ancak bu mekanizmanın kurulması Türkiye'deki COP'a, yani COP31'e bıraktı. Yani buradaki dönemde önemli bir gündem maddesi olacak. İstersen hemen oradan sana sormuş olalım. Sen COP zirvelerinde Bonn'da da bir süreliğine gitmiştin, oradaki zirve. Yani COP31 öncesi müzakerelere. Bu konuda bu adil geçiş mekanizması meselesi nasıl ilerliyor?
8: Ona gelmeden önce, yani Kıvanç'la çalışma kısmına dönmek istiyorum. Tabii ki birlikte çalıştık. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Ve sendikalar ve adil geçiş raporunu birlikte yazdık. Yani COP'a giden süreci aslında biraz anlatmayı kıymetli buluyorum.
7: Tabii.
8: Kıvanç muhakkak bunu çok güzel anlatmıştır ama şey, bence önemli bir nokta. Adil geçişin bir işçi talebi olması aslında. Bugün bu talep daha çok iklim hareketi tarafından, yer yer işte sermaye tarafından, işte kısmen büyük ölçüde de aslında sendikalar tarafından taşınıyor ama 90'larda çıktığında işte Kimya Atom ve İşçileri Sendikası'nın şöyle bir şey var, işte bu Amerika'daki yasalar, yeni çevre yasalarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde işte küçülmeye giderken şirketler vesaire, kontamine olan toprakların temizlenmesi gerekiyor. Ve hükümet bunun için bir süper fon yaratıyor. Ancak burada işsiz kalan işçiler için hiçbir şekilde bir destek mekanizması yaratmıyor ve adil geçişin aslında ilk ilkeleri, şirketler için bir fon varsa neden işçiler için bir fon yok? diyerek ortaya çıkıyor ve daha sonra adil geçiş kavramı konseptleştiğinde, kavramlaştığında da şöyle bir yerden ele alıyor sendikal hareket bunu. Seçenek işlerimiz ya da çevre değil. Ya ikisi de olacak ya hiçbiri olmayacak. Aslında sendikaların net şekilde iklim ve çevre korumayı sahiplendiği de bir talep, adil geçiş talebi. Sen dediğin gibi bir noktada Silesya Deklarasyonu'na giriyor COP'larda. Ardından Paris Anlaşması'nda yer alıyor adil geçiş talebi. Ve Paris Anlaşması'nda yer almasıyla birlikte çok daha işte duyulan, üzerinde çalışılan iklim hareketinin de sahiplendiği bir kavrama dönüşüyor. Şu anda da bir şey hayal kırıklığıydı, yani BELEM'de bu mekanizmanın kurulmaması. Gözler şu anda COP31'de ve Türkiye'nin üzerinde. Bir yandan Santa Marta'da aslında adil geçiş üzerine bir konferans organize edildi ve bu konuşuldu. Türkiye şu anda...
7: Yani şey, bu Santa Marta derken Kolombiya'da yakın zaman önce gerçekleştirilen fosil yakıtlardan uzaklaşma zirvesini kastediyorsun.
8: Doğru, çok güzel açıklama.
6: Şubat ayındaydı galiba şu an.
7: Yok Nisan.
8: Nisan'daydı. Türkiye ya COP'da, COP31'de ilk defa denenecek yeni bir sistem var biliyorsunuz. İşte Türkiye COP'un başkanı, Avustralya müzakerelerin başkanı, Türkiye eylem ajandasından sorumlu. Eylem ajandasında adil geçiş ana başlıklardan bir tanesi olmasa da alt başlıklardan bir tanesi olarak yer alıyor. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Yani şu tarafı çok güzel. Türkiye adil geçişi şu anda önemli bir ajanda gündemi olarak konumlandırıyor ve bu konuda aslında bu BELEM'den devreden adil geçiş mekanizmasının kurulacağını, bunun zaten bir aksiyon, uygulama kopu olacağını söylüyor. Ama Türkiye'nin adil geçiş yaklaşımında zaten kömürden çıkış taahhüdü ve planı olmayan bir ülke. Her ne kadar ekonomik sebeplerle kömürlü termik santral planları ciddi şekilde 2015 yılından beri daralsa da. Ve adil geçişi de biraz elektrifikasyon tarafından ele alıyor. Yani sistemler değiştikçe aslında enerji sistemleri kömürden çıkışı kendi kendine de gerçekleşecek bir şey olarak ele alıyor. Bu zaten olan bir şey. Evet, yani kömür ekonomisi Türkiye'de ciddi şekilde küçülüyor. Bu alandaki istihdam ciddi şekilde küçülüyor. Ancak bu adil şekilde olmuyor. Adil şekilde olması çok ciddi, uzun dönemli, çok paydaşlı, hem merkezi hükümet tarafından hem yerel yönetimler tarafından desteklenen ve diğer paydaşların da katılımına açık planları gerektiriyor. Aslında Türkiye'nin burada yapması gereken en önemli adım bir kömürden çıkış taahhüdü ve planlaması ortaya koymak. Bir yandan da şu anda devam eden bir ulusal adil geçiş planı var. Bunun gerçekçi olması için de hem öncelikle bir kömürden çıkış taahhüdünün olması gerekiyor, hem de bir yandan da bu plana 2018-2019 yılından beri bu alanda çalışan Türkiye'de pek çok sivil toplum kuruluşu, sendika var ve ciddi bir aslında bilgi birikimi var. Bu konuların da var dahil edilmesi gerekiyor. Evet, yerellerden ciddi bir talep de var.
7: Peki bu bahsettiğimin yani bir ulusal adil geçiş programı şu ana kadar hazırlanma aşamasında kimler dahil oldu? Ya da yani bu süreç nerede ilerliyor? Nasıl ilerliyor?
8: Çok güzel soru. Bu süreç bakanlıklarda ilerliyor. Çalışma Bakanlığı'nda. Biz dahil olmadık. Olamadık.
7: Ne bileyim, DİSK mesela, hani en son rapor
8: yok,
7: sende.
8: Hayır DİSK de yok.
7: O da yok. Başka peki sendika var mı? Hadi daha sevdikleri diyelim.
8: Bildiğim kadarıyla yok. Yani çok emin değilim bundan ama bildiğim kadarıyla yok. Yani bu arada şimdi haksızlık etmeyeyim, şeyi de söylemek istiyorum. Bir adil geçiş çalışma grubu kuruldu Çalışma Bakanlığı altında. Ona DİSK de dahildi, biz de dahildik, diğer sendikalar da dahildi. Ancak yani hem sivil toplumun hem sendikaların gerçekten yıllardır bu alanda çalışan, hatta yerel hareketlerin de ciddi şekilde hem talepleri hem bilgi birikimleri oluştu. Yani öyle bir yerde ki, örneğin bizim Kütahya Tavşanlı'ya dair yakın zamanda 2024'te sanırım yayınladığımız bir rapor var. Bu mesela Tavşanlı'dan direkt bir talep olarak geldi. Milas'ta daha önce yayınladığımız bir raporu alıp biz de böyle bir rapor istiyoruz dediler. Hani böyle bir talep de var. Yani orada yerel yönetimlerin, sivil toplumun, sendikaların temsil edilmesi ve bu temsiliyetin anlamlı bir temsiliyet olması. Yani sadece işte toplantıya gidip bir şey söylemek değil. Yani bu tartışmaların kurulması mekanizmasında, nasıl olacağı, nasıl planlanacağı mekanizmasında sürekli olan bir, aynı zamanda tavsiye ve kontrol mekanizması şeklinde işleyen bir şekilde entegre edilmesi çok önemli bu süreçte.
7: İstersen biraz Kolombiya'dan da bahsedelim bu izlekle gitmişken. Kolombiya'da, yani fosil yakıtlardan uzaklaşma konferansı diye bilinen bu konferansın yapılma sebebi, daha önceki programlarda çok kısaca bahsetmiştik ama COP zirvesinde, aslında COP30'da günün sonunda uzlaşmaya varılamayan şeylerden bir tanesi fosil yakıtlardan çıkış kavramının bir kez daha yer almasının engellenmesi oldu. Tabii ki petro devletler bunda başı çekiyorlar. Bunu geçmesinde. Ancak ilginç bir şekilde ilk kez COP zirvelerinde Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'dayken miydi?
8: Birleşik
7: Arap Emirlikleri'nde iken COP metninin içerisinde sonuç bildirgesine gelmişti. Çok törpülenmiş olmakla birlikte yine de fosil yakıtlar kelimeleri ilk kez girmişti bir COP metnine. Ondan sonra da bir daha giremedi. Bunu ısrarla yer almasını engellediler. Belem'de ise çok ilginç bir kavram kullanıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan COP zirvesinde, COP28'di yanlış hatırlamıyorsam, COP28'de dendiği gibi dendi ama fosil yakıt denmedi. Yani buna çok özen gösterdiler gerçekten. Ama günün sonunda COP31'e bu kavgada kaldı. Şimdi arada bu fosil yakıtlar kavramı artık mutlaka geçmeli diyen devletler ayrı bir zirve gerçekleştirdiler. İşte Santa Marta dediğimiz Kolombiya'nın Santa Marta şehrinde gerçekleşen zirvede buydu. Burada da adil geçiş defaatle yer alıyor. Çok kapsamlı bir şekilde yer alıyor. Bunun COP31 ile olan bağlantısı ne olacak? Bir de buradaki, yani Kolombiya'daki şey ne? Önemi ne oradaki adil geçiş framework'ün?
8: Güzel soru. Toparlamaya çalışıyorum bir yandan. Şöyle şey dedin mesela, bu kavga, tartışma Türkiye'ye kaldı. Evet, bu COP31'e kaldı ve burada şunu bilmek önemli. Türkiye'nin yapacağı başkanlıkta yeni bir sistem denendiği ve müzakereleri Avustralya yürüteceği için bunun getirdiği bir rahatlık olma ihtimali bizi ürkütüyor. Çünkü günün sonunda bizim kendi aramızda şakalaştığımız bir şey var. Masaya tokmağı vuracak olan Türkiye. Dolayısıyla COP31'den çıkacak kararlar Türkiye'ye yazılacak. Ve bu mekanizmanın COP31'de gerçekleştirilmesi çok önemli ve kıymetli. Ve Türkiye'nin...
7: Adil geçiş mekanizmasını kastediyorsun,
8: evet,
7: değil mi?
8: Evet, adil geçiş mekanizmasını kastediyorum. Kıymetli ve Türkiye'nin tarihine, işte diplomatik pozisyonuna yazılacak bir şey. Şey örneğin çok ilginçti bu arada, hepimiz için şaşırtıcıydı. Dubai'den böyle bir kararın çıkması, fosil yakıtların kademeli olarak azaltılmasının orada yer alması ve şey de üzücüydü tabii ki, Brezilya'da bunun bahsedilmemesi. Hatta bu Santa Marta şehrindeki, Kolombiya'daki az önce bahsettiğiniz fosil yakıtlardan çıkış ilk konferansını düzenlendiği yerde Kolombiya Devlet Başkanı bu konuda sinirlice bir açıklama yaptı ve şey dedi, yani hani fosil yakıtları bile, hatta bunların iklim krizine sebep olduğunu bile sonuç bildirgesine alınmasını fosil yakıt lobicileri engelledi dedi. Santa Marta'daki konferans kıymetli bir konferans. Santa Marta şehrin adı. O yüzden şehrin adıyla anılıyor bu konferanslar genellikle ve sembolik bir önemi de var. Kolombiya ciddi şekilde kömür ihracatçısı, kömür ve fosil yakıt ihracatçısı bir ülke. Santa Marta'da bir liman kenti ve buradan işte bu ihracatların yapıldığı bir kent. Bu şeyi önemli buluyoruz aslında sivil toplum olarak, yani bu konferansı. Çünkü bu konferans COP'larda tartışılan, yıllardır işte senin az önce bahsettiğin süre gelen, işte bir iklim değişikliği var ama neden acaba gibi tavrın ötesine geçip fosil yakıtlardan çıkacağız, çıkmalı mıyızı değil, yani COP'lardaki çıkmalı mıyızı geçip bunlardan çıkacağız ama nasıl çıkacağızı tartışan bir konferans oldu. Şey kısmı da bence güzeldi. Buraya bu müzakereleri bloklayan devletler davet edilmedi. Davet üzerine organize olan bir konferans oldu ve bunlar davet edilmedi. Ve bu konferans aslında 2019'dan beri devam eden bir sivil toplum girişiminin, fosil yakıt girişiminin, fosil yakıtların yayılmasını önleme anlaşması girişimi diye garip bir adı olan, İngilizcesini hiç söyleyemediğim bir girişimin aslında vücut bulmuş hali de oldu. Bu girişim de çok kıymetli. Yani artık meselenin etrafından dolanmak, hani bir sıkıntı var yerine sıkıntının ne olduğunun adını koymak ve bununla nasıl mücadele edileceği üzerine tartışmak üzerine bir konferans oldu. Bu konferansın şu anda bir yaptırımsal çıktısı yok. Yani zaten hani bu konferansa doğru yol açan girişimde bir anlaşma girişimi, bir noktada bir anlaşmaya evrilmesi planlanıyor. Bir tartışma ortamı olarak tasarlanmıştı. Ve bunu COP'ların yerini almak gibi bir pozisyonu da yok. Aslında COP'ları desteklemek ve aslında biraz oradaki süreci hızlandırıp sağlıklı bir yere getirmek, evet, gibi. Ve bu konferans, fosil yakıtlardan çıkış konferansının işte bildirgesinin COP31'e taşınması da konuşuldu. Burada da Türkiye'ye elbette ki büyük bir rol düşüyor. Yani bunun bahsedilip geçilen bir yan etkinlik olan bir süreç olarak taşınması yerine COP31'in merkezinde olması ve işte Santa Marta'daki konferanstaki planların ilerletilip COP'ların önemli bir parçası haline gelmesi çok önemli. Çok kısa bir Santa Marta'ya dair bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Burada aynı zamanda da birkaç bilimsel kurul kuruldu. Bunlardan bir tanesi talep eden ülkelere adil geçiş yol haritalarını hızlı bir şekilde hazırlamak üzere oluşturuldu. Bu da çok kıymetli bir iş. Yani bir ülke talep ettiğinde bilimsel kurul hızlı şekilde işte sosyal politikalardan ekonomik politikalara, teknolojik önerilere kadar hızlı yol haritaları hazırlayacak.
7: Sence Türkiye'de başvurur mu? Madem ulusal adil geçiş programı hazırlanıyor. Hazır insanları var yani dünyanın dört bir yanında.
8: Vallahi inşallah dinlediğim. Yani şu anda zor görünse de aslında bir yandan bu Santa Marta'daki toplantı gibi bir toplantının organize edilmesi de bir noktada çok zor görünüyordu. Oraya da geleceğiz ama önemli olan çok geç gelmemek.
7: Bu arada Gustavo Petro tabii çok büyük destek vermişti böyle bir zirvenin toplanmasına. Onun desteklediği sol adayın da daha birkaç hafta önce seçimleri kaybettiğini ve orada da Trump yanlısı bir sağcı yeni iktidarın olduğunu söyleyelim. Kolombiya'nın başına gelen de bu. Dünyanın hali.
8: O evet, kırıcı. Gustavo Petro gerçekten yani tabii ki iç politikadaki pozisyonunu bilmiyorum. Şimdi bir siyasiden bahsederken temkinli olmak gerekiyor ama COP'larda sevdiğimiz bir karakter oldu. Birkaç yıl önceki bir COP'ta işte Kolombiya'nın ekonomisinin neredeyse yarısı fosil yakıtlara dayalıyken nasıl çıkalım diyorsun gibi bir soruya. İşte bu hayatla ölüm arasında bir mesele, bana nasıl cesaret ediyorsun diyorlar. Çıkmamaya nasıl cesaret edebilirim?
7: Çok güzel cevap
8: gibi
7: vermiş.
8: Bir söylemi vardı. Yakın zamanda da Santa Marta'da da şey işte dünyadaki güç dengeleri baskı oluşturduğunda her zaman bir halk hareketi çıkar gibi tatlış söylemleri olan bir
9: çok hoş.
8: Seviyoruz.
9: Biraz daha bir de Santa Marta'da çok daha gerçekçi bir senaryo, iklim senaryosu konuşuldu gördüğümüz kadarıyla. Bir çıkış takvimi konuşulurken de hakkaniyetli ve hızlı olması açısından şöyle deniyordu. Küresel kuzey ülkeleri diye tabir ettiğimiz gelişmiş ülkeler 2030 yılına kadar kömürden, en geç 2040'a kadar da petrol ve gazdan tamamen çıkmalıdır gibi bir beyan vardı. Hangi metindeydi hatırlamıyorum. Bu halkların zirvesinin beyanı da olabilir. Ama sonuç olarak hem iklim durumunu, güncel durumunu hem de çıkış takviminin nasıl olması gerektiğini daha gerçekçi bir şekilde ortaya koymuşlar. Sen ne diyorsun bu tarihlere?
8: Bu tarihler zaten IPCC raporlarında da mevcut olan aslında tarihler. Yani bunlar zaten hani olması gereken artık mecburi olan noktalar. Yani bizim de zaten talep ettiğimiz tarihler aslında bu şekilde. Ama bir yandan Santa Marta konferansında kurulan bilimsel kurullar bunun üstüne de bir şeyler koydular. Örneğin işte bu analizlerin daha sık yapılması, işte IPCC analizleri daha uzun süreçli analizler ve yavaş yapılıyor. Bunların daha sık yapılması, daha sık paylaşılması ya da fosil yakıt sübvansiyonları veren ülkelerin aslında takip edilmesi, bunların raporlanması vesaire gibi IPCC'nin ve COP'ların üzerine bilimsel olarak da ciddi bir birikim koyan bir süreç oldu. Burada çok kıymetli buluyorum.
9: Çok güzel bir gelişme ve ilk adım gibi, biraz da ilk büyük adım gibi oldu. Sanki gerisi de daha rahat gelecek gibi görünüyor. Umuyoruz.
8: Öyle umuyoruz. Evet, çok umuyoruz öyle.
5: Şeyi de sormak istiyorum. Önceki haftalarda biz de aramızda yani bahsini geçirdik ama hani bir stratejiyle ilerlenmesi gerekiyor. Bir sistem ilerlenmesi gerekiyor ve de dünyada bunun ele alabileceğimiz örnekleri, başarılı ya da hani en azından bir çaba harcanmış örnekleri mevcut mu? İşe yaramış ya da en azından projesi tamamlanmış bir sistem elimizde var mı diye de merak etmekteyiz.
8: Var aslında, yani dönüşüm zaten gerçekleşmekte ve bunların başarılı sayılan örnekleri var ama en başında konuştuğumuz hani adil olması kime göre neye göre ya da kimseyi geride bırakmama kimi geride bırakmama gibi bir konsepti var. Örneğin benim kişisel olarak en sevdiğim dönüşüm örneği İngiltere'de Cornwall diye bir bölgede eski bir kil madeni kapanıyor ve böyle dev bir kil çukurundan bir biyoçeşitlilik hub'ı yaratıyorlar orada. Yani bunu güzel olduğu için çok seviyorum. Gerçekten çok güzel bir şey. İşte orada Amazon ormanlarının iklimlendirilmesi, işte Akdeniz'in iklimlendirilmesi olan çeşitli dev seralar yapmışlar ve ciddi şekilde iş ve gelir sağlıyor. Ama işte bir yandan ciddi şekilde bilimsel faaliyetlere de destek sağlıyor. Ama bu tek bir ekonomik alternatif. Yani aslında bize şunu da gösteriyor. Herhangi bir geçiş mekanizması kömürden çıkıp başka bir tekil ya da işte fosil yakıtlardan çıkıp başka bir tekil alternatife geçtiğinde yeterli olmuyor. Ekonomik bir çeşitlendirme ve kırılganlığın azaltılması gerekiyor. Yani benzer örneğin Almanya'nın Ruhr bölgesi gibi benzer işte örnekler de var. Pek çok pozitif yönü olan ama bir yandan da dersler çıkarılabilecek örnekler bunlar.
7: Yani genelde galiba kömür madenlerinin kapatılması üzerinden şey, ne zaman böyle biraz somut örneklere baksak Avrupa'da da Almanya'dan, İspanya'dan vesaireden bahsediyor. İspanya'ya yine görece iyi örnekler deniyor. Uzun zamandan beri aslında çok ciddi büyük madenleri de kalmamış kömür madenleri sanırım. Oradan hiç senin baktıkların arasında yani böyle fena değil diyebileceğin örnekler var mı?
8: Yani spesifik bir örnek değil ama İspanya'da iyi denmesinin ana sebebi şu: katılımcı bir mekanizma kurdu İspanya ve bunu yasalarla da güvence altına aldı. Örneğin en büyük taleplerimizden bir tanesi bu. Bunun dışında benzer bir süreç şu anda İskoçya'da yürüyor. İskoçya'da hükümetin kurgulamakta olduğu adil geçiş planlarına tavsiye komisyonu şeklinde çalışan, sendikaları ve sivil toplumu bir araya getiren bir adil geçiş komisyonu var. Bunu şu açıdan da çok kıymetli buluyorum. Bu komisyon bir müzakere zemini oluşturuyor. Aslında adil geçişin bir sadece iklim politikası değil, aslında bir kalkınma politikası ve müzakere zemini olarak da kurgulanması çok önemli. İskoçya'daki bu komisyonda örneğin şöyle şeyler, tartışmalar yapılabiliyor. İşte sendikal hareket iklim hareketine diyor ki bu işi birlikte yapacaksak bizim talebimiz, ricamız adil olmayacaksa kapanmayı desteklemeyin. Herhangi bir fosil yakıt tesisinin kapanmasını desteklemeyin. İklim hareketi bunu kabul ediyor ve birlikte bu şekilde bir kurgu üzerine çalışıyorlar.
7: Adil olmayacaksa olmasın diyorlar.
8: Aynen, adil olmayacaksa olmasın. Örneğin çok örneği verilen Almanya'nın Ruhr bölgesinde bir dönüşüm vardır. Çok uzun soluklu bir dönüşüm. Yani dönüşümün ne kadar uzun vadeli bir planlama gerektirdiğini gösteren bir süreç. Ve bu süreçte pozitif tarafları ciddi şekilde işte adil geçiş ilkeleri, temel ilkeleri dediğimiz işte yeniden meslek edindirme eğitimleri, bunun dışında işte merkezi hükümetle yerel yönetimlerin işbirliği ve hatta yerel yönetimlerin daha büyük kurgusal söz sahibi olması, sendikalar aracılığıyla işçilerin sürece dahil edilmesi gibi pek çok pozitif tarafı olan bir süreç. Ve bu süreçten çıkan aslında ana çıktı şey, yani bu uzun vadeli ciddi bir ekonomik destek gerektiren bir süreç. Ama bir yandan orada da güvencesiz çalışan, işte bir takım kriterleri karşılamayan, örneğin yeni işe başlamış olan işçilerin işte işsiz kaldığı, zaten çalışma hayatında olmayan, henüz girememiş olanların daha da yoksullaştığı bir süreç var. Burur'daki değişimin bir aslında pozitif örneği de burası kömür ve çelik üreten bir bölge. Gelen yeni çevresel yasalar sonucunda temiz çelik üretmeye başlıyorlar. Bu başlangıçta oranın ekonomik yapısına zarar verecek gibi düşünürken temiz çelik üretiminin öncüsüne dönüşüyor. Ve aslında kazançlı çıkmış bir bölge oluyor.
7: Harika. Peki programın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz Cansu. Çok iyi, güzel bir söyleşi oldu.
8: Ben çok teşekkür ederim.
9: Çok sağ olun gerçekten. Ayağına, ağzına, ellerine de sağlık. Hazırladığınız,
8: ben teşekkür ederim.
9: Hazırladığınız raporu da biz geçen hafta yayında bahsetmiştik. Çok da güzel bir rapor. Bu dönüşümün nasıl olması gerektiğini tane tane anlatıyor. Elinize sağlık.
8: Teşekkür ederiz. Okuduğunuz için de, davetiniz için de çok sağ olun.
5: Biz teşekkür ederiz. Evet, bir programın daha ani bir şekilde sonuna geldik. Haftaya salı saat 16'da yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
7: Hoşça kalın.
9: Hoşça kalın.
4: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay.
2: Şimdi ve burada.
4: Reklamlar.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
11: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
12: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
13: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
14: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
15: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
16: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
4: Reklamlar bitti.
3: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Eylem Aras Uzun ve Ege Uzun'a teşekkür ederiz.
3: Diğer Kam.
17: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
3: Hazırlayan ve sunanlar
17: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Herkese merhaba. Diğerkam'da Apaçık Radyo'da Damla Özler'le berabersiniz. Sevgili program ortağım Rauf bugün maalesef yurt dışında olduğu için bizimle beraber değil ama şahane bir konuğum var. Esmiyor kurucu ortağı sevgili Utku Güven bizlerle beraber ve bugün Utku ile beraber kültür ve iklim ilişkisini konuşacağız. Özellikle de birkaç hafta önce Diğerkam'da da aslında biraz bahsetmiştik. Culture Global Stockage. Hop, Utku gene yanlış söyledim. Culture Global Stocktake üzerine konuşacağız ama detayları bize Utku versin diyelim. Utku, nasıl başladı bu serüven? Nerede yer alıyorsunuz? Esmiyor bunun neresinde? Bize bir çerçeveyi çizer misin?
1: Damla merhaba, çok teşekkürler öncelikle beni davet ettiğin için ve bu süreci de anlatma fırsatı verdiğin için. Ben biraz kendimden bahsedeyim ilk önce çok kısa. Utku Güven, ben Esmiyor'un kurucu ortağıyım. Esmiyor da aslında böyle Açık Radyo'dan da ilhamla ve podcast'in Türkiye'de ilk yayıldığı işte bir 5 sene önce bir podcast olarak başladı. Ve ondan sonra da bir yani daha geniş anlamda bir iklim yayını medya platformu ve aynı zamanda bir tasarım ve içerik stüdyosuna dönüştü. Ve tabii ilk günden beri de biz yani şeyin kültür tarafında daha yer alıyoruz. Yani iklimi insanlara da kültürel değişim yaratacak şekilde nasıl anlatırız, günlük hayattan nasıl anlatırız diye bir süreçteydik. Ve senin de dediğin gibi geçen sene başlayan küresel bir süreç olan Culture Global Stocktake sürecine katılmış olduk. Şimdi bu ne dersek aslında şöyle tanımlayabiliriz. Biliyorsunuz iklim kriziyle mücadeledeki en önemli araçlarımızdan biri yani uluslararası hukuktaki araçlarımızdan biri Paris İklim Anlaşması. Bu Paris İklim Anlaşması'nın 14. maddesinden yola çıkarak 2023 yılında yapılan bir küresel değerlendirme süreci başlatıldı. Bu küresel değerlendirme süreci ne? Aslında devletlerin tek tek değil ama kolektif olarak biz Paris İklim Anlaşması'nda koyduğumuz hedeflerle ilgili farklı alanlarda neredeyiz'in resmini çekmek için oluşturulmuş bir yapı, bir mekanizma. Dediğim gibi bunun ilki yine COP 28'de bundan 3 sene önce Dubai'de ortaya konuldu. Şimdi şeye gelecek olursak Cultural Global Stocktake ne diyecek olursak yine aslında biraz COP etrafında şey yapan, lobi yapan grupların bu işin içine artık kültürün de ağırlığını koymamız gerekiyor. Ülkelerin kültürel mirasının, kültürel hazinesinin de nerede olduğunu, bu iklim mücadelesine nerede katkıda sunduğunu

0: yapmakta fayda var diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Culture Global Stock Take dediğimiz zaman aslında
1: Hı
0: Utku beni dövme ama şöyle çeviririm ben bunu.
1: hı.
0: Küresel kültür içtiması.
1: İçtiması. Aha, güzel.
0: İçtima.
1: İçtima güzel. Ya ilginç bu arada şeyi tabii biliyorsun bu kelimeler uluslararası hukuktaki ve bazen iş dünyasındaki kelimeler ona bakar İngilizce'deki kelimeler özellikle şeyden askeriyeden çok alınıyor.
0: Tabii.
1: Ve bu stock take kelimesi de aslında içtima değil de hani bir depodaki durumu analiz etme. Yani
0: Evet, stok sayımı
1: stoğunuzda ne var?
0: aslında ama ben
1: Aynen, güzel.
0: çevirseydim sağdan say iklim kültüründe neredesiniz diye hepimiz sağdan sayıyoruz demek aslında.
1: Evet, yani şöyle çevirdiler. İlk dediğim gibi Dubai'de yapıldığında ve kültür ayağı yokken küresel değerlendirme olarak çevirdiler. Yani
0: Evet.
1: işte Paris İklim Anlaşması'nda küresel olarak işte küresellik yapısı şey ülke ülke değil. Yani ülkeler ne durumda olduklarını söylüyor ama küresel bir resim çekiyoruz. Yani küresel olarak stoğumuza bakıyoruz. Nerede olduğumuza bakıyoruz diye değerlendirebilir. Yani şu andaki resmi yani Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nda ve yine İklim Değişikliği Başkanlığı'nda da ki metinlerde de küresel değerlendirme olarak geçiyor.
0: Tabii ki canım. Kimsenin
1: Yok
0: içtima demesini beklemiyorum ama
1: bu arada çok
0: gerçekten
1: güzel.
0: öyle oldu.
1: Ben yani içtima verin bakalım hani şey gibi böyle ülkelere belli konularda söylüyorlar. Çok bence başarılı bir şey önerebiliriz.
0: Peki burada birkaç ayak var aslında. Biraz da çerçeveyi çizmek için seninle onları konuşmak isterim. Bir tanesi hali hazırda kültür mirasının nasıl aktarılacağı ve iklim krizi karşısında işte uyum, adaptasyon, azaltım vesaire de neler yapılabileceği. Ama öbür tarafta bir de iklim kültürü yani iklim kriziyle beraber yaşamanın gerektirdiği bir kültür inşası meselesi var. Bu iki ayak birlikte nasıl çalışıyor, nasıl bir perspektif ortaya koyuyorsunuz ve bu nasıl biraz önce söylediğimiz dayanışma mekanizması ile ilerliyor?
1: Tamam. Çok güzel. Şöyle belki şuradan başlamak gerekir. Sen ilk başta sorar yani söylerken belirttin. Bu küresel ve katılımcı bir süreç. Yani bu dokümanın hazırlanması tamamen dünyada bu konuda çalışan her türlü kurumun katkısına açık bir süreç ilerliyor. Dolayısıyla kolektif bir metin ortaya çıkacak. Tabii burada diğerinde de iki şeyden bahsettim. Bir tanesi yani kültür ve iklimin ne ilgisi var ana sorusundan. Hani bir kültür nasıl iklim kriziyle mücadelede bir araç olabilir? İki, iklimle de birlikte değişen, iklimin değişmesiyle birlikte değişen kültürümüz nereye doğru gidiyor? Ya bu tabii şeyin alt başlıklarını doğru da bizi götürüyor. Yani işte azaltım, yani hani nasıl ben şey yapabilirim? Yani kültürle birlikte, kültür değişimiyle birlikte sera gazı emisyonlarını azaltabilirim. Diğerinde de uyum. Yani evet biz azaltacağız ama zaten devam eden bir iklim krizi sürecinden geçiyoruz. Artık şey değil yani gelecek değil bugün yaşadığımız bir şey. Ve kültürlerimizi buna nasıl adapte ederiz ya da ne tür değişimler yaşanıyor. Bu iki konuda tabii çok önemli ve hani bu konularda çalışan işte dünyanın her tarafından yani buna işte Kanada'daki yerel halklarla çalışan örgütlerden zaten kültürel mirasla ilgili çalışan işte İKOMOS gibi örgütlere ya da işte Avustralya'da yıllardır bu konuda hani iklim krizinin etkileri nasıl kültürü değiştiriyor, yerel kültürü değiştiriyor ya da yerel kültürlerimiz nasıl iklim kriziyle mücadeleye etki olabilir diye çalışan kuruluşların, kişilerin ortak aklını oluşturmak için yapılmış, başlanılan bir çalışma. Şeyi de bahsedeyim, hani işte geçen sene başladı dedik, bu Mart ayında da Marrakeş'te 50 delegeyle birlikte toplandı bu dokümanın ilk versiyonunu oluşturmak için, ortak yazım süreci için. 50 delege toplandı işte dünyanın çeşitli taraflarından. Hani biz de hani bu konuya ilgili olduğumuz için.

0: Kalkıp gittik oraya. Ve orada biz de o ilk yazım sürecindeki delegelerden biriydik ve ilk taslak oluşturuldu metnin. Sonra da biz biliyorsun senin de katılımınla İstanbul'da ve başka dünyanın her çeşitli yerlerinde de çeşitli istişareler yapıldı. Yine bu metne katkı sunmak için. Ve sonra da ikinci draft oluşturuldu ve ikinci draftta biliyorsun COP'larda yani taraflar konferansından önce her sene Haziran ayında Bonn'da toplantı oluyor. Yani sekreteriyat şeyleri yapıyor. O
1: Evet.
0: Bonn'da da bu Bonn şeyin merkezi aslında UNFCCC'nin yani bu çerçeve uluslararası çerçeve sözleşmesinin merkezi sekreteryasının merkezi orada bu konuda ikinci draftla gündeme getirildi. Öyle hani bu şeyi biraz usulü anlatmak istedim sana burada.
1: Evet, çünkü gerçekten çok açık ve katılımcı bir süreçle ilerletilmeye çalışıldı.
0: Evet.
1: Üstelik de bunun bir tür halledilebildiği de bir yandan da sadece sözde kalmadığı bir süreç var. Peki bu
0: Evet.
1: ikinci drafta gelelim artık. Çünkü elimizdeki son belge bu. Burada ele alınan temalar azaltım, kültür sanatta sponsorluk, etik ve sürdürülebilirlik diye çerçevelenmiş. Adaptasyon, yapay zeka, iklim eylemi ve kültürel miras. Uygulama araçları, yine yapay zeka, telif hakları ve iklim okuryazarlığı var burada. Bir de çapraz konular, iklim, kültür ve göç var. Hepsi aslında bir başına çok büyük büyük başlıklar.
0: Evet.
1: Ama bir bunların üzerinden geçelim mi kısaca?
0: Olur.
1: Mesela kültür
0: Olur.
1: sanatta sponsorluk, etik ve sürdürülebilirlik çerçevesi bize ne söylüyor?
0: Çok güzel. Bu dediğin başlıklar aslında bizim istişaremizden çıkan, yani Türkiye'den çıkan şeylerdi. O çok değerliydi bence o yüzden. Hani Türkiye'de faaliyet gösteren kültür kurumları bir araya gelip çıkardığı söylemlerdi. Burada belki şeye değinmek lazım. Yani sonuç olarak bu belge bize bir politika belgesi verecek sonunda. Yani bu Paris İklim Sözleşmesi gibi bağlayıcı bir uluslararası hukuk metni olmayacak. Yani mekanizma öyle değil. Ama ne yapacak? Bu bütün taraf devletlere bu konuda bakın bu konuda bunları yapabilirsiniz diyecek. Ve hatta eğer değerlendirme sürecine de girerse bu küresel değerlendirme sürecine neler yaptınız bakalım dediğimiz bir mekanizma oluşturulacak. Ya burada tabii şey çok önemli yani o anlattığım başlıkların hepsi çok önemli. Yani mesela yani biliyorsun ki yani kültürün yani kültür endüstrisinin diyelim hani kültür çok geniş bir kavram ya hani nasıl yediğimiz içtiğimizden nasıl kıyafet giydiğimizi nasıl davrandığımıza dair aslında her şey kültürün bir parçası. Sponsorluk tarafına gelecek olursam hani daha çok böyle hani kültür üretimi ve tüketimi ile ilgili sponsorluk meselesi de şey çok önemli tabii hani kiminden sponsorluk alıyorsunuz o sponsorluk nereye ne amaçla veriliyor? Bu konuların da hani çok değerlendirilmesi gereken konular olduğunu aslında metinde söylemeye çalıştık. İkinci drafta girecek şekilde. Yani sonuçta fosil yakıt üreticilerinin ve büyük kirleticilerin sponsorluklarında yürüyen bir kültür endüstrisi ve kültür dünyasını biz kabul etmiyoruz diyor aslında Metin bir yerde. Ya böyle direkt böyle olduğunu söylemese de hani bununla ilgili mekanizmaların kurulması gerektiği ve önlemlerin alınması gerektiğini söylüyor. Mesela noktalardan bir tanesi bu. Uyumla ilgili noktalardan birine gelecek olursak mesela bu küresel değerlendirme sürecinde şunu söylüyor hani biz Paris İklim Anlaşması'ndaki sınırlara uymak mevcut en iyi bilim ışığında olmalı diye değerlendirme yapılmalı diyor. Ama bu metin aynı zamanda sadece bilim değil yani bizim bilim olarak algıladığımız şey değil aynı zamanda yerel kadim bilginin de değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Yani biz uyumu düşünürken sadece binalarımızı nasıl yapacağımızı, üretimimizi nasıl yapacağımızı, işte şehirlerimizi nasıl kuracağımızı değil, aynı zamanda zaten insanlığın hani yüzyıllardır gelen bilgi birikimini nasıl korumamız gerektiğini mesela öne çıkarmaya çalışıyor. Bu gibi şeyler. Bilmem anlatabildim mi biraz?
1: Birazcık aslında bütün bunlar bize tartışacak çok fazla başlık veriyor. Acaba biz ayrı bir seri mi hazırlasak bu mesele üzerine diye düşünmüyor değilim. Çünkü şimdi özellikle
0: Evet.
1: uyum tarafında iklim eylemi ve kültürel miras dediğimiz zaman ilk akla gelenler şey oluyor tabii. Büyük kültürel anıtların ziyareti, aşırı turizm, onların restorasyonunda sürdürülebilir yöntemler. Ki çok uzun yıllar oluyor artık, herhalde 10 yıla yakın oldu. Türkiye'de ilk defa net zero bir restorasyon süreci yapılmıştı tamirhane ile Mardin'de. Ama Europa Nostra'da mesela kültürel miras alanlarında uyum ve azaltım için mesela bir white paper, beyaz belge hazırlamıştı ve yayınlamıştı. Kısacası bu bir alanda duruyor, ama öbür alanda da somut olan ve olmayan kültürel miras dediğimizde mesela tarım ve mutfak kültürünün gelecek nesillere aktarılması o kadar bir arada ki, bir başka şey kimin hangi kültürünü aktarmak için özel çaba sarf edeceğiz sorusu bizi özellikle iklim krizi ve göçe getiriyor. İklim krizinden en çok etkilenen kırılgan grupların kültürlerini nasıl koruyup ortak mirasımızı devam ettireceğiz sorusuna getiriyor. İşte telif hakları, iklim okur yazarlığı vesaire uygulama araçları dediğimiz şeyde pek çok iyi öneri geliyor. Ama bütün bu büyük meselenin içerisinde aslında asıl farkına varmamız gereken şey sanırım kesişimsellik, öyle değil mi? Çünkü iklim artık her şeyin içinde. Yani attığımız her adımda, içtiğimiz suda, aldığımız nefeste, kültürümüzde, gittiğimiz konserde bir iklim meselemiz var artık. Bu perspektifin yayılması ve biraz önce konuştuğumuz yeni kültürün inşası meselesini düşündüğünde nasıl bir yol haritası görüyorsun önümüzde? Çok büyük bir soru bıraktım
0: Ya
1: değil mi
0: ben
1: kucağına?
0: şey, çok işte başlı başına belki bir program olur ama belki şey değerlendirebiliriz yani bunu nasıl yani şöyle benim bu aslında son yıllarda en çok önemsediğim şeylerden bir tanesi çok böyle eskiden insanların biraz romantik gördüğü böyle bir nostaljiyle birlikte andığı bu hani işte atalarımızın annelerimizin babalarımızın yaşam biçimi ya da işte oradaki şey tangible kültürel miras yani meselesinin aslında ben yani bu doküman açısından söylüyorum gerçekten bilimsel bir yerle konuştuğu bir hale gelmesini görüyorum. Yani bence bu çok çok değerli. Yani tabii ki şey biz yani işte yani şu anda yani 10 sene önceden farklı bir yaz yaşıyoruz. Bu çok çok bariz. Bu da mesela yaşadığımız kültürle ilgili şeyleri, mekanizmaları değiştiriyor. Ama bir yandan dirençlilik meselesini de getiriyor. Yani biz aslında mevcut kaybetmeye yüz tutmuş kültür pratiklerimizle nasıl daha dirençli hale gelebiliriz bu sıcaklara karşı, iklimdeki değişimlere karşı, aşırı hava olaylarına karşı. Yani bu bence çok önemli. Bence olayın gittiği yerinde ben bununla alakalı olacağını düşünüyorum. Yani o işte kadim ekolojik bilginin böyle bir kenara atılmadığı işte yangınlarla mücadele de olsun işte diğer aşırı hava olaylarıyla ilgili aldığımız tedbirlerle ilgili olsun kültürel geleneklerimizin daha öne çıkacağı ve bazı hatta yani doğa korumayla ilgili çalışmaların kültürle böyle iç içe geçeceği bir gelecek doğuyor ve bu belgede onlardan biri, yani bir başlangıcı diyebiliriz.
1: Peki, Apaçık Radyo'yu biliyorsunuz zaten ve hem
0: Hı.
1: dinleyicilerimiz hem programcılarımız bu meseleye çok eğilmek isteyeceklerdir. O yüzden şunu sorayım. Bu küresel kültür değerlendirmesi sürecini nasıl takip edebiliriz? Bu belgeler açık mı? Görebiliyor muyuz? Okuyabiliyor muyuz? Buradaki mekanizma herkesin katılımı ya da takibi için nedir?
0: Evet, yani başta da söylemiştik, çok açık bir yöntem izleniyor burada. Bunu yaklaşık, yani 50'den fazla bir delegasyonla ve birçok örgütün katılımıyla yazıldı ilk başta. Ama şu anda açık olarak bütün işte ilk taslaktan şu andaki mevcut ikinci taslağa kadar işte gelişim sürecinde görebileceğiniz direkt katkınızı yazılı olarak iletebileceğiniz bir web sitesi var bununla ilgili. Onu söyleyeyim. CultureGlobalStockTake.com CultureGlobalStockTake.com aynı zamanda biz, yani Esmiyor'un sayfasını takip ederseniz Instagram'dan Esmiyor. Biz de bununla ilgili şeyler paylaşıyoruz ama ana kanal burası. Ve tabii işte sen ilk istişareye geldin. Biz önümüzdeki ayda bununla ilgili yine Türkiye çapında bir online istişare yapmayı düşünüyoruz. Bu dokümana girecek noktaları, katkıları almak için Türkiye'den. Yani önümüzdeki aylar dediğim, bunu Ağustos ayı içinde yapmayı düşünüyoruz. Çünkü biliyorsunuz önümüz COP31 ve hani COP31'in de şöyle bir değeri var burada. Bu doküman, yani bu küresel değerlendirme süreci demiştik ya, Dubai'de başlayan. Onun diğer çalışması bu sene yapılacak, o küresel değerlendirme. Ve bu Culture Global Stocktake dokümanı da ilk kez bu COP'ta sahneye çıkacak. Yani bu COP'ta lansmanı yapılacak. Yani devletlere söylenecek. Hani böyle bir şey üzerinde çalışıyoruz biz. Lütfen bunu dikkate alın diye. O yüzden biz hani herkesi zaten bekliyoruz bu şeyin içine. Koalisyon diyeyim, hani bu çalışmanın içine. Bunun da hani ilk yolu şey olabilir, bir o dokümana bakılabilir. Bir Türkçesi üzerinde de çalışıyoruz bu arada. Yani şu anda ikinci draft İngilizce, bu bir sonraki yapacağımız istişareye kadar Türkçesini de hazırlıyor olacağız dokümanın. O yüzden hani direkt Türkçesi üzerinden de hani görüşlerini bildirme imkanı olacak insanların. Böyle diyeyim, hani böyle bir şeyi. Yöntemi var.
1: Şimdi önümüzdeki COP'a az vakit
0: Çok.
1: kaldı. Ama bu COP'ta pek çok kritik eşik de geçilecek gibi görünüyor. Bir yandan bütün iklim camiası diyeceğim, bir tür moral bozukluğuyla özellikle son birkaç yıldır yükselen drill baby drill politikalarıyla ve sevgili turuncu arkadaşımızla beraber diyeyim ben kısayı. Öbür yandan da aslında çok ciddi bir hareketlilik var. Yani pek çok yeni politika önerisi, yeni hamle önerisi geliyor. Sana kişisel bir soru sormak isterim. Bu kadar işin içinde olan biri olarak an itibariyle iklim eyleminde nerede durduğumuzu ve önümüzde umut olup olmadığını sorsam sana ne derdin?
0: Ya umut her zaman var, çünkü umut olmadan hani zaten yaşayamayız. Tabii yani iklim eylemi de başlı başına sadece bizim işte atmosferle olan ilişkimiz değil ya, hani maalesef keşke öyle olsa, yani hani atmosfere biraz daha az salınıp bitse keşke konu, ya da hani bunu hemen durdurabilsek. Tam olarak işte bu kültür dokümanı ve kültür iklim ilişkisi de burada yatıyor. Yani umutlu olmak için, bir dönüşüm yaratmak için hani kültüre ihtiyacımız var bizim. Hani kendi kültürümüzü korumaya, insan yaşamını, insan onurunu korumaya ihtiyacımız var. Şu andaki dünyadaki bütün gelişmeler çerçevesinde de. de. O yüzden ben umutluyum. Hani böyle boş bir umut da değil bu bence. Dediğim gibi hani bu mesela özellikle bu doküman beni çok heyecanlandırdı o anlamda. Çünkü her ne kadar parti yani tarafı olmayan paydaşlar tarafından işte NGO'lar, düşünce kuruluşları tarafından hazırlanmış olsa da bir şey söylüyor. Yani her belki sonunda bağlayıcı olmayacak ama en nihayetinde bir belge çıkacak ve bu belgeye yaslanarak hem yerelde hem de globalde bizim şey üretme şansımız var. Politika üretme şansımız var. Yeni alanlar açma şansımız var. O yüzden önemli. Hani ben umutluyum o yüzden. Dediğim gibi yeni gelişmeler de var. Sadece COP özelinde değerlendirmeyelim yani. Çünkü artık saha sadece COP değil. İşte Santa Maria'da bir toplantı yapıldı biliyorsun fosil yakıtlardan çıkışla ilgili.
1: Evet.
0: Yani başka alanlar açılıyor. Yani başka gedikler açılıyor.
1: Umut
0: Oradan
1: her
0: tekrar
1: zaman
0: konuşalım.
1: var. Gerçekten çok kritik bir şeydi söylediğin Utku. O umuda tutunarak mücadeleye devam diyelim. Bu haftalık programın sonuna geldik ve çok hızlı geçtim. Mutlaka bu meselenin diğer başlıklarını konuşmaya devam edelim isterim. Çok teşekkürler katıldığın için bugün.
0: Ben çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Görüşmek üzere.
1: Diğer kamda Apaçık Radyo'da Damla Özler'le beraberdiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Diğer kam. Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Eylem Aras Uzun ve Ege Uzun'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İrem Uygurmen, Tülin Yet ve Ali Umran Yet'e teşekkür ederiz.
2: Dünyanın cazı.
3: Hazırlayan ve sunan Sanat Deli Orman.

İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, ben Sanat Deli Orman. Bu akşam dünyanın cazında bir anma törenimiz var efendim. Perküsyon sanatçısı, besteci, eğitmen, güzel yüreği, insanlığı, disiplini, adaleti, sükuneti ve en önemlisi de destekleyici, kocaman yüreğiyle birçok müzisyenin, birçok öğrencinin, birçok bestecinin ve hayatlarında önemli iz bırakmış Amy Salzgiver'ı anacağız. Kendisini maalesef elim bir rahatsızlık nedeniyle çok genç yaşta kaybettik geçtiğimiz hafta. Şu anda kendisi bir uçakta Detroit'e, aile evinin oraya doğru gitmekte. Çok sevdiği kuzey ışıklarının da altından geçerek belki de. Önce aile evinin oraya gidecek, ardından külleri Türkiye'ye getirilecek ve Gökçeada'ya serpilecek vasiyeti üzerine. Biz de tam bu esnada geçtiğimiz cuma akşamı Maçka Park'ta gerçekleştirilen anma toplantısından küçük kesitler dinleyeceğiz. Sizler için oradaydım ve Amy'nin tanıdığım tanımadığım birçok dostuyla bir aradaydım. Miam ailesi oradaydı, caz müzisyenlerimiz oradaydı, besteciler oradaydı, klasik müzik sanatçılarımız oradaydı, Hezarfen Ensemble, Sanena Perküsyon Topluluğu üyeleri oradaydı. Hepsi oradaydı efendim ve duygularını paylaştılar. Kocaman bir dostluk çemberi, kocaman bir müzik çemberi oluşturuldu. Size o konuşmalardan en tatlı anları, kişilerin isimlerini de, mesleklerini de anons ederek dinleteceğim. Ama öncesinde Amy Salzgiver kimdi? Kısaca bir hatırlayalım. Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salzgiver 20 yıldır Türkiye'de bizlerle birlikteydi efendim. Deneysel müzikten geleneksele, klasik müzikten çağdaş müziğe uzanan türler ve disiplinler arası çalışmalarda çoğunlukla farklılıkları bir araya getiren üretimlere odaklanıyordu. Kendisi Hezarfen Ensemble ile aktif olarak çeşitli ülkelerden bestecilerle işbirliklerini imza atıyordu. Yeni üretimler icra ediyordu ve Türk müziğinin çağdaş seslerini yurt içi ve yurt dışına taşıyordu. Pratiğine Türk vurmalı çalgılarını da eklemişti. Onları alışılmadık bağlamlarda kullanıyordu ve üretimleriyle bu enstrümanların sonik olasılıklarını yeniden ele alıyordu. Aynı zamanda da Sanena isimli perküsyon topluluğunun da kurucusuydu. Bu topluluk aracılığıyla son 50 yılın müzikal anlamda öne çıkan eserlerini Türkiye'deki dinleyicilerle buluşturuyordu. Ve bu kapsamda Slagverk Den Haag, Christian Benning ve Michael Gordon gibi sanatçılarla projeler yürüttü. Disiplinler arası işbirlikleri yaptı. Ve aynı zamanda Borusan Filarmoni Orkestrası'nın bir üyesiydi. Gana Ksilofonu Gil üzerine araştırmalar yürütmekteydi. Caz ve pop müzik gruplarıyla da hem sahne alıyordu hem de kayıt çalışmaları yürütüyordu. Kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi yani MİAM'ın öğretim üyesiydi. MİAM Perküsyon ve MİAM Doğaçlama topluluklarını yönetiyordu. Verdiği dersler arasında perküsyon, kompozisyon ve doğaçlama ile ilgili bir takım çeşitli başka konuları kapsayan dersler vardı. Güncel olarak da müzik kompozisyonu alanında yürüttüğü bir doktora çalışması vardı. Bu çalışmada doğaçlama ve işbirliğine dayalı üretim yöntemlerinin çağdaş müzik pratiklerinde nasıl yaratıcı araçlar olarak kullanılacağını inceliyordu. Ve son olarak da Sound Runs ismini verdiği pratiğe dayalı bir araştırma projesi vardı. Burada koşarken geçtiği yerlerin ses manzaralarını kayda alıyordu ki birazdan dinleyeceğiniz konuşmalarda bu çalışmasına da atıflarda bulunacaklar. Hatta Linda Banska diyor ki her gün 20 kilometre koştuğu oluyormuş bu projesi kapsamında. İşte bu geçtiği yerlerin ses manzaralarını da kayda alıyormuş ve yerel işitsel çevreyi belgelemekte ve bu saha kayıtlarını izleyicilerin çevreleriyle daha derin bir ilişki kurmaları için üretimlere dönüştürüyordu ve SoundCloud'da da bu kayıtları aslında bulabilirsiniz Amy'nin adını yazarsanız. Birazdan sizleri Maçka Parkı'ndaki törende yapılan konuşmaların kesitleriyle baş başa bırakacağım dediğim gibi. Ama hemen açılışta bir parça dinleyelim, bir kayıt dinleyelim Amy'den. Sanena Vurmalı Çalgılar grubuyla kaydedilmiş bir kayıt, Lila Müzik'ten çıkmış. Kora adlı eseri dinleyelim şimdi. Buyursunlar.

0: Lila müzikte çok çok sevgiyle ve saygıyla takip ettiğim, dergicilik zamanlarında tanıştığım bir plak şirketi. Klasik müziğe ömrünü adamış sevgili Dilek İçinsel'in büyük çabalarıyla hala hayatını sürdürmekte olan bir label. Onlara da buradan çok sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Aynı zamanda İTÜ MİAM ailesiyle de ilgili şunu söylemek istiyorum. Dergilerde çalıştığım dönemde birçok röportaj yaparken tanıştığıma en heyecanlandığım, benim içime müzik adına en ümitle dolduran camiayı orada bulmuştum. Son derece eğitimli, insanlık düzeyleri de eğitimleri kadar yüksek, rekabetten çok dayanışmaya ve birlikte üretmeye odaklanmış, aydınlık zihnini keşfetmeyi her zaman aç, pırlanta gibi insanlarla tanışmıştım. Bu insanların bir kısmı da zaten hayatımın kozmosunda, galaksisinde kaldılar. Ve haliyle bu üzücü haberi aldıktan sonra da onların yanında olmak ve duygu düşüncelerini de kendim de bizzat dinlemek istedim ve sizlere de aktarmak istedim. Şimdi efendim Maçka Parkı'na doğru dönüyoruz. Tek tek isimleri söyleyeceğim, kim olduklarını açıklayacağım. Ardından ses kaydı gelecek. Bu şekilde gideceğiz. Arada da bir iki tane yine müziğimiz olacak. İlkin Kerem Öktem konuşacak. Kendisi Sanena grubunun band leader'ı.
1: 2025'in Nisan ayında bir turnemiz vardı. İskoçya'ya gittik. Ve şöyle bir gün, yani sabah 6'da veya 7'de uçak var. Dolayısıyla saat 2.30'da evden çıkıp havaalanına gidiyorsunuz falan. Sonra işte 3 saat uçak, sonra bir araba yolculuğu falan filan diye. Ve otele gittiğimizde daha odalar hazır değildi. Ve biraz zaman öldürmemiz gerekiyor. Çıktık, bir kahve içtik. Bir telefondan şeylere baktık. Ne yapılır burada falan filan. Ya bir işte hiking trail varmış, böyle bir park daha varmış. Orası İskoç, doğal yani, çok orman orman çok güzel. Bir bakalım mı ya falan dedi. Ben dedim ha, olur bakalım. Sonra başladık yürümeye, 4 saat falan. Hiking yaptık yani, şey hani bavullar şeyde duruyor. Otel lobisinde duruyor. Biz normal kıyafet, işte o gün ne kıyafet varsa onun için. Uykusuzuz yani, böyle berbat. Ama Emil olunca böyle 4 saat bir yolculuk. Yürüyüş, orman, bambaşka bir yer, hiç bilmediğimiz bir yer. İskoçya'nın tepelerine tırmandık yani. Çok eğimli bir andı yani. Çok eğimli bir gündü. Onun dönüşünde de tabii şeyler, yine şeyi de yanında. Mikrofonu var bir tane, telefona bağlanan field recording mikrofonu. O da yanındaydı. O sırada bir kayıtlar falan da aldı. Yani bilmiyorum, sonra çalıştım üzerinde. Belki oradan da parça falan çıkmıştır da. Böyle yani hep o günü düşünüyorum. Çünkü beraber geçirdiğimiz hani bu sorunlar ortaya başlamadan önce, ortaya çıkmadan önce geçirdiğimiz harika bir gündü ve yani böyle bir günü yaşamanız için bir eğim gibi bir insan olması lazım hayatınızda. Bu kadar. Evet,
0: bu arada anma törenine gittiğimde benimle birlikte çekim yapan ve kendi yetişemediğim konuşmalarda bana video görüntüleriyle ve ses kayıtlarıyla destek olan belgeselcimiz sevgili Serdar Kökçeoğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda diğer bazı materyallerin tedariği ve iletişim desteği için de sevgili Linda Banskaya, umarım soyadını doğru telaffuz ediyorumdur, ve yine çok sevgili caz müzisyeni sisterim Nihal Saruhanlı'ya da çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi sıradaki konuşmacımız Hezar Fen Ensemble'ın hem kurucu hem de yönetici ortaklarından Uldi Mertin.
2: She provided so much help for everything, whatever you ask her. She said, okay, I will do it. And I can help. And me as a German, yani Alman olduğum için en güzel şeyi, o bir şey söyledi, o ona göre davrandı. Yani yani o çok önemli hayatımızda. Özellikle bu ülkede, bu zamanda, bizim yaşadığımız zamanda. Ve ya yeah, o sonsuza kadar ben ona öyle hatırladım.
0: Bir sonraki konuşma keman virtüözümüz ve eğitimcimiz, bestecimiz Cihat Aşkın.
3: Tabii MİAM macerası olarak eminim. Kaç sene oldu bilmiyorum. Belki daha önce, yani 2006-2008 o yıllarda. Ruben belki en iyisini bilir bu hikayenin. MİAM da çok sevilen bir figür. Yani ben en iyi daima çok ciddi bir insan, ciddi bir müzisyen, her şeyi ciddiye alan. Aynı zamanda çok... farklı yönleri olan, çok esprili yönleri olan bir insan olarak tanıdım. Çok fazla mesaim olmadı benim farklı binalardaki işim nedeniyle ama unutamayacağım zamanlar oldu. Onunla beraber bazı konserler yaptık ama hep kafamda olan bir şey vardı. Kemal İnce'nin partitası var. Keman ve marimba için bir partita. Onu 2010-2011 yıllarında Peter kaydetti. Stüdyo kaydı yaptı. Ha bugün ha yarın onu çıkaracağız diye bir baktım 15 sene geçmiş. Yani insan o kadar üzülüyor ki şu anda. Var olan şeyler, arşivler, yapılan kayıtlar. Şuna inanıyorum. Hiçbir şey ölmez. Her şey yaşar. Muhakkak onun varlığı, onun gülüşü, onun samimiyeti, onun yaptığı herhangi bir şey yani vermiş olduğu bir söz, bir gülüş, bir an mutlaka bizim içimizde, bizim farklı anlarımızda bizim karşımıza çıkacak, içimizde yer alacak. O bakımdan beraber yakın zamanda belki Eylül, Ekim gibi çok büyük bir şey organize edip belki kurumlar olarak organizasyon yapıp hep beraber gönüllüce katılırız. Hepimizin başı sağ olsun.
0: Şimdi Linda Banskaya'yı dinleyeceğiz. Kendisi Borusan Sanat konuk ağırlama sorumlusu ve dediğim gibi bu kayıtların organizasyonunda da çok yardımcı oldu. Tabii uzun konuşmalar yapıldı, çok duygusal anlar yaşandı, birçok küçük, tatlı, kenar köşe hikayeler de paylaşıldı. Hepsi programımıza sığmayacağı için ayrıca bir de video hazırlıyorum. Onu da çok yakında YouTube kanalımdan, Sanat Deli Orman YouTube kanalımdan izliyor olacaksınız. Onu da ayrıca anons edeceğim.
4: Kosova'dan geliyorum bu arada. Bunu özellikle söylüyorum çünkü ilk burada çalışmaya başladığım iş şeyde, iş sanat 2004-2005. Ve ilk tanıdığım müzisyen Amy'di. Tanışmamız da şöyle oldu. Sahnede böyle bir Latin bari bir konser vardı. Tam hatırlamıyorum hangi konserde ve Amy şey çalıyordu. Kongo muydu o? Böyle. O da onu düşürmüştü. Ve böyle Kongo gitti gitti sadece. Neyse sonra bir durdurdu. Tanışmıyoruz daha. Benim o olay kadar hoşuma gitmişti ki. Konser bittiğinde polise onunla tanışmak için gitmişti. Ve böyle gülerek söylüyorum, bana çok kızmışlar. O kadar ciddiydi ki şimdi, hani Kong'un oradan düşmesi onu zaten depresyona sokacak kadar yeterli bir şeydi. Ve bana böyle bakıp kızıp o yeşil gözlerle gitmişti. Sonra başka bir ortamda tekrar tanıştık ve arkadaş olduk. İkimizi en çok birleştiren şey, ikimiz de aileden uzak oluşuyordu. Aile dertlerini paylaşıyorduk. En son müzik evi yapmaya başladığımızda 2010-2011 gibi. İşte çağdaş müzik yapmaya başladık, yeni müzik yapmaya başladık. Benim hiçbir fikrim yok ne yaptığıma dair. Benim hiç ezberim yoktur, yaptığım herhangi bir şeyin mantığını bilmek isterim. Emre'ye dedim ki Allah aşkına bana ne yaptığımı sen öğret, sen söyle dedim. Bu esnada Alper var, Alper bize anlatmaya çalışıyor ne yaptığımızı. Dedi ki bana, bugüne kadar duyduğun, dinlediğin herhangi bir müzik, melodi, tını, her şeyin tam tersini düşün, bir protesto gibi düşün. Böyle algıladım en basitinden. Öyle düşünmeye başlayınca ki ben hep bir melodi peşindeyim. Halbuki olmuyor. Gelen grupları hatırlar mısın sen bizi girdiğinden? Emre'nin bu cümlesinden sonra daha böyle ilgimi çekip araştırmaya başladım ve algılamaya başladım. Ve gerçekten çağdaş müziği bana sevdiren ve aslında bu da bir müzikmiş dedirten Emre'ydi.
0: Bir sonraki konuşmacımız müzisyen, şarkıcı, besteci Deniz Tekin. Kendisi İngilizce bir konuşma yaptı. Çok kısaca mealini şöyle aktarayım sizlere. Yani kendisi bizzat tanışmıyordu Amy ile ama konuşmasında gerçek bir sanatçı olmanın ne olduğunu, nasıl bir ciddiyetle mesleğimizi icra etmemiz gerektiğini, bunun ne derece ciddi bir vericilik seviyesi gerektirdiğini, çevremizdeki diğer insanlara doğru nasıl bir ayna olabileceğimizi tarif etmek istedi konuşmasında. Mesele müzik hayatında yükselmek, alçalmak değil, ayaklarımızın yere sağlam basmasıdır dedi. Şimdi tamamını İngilizce olarak sizlerle paylaşalım. Buyursunlar.
5: As artists, as musical performers, as instructors, as people of academia of or people who produce for the art industry all throughout, like we, if we choose to do so, we have a certain responsibility in being a mirror, not being a black mirror or You can be, you could also be a black mirror or just a plain mirror if you choose to, but we still have this responsibility if we choose to see that. So when I come across people that take their job this seriously, that I have to do this talk as a person that didn't know I'm Sezgi'yi that well to 60 something people, I think that it's a huge blessing to be able to make this kind of impact with one's work in their lifetime, like both for people they love or people they work with or the works that they produce. Like, it means that your bodily presence is gone, but you live on in people's minds and hearts and like in their memories with you. So I think this is a huge blessing for us to be collectively here to mourn a very, very valuable person. Like it represents different kinds of value for each of us. But like to be here today is a lesson for me to observe that if you take things seriously, it pays off, but not in monetary gain or not in where you ascend or descend, just with your two feet, with being rooted in the soil, you never die. Thank you.
0: Şimdi de besteci Deniz Güngören'i dinleyelim, buyursunlar.
6: Mesafeli görünebilen birisiydi. Fakat duygusuz veya kibirli birisi asla değildi. Onunla ilgili benim hakikaten çok önemsediğim bir şey ve hani öyle kişisel bir yere koymuşum ki onu. Aslında bir manada hatırlamıyormuşum, yani unuttum denilemez bence ama kaybettiğimiz haberini alınca birdenbire tekrar aklıma geldi. Biz işte bu Bin Boğalar efsanesi Michael Ellis'in operasında birlikte çalışmıştık. Ben de son saniye hani bir terslik sonucu dahil olmuştum projeye. Orada genelde güzergahımız da benzediği için hep provalara giderken karşılaşıyorduk ve birlikte yürüyüp işte sohbet ediyorduk filan. Hemen işte zaten ayaküstü insan hani böyle hafif konular konuşmayı sevdiği için genelde işte ikimiz de meğer West Side Story'yi çok seviyormuşuz. Müzikal seviyoruzdan. Ben galiba o aralar böyle bir şeyim vardı yani. Müzikal sevmeyi söylemek böyle bir günahtan arınmak gibi bir hissi vardı sanırım. O yüzden de konu oraya gelmiş olabilir. Neyse onu fark etmiştik yani ve bir sürü işte ay şu şarkı çok güzel, bu şarkı çok güzel falan diye aramızda konuşmuştuk da. Sonra ben dediğim gibi yani çok son dakikada dahil olduğum için yani bir de küçük bir rolüm var, sürekli beklemem gerekiyor şeyde. Ve böyle bir çok bunaldığım bir an vardı. Gerçekten böyle yere bakıyorum, hani kimseyle konuşasım yok. Yani oradaki mevcudiyetimi sorguluyorum falan, öyle bir haldeyken şeyde bir ara verildiği bir andı. Yani ben yerimden kımıldamamıştım. Amy tabii gelip böyle yanağını sıkıp böyle sarılıp böyle aa üzülme falan diyecek tarzda birisi değil ama bir şey yapma ihtiyacı hissedecek kadar belirgin bir şekilde gördü yani yüzümdeki keyifsizliği belli ki. Ve o West Side Story'nin başındaki meşhur motifi çalmıştı vibrafonla. Ve hani ben birdenbire ne oluyor diye baktığımda dönmüştü, bana gülümsüyordu. Sonra gelip böyle hiçbir şey söylemedi. Benim ne yaptığını anladığımı gördükten sonra çıktı, ara yapmaya gitti. Çok benim için Amy'yi tarif eden bir andı. Galiba onu bununla hatırlayacağım dersem bir sürü yaptığı muhteşem şeyle beraber. Çok abartmış olmam ama bir taraftan da yani özellikle benim kuşağımdaki bir sürü besteci ve o dönemler besteci olmaya çalışan insan için yani değişilemez bir yer kaplıyor hepimizin hayatında. Galiba bu kadar.
0: Şimdi sırada radyomuzdan da çok iyi tanıdığınız besteci, eğitmen, müzisyen Şevket Akıncı'nın konuşması var.
7: Evet, Amy bazılarımız için Emine. 20 yıldır tanıyorum ben de kendisini. Her tür müziği yaptık birlikte. Böyle özgür doğaçlama, rock, hatta işte klasik müzik mi denir artık? Böyle Hezarfen'le yaptığımız bir proje vardı. Yani fark ettim ki burada tanıdığım birçok kişiyi onun sayesinde tanımışım. Yani Hezarfen olsun, Miam ekibi olsun, başkaları da olsun. Onu bir sözcüğe öze indirgemek gerekirse zarif olduğunu söyleyebilirim. Yani gerçekten çok iyi bir insandı ve 2019'da sanırım Escher Chronicles diye bir eser diyeyim. O işte Borusan'da çalınacaktı. Şimdi ben çalmıyorum, orkestra çalacak sonuçta. Fakat heyecandan ölüyorum. Yani bacaklarım, bilmiyorum başınıza geldi mi de, ayaklar gitmiyor. O geldi yanıma böyle kedi gibi, sadece durdu yanımda. Bir şekilde rahatlattı, nasıl bir enerji yayıyorsa. Yani çok sadece müzisyen olarak değil, hepimize bir şey kattı ama bence insan olarak da çok şey kattı. Kendisine davranılması istediği gibi başkasına davranıyordu. Birçok kişinin örnek aldığı bir insandı. Bu kadar.
0: Evet, Şevket Akıncı bu kadar dedi ama bu kadar da bırakmayalım. Kendisinin bir özel istek parçası var. Şevket Akıncı'nın Hezarfen Ensemble ile kaydettiği muhteşem bir albüm vardır, Escher Chronicles diye. Oradan Compagnia Adria diye bir eser var. Amy'nin de içinde yer aldığı. Şimdi sizlerle o müziği paylaşalım, bir müzik molası verelim. Buyursunlar.

0: Şimdi de davul sanatçısı sevgili Nihal Saruhanlı'nın konuşmasından bir kesit dinleyelim.
1: Biz de uzun süredir arkadaştık, iyi arkadaştık. 16-17 sene belki de. Kardeş gibiydik aslında birazcık da. Benim için çok önemli bir insan oldu Eymi her zaman. Ya hayatımda bana çok önemli kapılar açtı. Hayatımın benim istediğim gibi değişmesinde en önemli insanlardan biriydi aslında. Yani o olmasa her şey çok daha farklı olabilirdi. Hayatımdaki yeri çok önemli o yüzden. Çok savaşçı biriydi. İradesi aşırı kuvvetli bir insandı. Yani bu her zaman çok örnek aldığım bir şey oldu Amy'de. Bu hastalıkla da en sonuna kadar savaştı. En sonuna kadar hep yeneceğini düşündü bunu. Yani hiç pes etmedi neredeyse diyebilirim. Hayatı boyunca da öyle oldu zaten. Savaşa savaşa burada var oldu diyebilirim. Bakınca insan olarak çok gerçekten nezaketli, kibar, çok iyi biri ama içinde gerçekten sert bir savaşçıdır Amy.
0: Şimdi sırada Can Karadoğan var. Kendisi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik Teknolojisi Bölümü Başkanı ve MİAM Kayıt Stüdyoları Stüdyo Müdürü.
2: MİAM olarak birkaç şey söylemem gerekiyor sanırım bu noktadan. Son döneminde yanında olan en yakın bir çevre vardı. Hatta WhatsApp grupları varmış, geçen gün öğrendim. Onlar benim yapamadığım cesareti gösterdi, hep yanında bulundular. Şöyle bir fikir vardı, onu sizle paylaşmak istiyorum. Herhalde bunu yapabileceğiz tabii. Bürokrasi ve belli kaynaklar buna herhalde izin verir diye tahmin ediyorum. En çok mesaisini geçirdiği perküsyon laboratuvarını onun ismiyle isimlendirmeyi düşünüyoruz. Odasındaki eşyaları da belki oraya katıp bir gerçek bir perküsyon laboratuvarı yapmak istiyoruz MİAM olarak. Bir de işte herhalde 2-3 ay sonra bir anma konseri yapmayı düşünüyoruz. Ben daha çok vakit geçirmek isterdim. Yakın arkadaşlarını kıskandım biraz doğrusu. Daha fazla vakit geçirmiş olmak isterdim sevgili dostum. Ama iyi ki bizle tanıştın ve buraya bize geldin. Teşekkür ederim.
0: Sıradaki konuşma kesiti piyanist Müge Hendekli'den geliyor.
3: Neredeyse 20 yıldır birlikte çalıyoruz Amy ile. Onu ilk gördüğüm anı hatırlıyorum. Amerika'dan buraya yerleşmeden önce ben o zamanlar Bilgi Üniversitesi'nde çalışıyordum. Müzik bölümünde. Bir grupla Brooklyn College'dan böyle birkaç perküsyoncu gelmişlerdi bir konser vermek için. Ve çok net hatırlıyorum, sahne hala gözümün önünde. Çünkü gözümü alamamıştım ondan. Yani buraya yerleşme sürecini de biliyorum dolaylı olarak. Birlikte çalmaya başladık belirli projelerde. Daha Hezarfen o zaman kurulmamıştı. Ama Hezarfen de kurulduktan sonra, yani Amy sadece benim birlikte çaldığım bir dostum değil, aynı zamanda biz uzunca bir süre iki kadındık sadece Hezarfen'de. Ve tabii ki de oğlanlarla, yani böyle

0: Evet.
1: Aynı zamanda çok başka şeyler paylaştığım bir dostumdu ve bizim gruptan Gökhan'ın da dediği gibi bir Kapadokya'ya gitmiştik. O da bizimleydi. Her şeyin, her turnenin, her yolculuğun aslında en güzeli Amy ile oldu dedi. Ve o kadar güzel bir şey söyledi ki gerçekten işte mesela kuzey ışıkları. Yani insanlar kuzey ışıklarını görmeye işte tura giderler ama göremeden dönerler. Yani bizim görme olasılığımız o kadar azdı ki hani Eylül'de gittik. İşte Amy bir aplikasyon indirmişti ve o aplikasyon alarm verdi ve dışarı attık kendimizi. Yürüdük yürüdük yürüdük. Nereye gidelim dedik. Kuzey ışıkları dedik. Kuzeye doğru gidelim falan. Ve yani şimdi daha iyi anlıyorum onu. Çünkü işte bazı eserlerinin isimleri mesela Dark Bright, İşte Stardust. Yani aslında veya nickname'i Super Saiyajin. Şimdi gerçekten öyle olduğunu düşünüyorum onun da. Onun da bir yıldızı olduğunu düşünüyorum. Çok özel biriydi. Çok özleyeceğim.
2: Evet, söz kuzey ışıklarından açılmışken biz de bir Dark Bright dinleyelim. Ardından da keman sanatçısı Özcan Ulucan'ı duyacaksınız. O da bu parçayla ilgili bir iki kelam eyleyecek. Buyursunlar.

0: Yani ruhen değişmemişti 2 hafta önce. Yani bu da bir şekilde bir teselli hissi vermişti. Belki atlatır. Artık onu bir yandan da düşürmemeye çalışıyorsunuz herhalde. Çalışıyor insan. Ne düşünüyorsunuz? O an güzel geçsin. Ve de işte aklımıza şey geldi. Onun bir bizim için bestelediği 2002 yılında bestelediği Dark Bright. Aslında çok anlamlı da geldi o gün bize. Parça. Böyle sanki o İsveç'teki şu bu duyguları, bu şeyi yansıtan bir müzikti. Huzurlu, sakin. Yani ne diyeyim, öyleydi yani. Beraber dinledik onu. Böyle biraz heyecanlandı, hissettik ki böyle hoşuna gitti bu fikir. YouTube'da, kendi YouTube'una girdi. Biraz böyle ileri geri buldu. İki versiyonu vardı. Bir tanesi Miami'de kayıt stüdyosundayız. İşte Cem, flütte işte Kıvanç, klarnet filan, Uli, ben, Müge, işte daha birkaç arkadaşımız. Ve Amy de orada görünüyor sonunda, böyle bakıyor kayıt sonrası. Çok hoş bir video aslında bu. Yani Amy'nin YouTube'unda bakabilirsiniz. Bazılarınız biliyordur mutlaka.
1: Evet, ben de size zaten o YouTube videosunu dinlettim ses olarak. Şimdi sıradaki konuşmacı hem müzisyen hem de illüstratör. Aynı zamanda Amy Salzgiver'ın eski ev arkadaşı Seha Can.
2: Miami'de okurken Amy ile ev arkadaşıydım. Onun daha başka bir halini biliyorum. Daha insani bir yanını çok daha fazla biliyorum ki aslında ev arkadaşlığı da biraz problemlidir. Zaman içinde böyle şey olur yani, hani başka şeylere takılır insan. Neyse, eğer Amy ile uzun süreler müzik paylaştıysanız kendinizi çok şanslı sayın. Çünkü ben biraz buruğum o konuda. Yani elimin altında Amy vardı yani, hani 4 sene boyunca. Eğer öğrencileri varsa burada ya onu devam ettirin. Yani çünkü ya bu camiaya dışarıdan gelmiş birisi için böyle en küçük bir şey, fikir, şuraya bir renk. Yani çünkü perküsyonistin renk, ses dünyası o kadar geniş ki. İşte böyle bir akor bulup, melodi bulup, şarkı yapan bir insanın müziğini çok kaldırabilecek şeyler yapıyor aslında perküsyonistler. Ve öyle bağımsız ya da amatör insanlara siz bunu yaparsanız çok hatırlanıyor. Çok değerli oluyor ve Amy'nin çok insana bunu yaptığını biliyorum. Bir de öyle öğrencilerine bir şey demek istedim. Başımız sağ olsun. Öyle, bu kadar. Sağ ol.
1: Sıradaki konuşmacımız Sibil Arsenyan. Kendisi orkestra şefi, aynı zamanda Borusan Sanat Orkestra Müdür Yardımcısı. Şimdi kendisini dinleyelim.
3: Miami öğrencisiydim Emin'in ve Borusan'da da beraber çalıştım. İlk sahneye çıktığımda Sesin Yolculuğu Genç Besteciler Festivali'nde kendi eserimi yönetmiştim. Gelmişti. O zaman Ivan'ın öğrencisiydim ben. Miami'de orkestra şefliği bölümünde öğrenciliğe henüz başlıyordum. Sonra giriş sınavına girdiğimde yine böyle dört dört vurdum ve dedi ki bu birkaç ayda çok gelişmişsin dedi. Yani oradan oraya geldim ve o jüride ben Varese'in Ionization eserini kesinlikle yönetmek istiyorum. Yani bu benim hayalim, çünkü işte Susanna Marchi yönetmiş, çok güzel falan. Böyle şey yapmıştım ve bir iki sene sonra da bana Orta Doğu ve Balkanların bütün perküsyonistlerini toplayarak Ionization'ın premierini yapmıştık beraber. 13 perküsyonist ve bir de Cerfi hocamızla beraber Türkiye premierini gerçekleştirmiştik. Sonra beni Hezarfen'e davet etmeye başladı. Teşekkür ediyorum sizlere de. Hezarfen'e davet etmeye başladı. Sonra Borusan'ın provalarına davet etmeye başladı. Ne zaman çağdaş müzikle ilgili bir şey olsa beni sokmaya çalıştı, soktu. Altından kalkamadım. Her şeye kendime güvendiğimden daha fazla bana güvendi. Başımız sağ olsun. Teşekkürler. Bu kadar.
4: Biz teşekkür ederiz.
1: Bir sonraki ses kaydı aslında konuşmaların dışında sizler için özel olarak yaptığım röportajlardan bir ses kaydı. Eğitmen, müzisyen, besteci, prodüktör Hakan Kurşun.
5: Amy çok sevdiğimiz, bize disiplin ve müziği öğreten çok değerli bir arkadaşımızdı. Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin.
1: Sıradaki konuşmacı İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü öğretim görevlisi Metehan Köktürk.
6: Burada MİAM'dan hocalarımın hepsini duymayı öğrendiğim insanlar olarak tanımlarım, hatırlarım, belirtirim. Amy'den de sessizliği ve durmayı öğrenmiştim. Müziğe dair öğrendiğim en güzel detaylardan birisi olarak. Çıkardığı seslerin zarafeti hala hepimizin kulaklarında olduğu gibi benim de kulaklarımda. Kabul etmesi zor bir durum, anlaması zor bir durum. Ama belki saçma gelecek ama şöyle bir düşüncem var. Hepimiz için paylaştığımız o anlar, beraber muhabbet ettiğimiz veya müzik ürettiğimiz anlar uzay zamanın bir yerinde orada duruyorlar. Sadece biz şu an orada değiliz. Belki bir gün tekrar orada buluşuruz. Teşekkürler herkese.
1: Ve Amy'nin eski öğrencilerinden Dilara Kaya.
7: Çok kısa sadece şöyle bir şey paylaşacağım. Ben 2020'de tam pandemi patladığı sene MİAM'da yüksek lisansa başlamıştım. Girmemin en büyük amaçlarından biri aslında insanlarla farklı bir yerde bir sahne tecrübesi, birlikte müzik yapmak vesaireydi. Ama tam şansımıza işte pandemi patlayınca Amy ile alacağım improvizasyon dersi tamamen online devam edeceği söylendi. Ve açıkçası kafamdan direkt geçen şey hay Allah, yani nasıl olacak ki bu? Doğaçlama dersi nasıl uzak olabilir? İnanın ders olana kadar hiçbir şekilde hani hep şey diyordum ya, öylesine geçeceğiz yani. Hani yapacak bir şey yok, bu ders gitti falan. Ve en heyecanlı olduğum derslerden biriydi doğaçlama olduğu için. Ve Amy nasıl yaptı bilmiyorum. Yani sanki 10 yıl önce biliyordu böyle bir şey olacağını. Ve hiç zorlanmadan bize öyle bir atmosfer yarattı ki online olarak biz o bir sene bir ne kadar sürdü bilmiyorum. Ben hayatımda o kadar müzik üretmedim. Ben hayatımda o kadar o insanlarla bir araya gelip işte hepimiz ayrı ayrı kayıtlar alıyoruz, birbirimize gönderiyoruz. Kulağa hiç hoş gelmiyor yani, aynı odaya giremiyoruz. Ama birlikte inanılmaz güzel müzikler yaptık o dönem. Benim için hayatımın sonuna kadar asla unutamayacağım bir insan. En büyük sebebi de sanırım hiç yapay bir yönü olmamasıydı Amy'nin. Gerçekten bazen çekinirdim ondan. Bazen emin olamazdım böyle. Bir mesafe hissederdim ama anladım ki bütün duyguları aynı anda yaşayabildiği için bu kadar nasıl diyeyim, kendini dengelemeye çalışıyor gibiydi. Yani herkesi görüyor, herkesi hissediyordu. Yani bu çok netti. Çok parlak, çok mutlu bir insan olarak kalacak her zaman aklımda. Onu çok seviyorum. Amy, çok teşekkürler. Sağ ol.
1: Ve çılgın müzisyen, öğretmenlerin kralı sevgili Alper Maral ve Amy'nin son öğrencilerinden İrem Dinçer'in bize verdiği röportaj konuşmalarını dinliyoruz.
8: 2012 yılında John Cage'in 100. yılı münasebetiyle birkaç yapıt çıkarttıydım. Bir tanesi de sevgili Amy'cik içinde işte kaydedilmiş materyal üzerine vibrafon çalacaktı. Nasip olmadı o ama Amy'nin en önemli eseri öğrencileridir dedim. Bunlardan bir tanesi de bizim sevgili İrem Dinçer. O vibrafon partisini İrem'in çalacağı bir şekilde o yapıtı Amy'nin adına hayata geçirmek gibi bir niyetimiz var. İnşallah onu da çok gecikmeden ona yolcularız. Eksik olma canımcığım.
9: Merhaba. Ben de şunu söylemek istedim aslında. Alper Hoca tanıttı ama adım İrem Dinçer, Amy'nin öğrencisiyim. Burada olmak benim için gerçekten zor. Son zamanlarında Amy'nin ben de yanındaydım. O yüzden veda ettiğim için kendimi iyi hissediyorum bu noktada. Ama tanışma hikayemize gelecek olursam şöyle. Konservatuardan, perküsyondan atıldım. Ve atıldıktan sonra Alper Hoca beni alıp Amy'nin eline verdi. Ve o zamandan beri, yaklaşık 10-15 yıldan beri Amy ile birlikte müzik yapıyoruz. Her şeyi neredeyse ondan öğrendim. Ufacık konserde bile sahne almamı sağladı. Her konserde elime bir baget tutuşturdu. Dedi ki çalacaksın. Ve o günden bugüne sayısız birlikte konser verdik. Her vurduğum notada onun emeği var. Her şey için teşekkür ederim.
1: Son olarak Kırklar Elinden sevgili Can Tutuğ'un, yine radyomuz programcılarından ve vibrafonist, besteci Can Tutuğ'un bize yolladığı ses kaydını dinleyeceğiz. Ardından da program süresine sığdığı kadarıyla onun bir istek parçası var. Safer, Amy Salzgiver'dan gelecek. İşte böyle, hayatta zorluklar baki, yol uzun, ömür kısa, Ama yolculukta üretilenler sonsuz oluyor. Amy de ürettikleriyle insanların kalbinde bıraktığı izlerle, yaşanmışlıklarla hem bu dünyada hem kozmosta en güzel yerini buldu diye düşünüyorum. Öyle umut ediyorum. Ve şimdi son olarak Filiz Karapınar'ın flütte Amy'ye eşlik ettiği Safer'ı dinleyerek Can Tutun'un da anonsuyla birlikte akşamı kapatıyoruz. Hayata müzikle, cazla ve tabii ki Apaçık Radyo ile tutunmaya devam ediyoruz efendim. Hoşça kalın.
10: Sevgili sanat, merhaba. Amy'nin kaybı için çok üzgünüm. Söylenecek belki çok şey var ama insan kısa vadede sadece çok üzgünüm diyebiliyor. Hala her ne kadar çok üzücü ama beklenen bir durum olsa bile insan yine de beklemediği kısmıyla yüzleşmek hususunda biraz daha rahat ve konfor alanına düşkün bir birey. Çok büyük bir insan öğretici, iyilik abidesi, çalmaktan ve müzikten çok bir şeyler vermeyi kendi kişiliği içerisinden gelerek ortaya atan çok düzgün, onurlu, harika bir insandı. Bugün bir parça olsun, okyanusta bir damla olduysam, bunun en önemli sebeplerinden biri Amy ile birlikte çalışmak, birlikte çalmak ve ondan öğrendiklerimdi. Hep kalbi huzurla dolsun.

0: Dünyanın cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Sanat Deli Orman.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri İrem Uygurmen, Tülin Yet ve Ali Umran Yet'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti.
1: Şimdi ve burada.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba, bugün günlerden Salı ve sizlerle Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programındayız. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan çevre ve iklim kampanyalarındaki önemli gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Nilüfer'e çöplük istemiyoruz başlığıyla Change.org / Nilüfer'e çöplük istemiyoruz adresinde Nilüfer'de çöplüğe hayır platformu tarafından bir kampanya başlatıldı. Kampanya Nilüfer'de yapılması planlanan çöp depolama tesisinin durdurulmasını ve sürecin yeniden değerlendirilmesini talep ediyor kampanyacı. Bizler artık yönetimine karşı değiliz. Kentlerin atıklarının bilimsel yöntemlerle yönetmesi gerektiğine inanıyoruz. Ancak bu süreç bilimsel veriler, çevresel etkiler, kamu yararı ve katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda yürütülmelidir ifadeleriyle yaşanan sürece ilişkin endişelerini dile getiriyor. Kampanya metninde verimli tarım alanlarının, orman ekosistemlerinin ve yaşam alanlarının yakınında planlanan büyük ölçekli bir tesisin uzun yıllar boyunca geri dönüşü zor, çevresel ve sosyal etkiler yaratabileceği belirtiliyor. Kampanyacı çöp depolama tesisi sürecinin durdurulmasını ve yer seçiminin bağımsız bilim insanları, meslek odaları ve ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesini talep ediyor. Kampanya Change.org / Nilüfer'e çöplük istemiyoruz adresinde. Zararlı tarım ilaçlarının kullanımını yasaklayın ve kullanımına cezai işlem uygulayın başlığıyla Change.org / pestisit yasaklansın adresinde Zeynep Öncü tarafından bir kampanya başlatıldı. Kampanyada pestisit ve diğer zararlı tarım ilaçlarının kullanımına son verilmesi, bu kimyasalların insan sağlığı, toprak ve doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkilerinin önüne geçilmesi talep ediliyor. Kampanyacı ihraç ettiğimiz tarım ürünlerinin özellikle pestisit kaynaklı olarak geri gönderildiğini biliyoruz. Bu ürünlerin imha edilip edilmediği, iç pazara satılıp satılmadığı konusu net değil. Üreticinin bu zehri bir şekilde bize de yedirdiğine inanıyorum ifadeleriyle yaşanan sürece ilişkin endişelerini dile getiriyor. Kampanya metninde tarım zehirlerinin yalnızca tüketicileri değil, toprağı ve gelecek nesillerin yaşamını da tehdit ettiğini belirtiyor. Pestisit kullanımının sağlık ve ekonomik açıdan ciddi sorunlara yol açtığı vurgulanıyor. Kampanyacı pestisitlerin ve diğer zararlı tarım ilaçlarının kullanımının tamamen yasaklanmasını, bu konuda ilgili kurumların gerekli düzenlemeleri yapmasını ve yasakların ihlal edilmesi durumunda cezai yaptırımlar uygulanmasını talep ediyor. Kampanya Change.org / pestisit yasaklansın adresinde. Yukarı Kızılca köyüne maden istemiyoruz başlığıyla Change.org / Yukarı Kızılca adresinde Hasan Atik tarafından bir kampanya başlatıldı. Kampanyada İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Yukarı Kızılca köyünde planlanan maden projesinin durdurulması ve bölgenin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması talep ediliyor. Kampanyacı Ege'nin incisi İzmir'in doğa harikası bir köy olan Yukarı Kızılca'da yaşayan ya da orayı gönülden seven vatandaşları olarak köyümüzde yeni bir maden kurulmasını istemiyoruz. Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel önemiyle bilinen bu coğrafi bölgenin maden projeleri gibi doğal yapıyı ve yerel yaşamı tehdit eden girişimlerle bozulmasını istemiyoruz ifadeleriyle yaşanan sürece tepki gösteriyor. Kampanya metninde maden faaliyetlerinin toprak erozyonu, su kaynaklarının kirlenmesi ve hava kalitesinin düşmesi gibi çevresel sorunlara yol açabileceği belirtiliyor. Ayrıca bölgenin verimli tarım alanlarının ve biyolojik çeşitliliğin zarar görebileceği, bunun da köy halkının yaşamını ve yerel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği vurgulanıyor. Kampanyacı maden projesinin yeniden değerlendirilmesini, Yukarı Kızılca Köyü'nün doğal ve kültürel zenginliklerinin korunmasını ve bölge için sürdürülebilir çevre dostu alternatif çözümlerin araştırılmasını talep ediyor. Kampanya Change.org / Yukarı Kızılca adresinde. Sahillerimizin satılmasını durdurun başlığıyla Change.org / Sahilleri Satma adresinde Berna Game tarafından bir kampanya başlatıldı. Kampanyada Türkiye'nin dünya çapında sahil şeridiyle tanınan bir ülke olmasına rağmen bu alanların hızla özelleştirildiğini, özelleştirmenin yerel halkın erişimini kısıtladığı ve doğal güzellikleri tehdit ettiği belirtiliyor. Sahillerin bu şekilde kullanılmasının çevreye ve topluma uzun vadede zarar verebileceği ifade ediliyor. Kampanyada hazineye ait işletme, tesis ve mülklerin satışının ya da devrinin kısa vadede ekonomik katkı sağlasa da uzun vadede kamusal haklar, bağımsızlık ve kültürel miras açısından risk oluşturabileceği vurgulanıyor. Bu alanların ticari çıkarlar uğruna kaybedilmemesi gerektiği ve herkesin eşit erişim hakkını korumasının önem taşıdığı aktarılıyor. Lütfen bu dilekçeyi imzalayarak sahillerimizin, hazineye ait işletmelerimizin ve mülklerimizin korunmasına destek olun. Her imza daha güzel bir gelecek için umut olacaktır ifadeleriyle kampanyaya destek çağrısında bulunuyor. Kampanya change.org/sahilleri-satma adresinde. Nehir ıslah çalışması yapın ve fabrikaları denetleyin talebiyle Hüseyin Albayrak tarafından change.org/beyazçay adresinde de bir kampanya başlatıldı. Kampanyada Hatay, Antakya'daki beyaz çay çevresindeki fabrikaların atıklarının ve yetersiz atık yönetimi nedeniyle kirlendiği, kötü kokular yaydığı belirtilerek derenin temizlenmesi ve ıslah edilmesi talep ediliyor. Bu kampanyada change.org/beyazçay adresinde. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel programını derleyen Berra Eski ile birlikte sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Uğur Kurmuş ve Hümeyra Kurmuş'a teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Aydın ve ben Teknik Masa'da Feryak abiyle birlikte haftanın ikinci dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Açık Dergi'de yaza özel müzik yayınlarımız devam ediyor. Bu akşam Nijerya asıllı İngiliz müzisyen ve MC Joshua Idehen kulaklarımızda olacak. Saat 7'ye kadar geçecek süreyi onun 2026'da yayınlanan I Know You're Hurting, Everyone Is Hurting, Everyone Is Trying albümüne ayırıyoruz. Bir saati 2026'nın bu kıymetli ürünüyle geçirdikten sonra 7 itibariyle Açık Dergi'de antroposen sohbetler ve felsefe açıklarından kuşağı bekliyor sizleri. Dolayısıyla radyonuz açık kalsın. Şimdi Joshua Idehen'le Açık Dergi başlıyor.

0: Pitoreski.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.

0: Joshua Idehan dinlettik sizlere. I Know You're Hurting, Everyone Is Hurting, Everyone Is Trying albümü 2026'nın öne çıkan ürünlerinden birisiydi. Açık Dergi'de yazı özel müzik yayınlarımızda 2026'nın plaklarına yeniden dönüyoruz. Bu akşam da bu müzik kuşağı bu şekilde sonlanıyor. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Bu kısa aranın ardından Antroposen Sohbetler ve Felsefe Açıklarından kuşağıyla yayınımız devam edecek. Radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi. Gürültü ve duman.
2: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekel ve Volkan Terzioğlu.
3: Salı geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
3: Merhabalar, Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Antroposen deyince çoğu zaman iklim krizi, biyoçeşitlik kaybı ya da çevresel dönüşümler üzerinden konuşuyoruz. Antroposeni böyle tanımlamaya çalışıyoruz ama yaşadığımız çağ yalnızca doğayı değil, şehirlerin hafızasını da dönüştürüyor. Böyle olunca da hani kamusal alanların dönüştüğünü görüyoruz. İsimler siliniyor, yapılar yıkılıyor ya da değişime uğruyor, heykeller kayboluyor. Ve bir şehrin hafızası da tıpkı bir ekosistem gibi zaman içinde aşınmaya başlıyor ve o bellek bir şekilde yitiriliyor. Bazen de bilinçli biçimde yeniden şekilleniyor. Bunun da çeşitli sebepleri var, bunları da biliyoruz. Bugün aslında bu konuya değineceğim ve çok kıymet verdiğim bir konuğum var. Sevgili Özlem Numanoğlu benimle beraber ve kendisi Kayıp Heykel Bürosu projesinden hareketle şehirlerin hafızasını, kaybolan heykelleri ve kamusal alanın görünmeyen hikayelerini anlatıyor. Hazırladığı online sosyal medya hesabında. Ben herkese de buradan tavsiye ediyorum Kayıp Heykel Bürosu'nu. Ben zevkle izliyorum. Çok da bilgileniyorum. Dolayısıyla Özlem Hanım'la bugün Kayıp Heykel Bürosu projesini konuşacağız. Ama bunu konuşurken de kentlerin hafızasına, kent hafızasının o ekolojisine, o ekosisteme değinmeye çalışacağız. Çok girişi uzatmayayım. Özlem Hanım hoş geldiniz. Tekrar buradasınız. Bana vakit ayırdınız. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim.
4: Merhaba hocam. Davet için çok teşekkür ederim. Üçüncü kez beraberiz. Karşı karşıyayız. Bu sefer evet. Atlas için değil. Kendi kişisel projem için, Kayıp Heykel Bürosu için buradayım. Çok sağ olun davet için.
3: Vallahi eksik olmayın. Ben de çok mutluyum. İyi ki geldiniz. Umarım her şey yolunda. Nasılsınız? Öyle başlayayım.
4: Yolunda, sıcaklar dışında hayatla mücadele etmeye çalışıyoruz. Fena gitmiyor.
3: Aynı şekilde, tamam. O zaman izniniz olursa ben sorularıma geçeyim. Ve ilk soruyla başlayabiliriz. Ben hani hafızayla ne zamandır ilgileniyorum ve sizin heykel projeniz de, Kayıp Heykel Bürosu da çok kıymetli bir proje bence. Ve bu anlamda orada da bir hafıza izi sürüyoruz aslında kentlerle ilgili. Dolayısıyla hani kamusal alanın hafızasını düşündüğüm zaman acaba, ve bunu da aslında hafızayı biraz böyle zaman zaman ekolojiyle birleştirmeye çalışıyorum ben kendi alanımdan bakarak. Acaba kamusal hafızanın da bir ekolojisi var mı diye soracağım size.
4: Hı hı.
3: Söz sizde.
4: Zor bir soru hocam. Cevaplamaya çalışayım elimden geldiğince. Şimdi sizin bu sorunuz aklıma çok yakın zamanda öğrendiğim, muhtemelen siz biliyorsunuzdur, bir kavramı getirdi. Solastalji, nostaljinin kardeşi.
3: Evet, evet, bravo, çok güzel.
4: 2000'lerin başında Avustralya'da bir çevre filozofu, diye de bir kavram varmış. Bir çevre filozofu ortaya atıyor bu kavramı. Avustralya'nın açık kömür madenleri bölgesinde çalışma yürütüyor ve orada işte hem termik santralin getirdiği kirlilik, hem kuraklaşma ve bunun halk üzerindeki etkilerini araştırıyor. Ve o sırada insanların evlerindeyken evlerini özlediklerini fark ediyor. Yani evindeyken ev hasreti çekmek ve buradan yola çıkarak bu eski Yunanca kelimelerden solastalji kavramını geliştiriyor. Bana çok hoş geldi evindeyken evini özlemek. Herhalde bizim çok sık yaşadığımız bir duygu bu. Yani çok güçlü bir empati kurabiliyorum bu kavramla. Çünkü sadece doğal tahribatlar değil, gözümüzü her gün yeni bir doğa tahribatını açıyoruz ve resmen kalbimiz kırık bu konuda. Ama sadece doğa değil, kentlerimiz de korkunç bir değişimden geçiyor ve belki çocukken büyüdüğümüz semtleri tanıyamaz haldeyiz ve hafızamız hızla kayboluyor. Dolayısıyla daha ruhsuz kentlerde yaşıyoruz ve heykeller de aslında bunun küçücük bir parçası. Şimdi ya, siz ekolojiniz. Bir ekosisteme benzettiniz. Ekosistem, siz çok daha iyi bilirsiniz. Bir sürü ağdan meydana geliyor değil mi?
3: O ağlar... ilişkiler bütünü tamamıyla. Yani heykel dediğimde benim aklıma da o geliyor. O anki hani kentle insanların ilişkisi ya da kentin tasarlanması sırasında o tasarı sürecinde çevreyle olan ilişkiyi bilemiyorum. Bir sürü şey ya da politikayla olan, siyasetle olan, bakış açısıyla olan birçok ilişki aslında işin içine giriyor ve bir ağ oluşuyor. Aynı biyoçeşitlik gibi falan yani.
4: Biyoçeşitlik gibi yani, o binlerce, milyonlarca ağ ve bir tanesi hasar gördüğünde etrafında o hasar büyümeye başlıyor.
3: Kesinlikle evet, kayboldu. Bütünlük gitmeye başlıyor.
4: Bütünlük yok olmaya başlıyor. Şimdi tabii bir kentin bütününe baktığınızda, ondan bir heykeli çıkardığınızda o küçücük bir parça, çok görünmez bir parça. Hayalet diyorum ben heykellere, kent hayaletleri diyorum.
3: Bravo, çok güzelmiş.
4: Gerçekten de o ağ bozulmaya başlıyor ama işte ben daha çok o görünmeyen kısmına bakmaya çalışıyorum. Yani o ekosistemde bir bozulma başlıyor. Ben görünmeyen kısmındaki heykellere odaklanmaya çalışıyorum Kayıp Heykel Bürosu'nda. İşte varlıklarını şehirlerdeki sürdüren, tamamen kaybolan, bir kenara atılan, itilen, ötekileştirilen heykellerin hikayelerini araştırmaya çalışıyorum. Kısaca böyle
3: Çok
4: özetleyebilirim.
3: güzel. Ya siz öyle ağ deyince şey söylemek istedim ben de. Aslında bir kent kurulurken işte heykel birçok şey anlatıyor esasında. Biraz böyle soyut kalıyor ama aslında arka tarafta çok şey anlatıyor. O da bir bütün oluşturulduğunda o bütünün en önemli parçası gibi. Yani sanat eserleri diye söyleyebiliriz belki. Ve onlar ortadan kalktığında aslında o bütün üzerinde hani böyle ne bileyim bir dokuda ya da bir kumaşta bir sökük oluşur ya.
4: Evet.
3: Bir sökük oluşuyor ve sanki o sökük ondan sonra da büyümeye başlıyor ve o doku kaybolmaya başlıyor ve bölük
4: Zaten.
3: pörçük delik deşik bir şeye dönüşüyor. Yani ben ekoloji deyince aklımda yani bu soruyu düşünürken böyle bir şey hayal etmiştim ama anladığım kadarıyla da aynı şeyi düşündük gibi.
4: Evet. O sökük büyüyor ve işte giderek sonra o etrafımızda gördüğümüz ve tanıyamadığımız kentler meydana geliyor.
3: Ya ben şimdi mesela Ankara'dayım ve Ankara'nın kuruluşuyla ilgili bunu düşündüğüm zaman ve şeyi mesela sizin o bizim Gökdelen dediğimiz Kızılay'da, çünkü Ankara'nın başka yüksek binası yoktu eskiden. GİMA'nın binası, GİMA'nın olduğu bina.
4: Evet, emek inşası.
3: Ben şeyi düşünüyorum, üniversite yıllarımı, ondan önceki lise yıllarımı, hani buluşma mekanıydı orası Kızılay'da. Buluşmaya
4: Evet.
3: gidilirdi, onun önünde olunurdu. GİMA'da buluşuyoruz, Gökdelen'de buluşuyoruz. Çünkü Gökdelen dediğimiz bir tek oydu. Ve ben
4: Evet.
3: onun üzerinde yapıldığında bir heykel olduğunu bilmiyordum. Sizin paylaşımlarınızla öğrendim. Ve
4: Evet.
3: çok hoşuma gitti. İnanılmaz bir şey. Yani
4: Evet, Kuzgun
3: GİMA,
4: Önce'den sürdüm.
3: o Gökdelen Ankara için önemli bir bina. Ama şimdi değil. Ama şimdi bambaşka bir şeye dönüştü. O heykel varken de başka bir boyuttaymış büyük ihtimalle. Yani sökükleri
4: Evet.
3: oluşturmuş, oluşturmuş, oluşturmuş. Şimdi delik deşik bir Ankara var esasında baktığınız zaman. Yollarıyla, başka yapılarıyla, yani ne bileyim o kurulduğu zamanki o bütünlüklü güzel yapı kayboluyor. Yani bu İstanbul için de geçerlidir eminim yani.
4: Tabii ki. Ben de Ankara'da doğdum, büyüdüm. Annemle GİMA'dan çok alışveriş yapmışızdır. Benim de yaş tutmadığı için rölyefi hatırlamıyorum ama annem hatırlıyor.
3: Ben de hatırlayamadım ama varmış dedim ya, var yani, o çok güzel bir şey yaptınız yani.
4: Evet. Anneme sordum, dedim ki anne heykelin olduğunu, rölyefi kaldırıldığını hatırlıyor musun dedim. Hatırlıyorum dedi. Annem öğretmenlik yapıyordu Ankara'da ve dedi ki arkadaşlarla konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bu neden kaldırdılar? O kadar güzel bir şeydi ki, heykeldi ki dedi. Bronz zannediyorum. Ve mesela o onun hafızasında yer etmiş. Bende hiç öyle bir şey yok. Hele bugün Ankara'da büyüyen bir genç insan o gün o gökdelene baktığında, orası da Türkiye'nin ilk gökdeleni bildiğim kadarıyla.
3: Evet.
4: Muhtemelen her yeri reklamlarla, afişlerle
3: Tabii,
4: kaplı, böyle
3: tabii.
4: tabela gibi içerisinde bir bina görüyor. Çok yazık. Yani o aynı zamanda bir mimarlık mirası, modern mimari mirası Emek İşan'ı.
3: Çok katılıyorum, evet. Çok, yani
4: Evet, o
3: çok
4: üzücü bir
3: başka bir
4: örnek.
3: değeri var. Yo, öyle Ankara'daki bazı binalar gerçekten öyle yani. Ulus'ta bir tanesi yıkıldı mesela.
4: Evet.
3: Korunmadı, korunabilirdi. Çok çaba harcadılar ama olmadı. Yani dolayısıyla hani binalar, heykeller ve bunların hepsini böyle düşündüğümüzde ciddi bir etkileşim var. Yani o biyoçeşitliğin bileşenleri gibi diyoruz ya, bir tanesi bir tür ortadan kalkıyor ve ağ bozulmaya başlıyor ve geri getiremiyoruz yani. Bence burada da bir heykeli yok etmek ya da işte Tandoğan Meydanı'nda şey vardı. Ben size onun fotoğrafını göndereceğim. Cer Modern'de Ankara'da şimdi. Tandoğan Meydanı'nda bir çok güzel bir heykelin olduğu havuzumuz vardı. Allah'tan onu koruyup hani Tandoğan Meydanı'nda artık yok o. Ama alıp
4: Evet.
3: Cer Modern'e taşımışlar. Ve oraya
4: Evet.
3: gittiğimde aklımda fotoğrafını göndereceğim size.
4: Evet. Onun hikayesini okudum. Neyse ki hala bir yerde duruyor olması güzel.
3: Paylaşmadınız değil mi? Sizin şeyde yoktu.
4: Henüz paylaşmadım.
3: Tamam, ben de
4: Ya.
3: bir fotoğraf çeker gönderirim muhakkak yani hani.
4: Tamam. Tamam, bekliyorum hocam.
3: Peki, çok güzel bir başlangıç oldu. Ve Şimdi bu kaybolmadan bahsettik ama ben sizin projenizle alakalı olarak şeyi soracağım. Yani bir heykel tam olarak ne zaman kayboluyor?
4: Kayıp heykel bürosundaki kayıp kelimesini aslında daha geniş anlamlı bir metafor olarak kullanıyorum. Çünkü bazen heykel fiziken karşımızda duruyor. Fakat görünmezleşmiş oluyor. Yani yine bir hayalete getireceğim. Yani bir hayalete dönüşmüş oluyor. Şimdi size bunun enteresan bir örneğini anlatayım. Elmadağ'da ben kayıp heykel bürosu için çok fazla semtte, işte kentte dolaşmaya başladım tabii ki. Elmadağ'da İstanbullular bilir, TRT Radyo bir binası vardır. Onun arka bahçesinde aslında çok önemli bir heykel var. Cumhuriyet'in 50. yılı için yapılmış Zerrin Bölükbaşı'nın figür heykeli. Böyle soyut figüratif tarzda çok etkileyici bir kadın heykelidir. Ama bu kadın kafası kesik, kırılmış bir biçimde. İşte bedeni liken kaplanmış, beton, bir konstrüksiyonu çıkmış. Bir tane şeyin üzerinde duruyor ama yani kaidenin her tarafı dökülüyor. Tam karşısında harbi ordu evi vardır. Önünde de ordu evinin otoparkı vardır. İşte insanlar onun önüne park ederler. İşte heykelin önünde bir üzerine lütfen çöp atmayınız diye bir A4 kağıdı yapıştırılmış. Böyle yani içler acısı, üzücü, ne TRT'ye yakışan, yani hiç ne semte yakışan bir görüntü. Şimdi ben oraya yıllardır gelir gider bakarım bu heykel ne durumda acaba diye. TRT Radyo'ya bir yıllardır boş restorasyon gerekçesiyle. Geçenlerde o restorasyon örtüleri çekildi. Bir şantiye kuruldu. Ben de hemen kafamı uzattım şantiyeden. Dedim ki heykel içinde bir çalışma yapacak mısınız? Heykel böyle birkaç metre ötemizde duruyor. Görevli anlamadı sorumu. Tekrar sordu. Dedim heykele de bir bakım yapacak mısınız restorasyon kapsamında? Herhangi bir onarından geçecek mi? Tekrar baktı etrafına, hangi heykel dedi. Yani adam heykelin varlığından bile haberi yok.
3: Habersiz.
4: Dolayısıyla şimdi hani heykel kayıp mı değil mi? Siz karar verin.
3: Anladım, anladım, anladım. Ya, çok güzel bir örnek oldu bu soruya. Çok güzel bir cevap oldu. Peki o zaman Özlem Hanım, şehirler önce heykeldir mi unutuyor, bu durumda hafızalarını mı unutuyor?
4: Herhalde ikisi iç içe geçiyor. Değil mi? Yani
3: evet.
4: Bu aslında bu örnek de bize onu gösteriyor. Heykel orada ama unutulmuş bir biçimde. Şimdi tabii heykeller konusunda yerel yönetimler, merkezi yönetim, idareciler çok eleştiriliyor. Bunlar haklı da eleştiriler. İşte ne bileyim, işte heykellerin yerleşimi, yeri değiştiriliyor, bakımsız kalıyor, göz ardı ediliyor, yerinden ediliyor. Yani sayısız sebep sayabiliriz. Bunların hepsi de haklı eleştiriler olacaktır. Ama ben bu projeyi yaparken şunu düşündüm. Biz heykellere karşı gerçekten meraklı mıyız? Yani sahici bir merak besliyor muyuz? Bir derin bir bağ kurmuş muyuz heykelle? Ben kendi adıma heykellerin varlığını hep önemsedim. Onların estetik değerini, o kentlerde yarattığı dokuyu hep sevmiş bir insan olarak. Hayır, ben heykellerle sahici bir bağ kurduğumu düşünmüyorum. Çünkü biliyorsunuz bazı şeyler çocuklukta şekillenir. O anlamda ne eğitim sürecinde heykel vardı. Yani siz hatırlıyor musunuz? Hiçbir zaman gidip bir heykelin dizinin dibine çöküp öğretmenlerinizle, sınıf arkadaşlarınızla o heykel üzerine konuştuğunuzu, ben hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. Bir heykelden bahsettiğimizi bile hatırlamıyorum.
3: Ben de ne bir resimden, ne bir tablodan, ne bir heykelden, böyle bir şeyden ben de hiç hatırlamıyorum.
4: Evet,
3: kendi
4: yani
3: çocukluğumu düşününce.
4: Değil mi? Ve Ankara, yani siz ikimiz de Ankara'da büyüdük anladığım kadarıyla.
3: Ya
4: muhteşem heykeller.
3: Evet, mesela devlet okulunda okudum. Hani ilkokulda da, ortaokulda da, lisede de şeydi, o zamanın iyi devlet okullarıydı. İşte Hamdullah Supi, efendime söyleyeyim, Cumhuriyet Lisesi Ankara'da. O zamanlar hani böyle şeydi, ne bileyim, iyi okullardı. İyi okullar değil, Deneme Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, bunlar eski Ankara liseleriydi yani. Oralardı ama biz bunları hiç yapmadık.
4: Biz bunları hiç yapmadık ve mesela bizi işte o Hitit güneşine götürebilir, heykeline götürebilirlerdi. Metin Yurdanır'ın muhteşem ellerinin altında oturup belki üstüne tırmanıp yani bir şeyler yapıp bir bağ kurabilirdik. Yani bu heykel burada niye var? Dolayısıyla ben toplum olarak da heykelleri çok sahiplenmediğimizi düşünüyorum.
3: Yani şey sormuştum aslında, şehirler önce heykelleri mi yoksa hafızaları mı unutur deyince ben şöyle düşünüyorum bir yandan da, aslında dediğiniz gibi ikisi de birbirinin içine geçmiş gibi ama galiba bizim o geçmişimize de bakınca şehir ortamında kıymetli olabilecek sanat eseri olan bu heykelleri herhalde ortam hiçleştiriyor. Hiç de konuştuğumuz için öncesinden bir onu öyle
4: Evet.
3: düşündüm. Ve unutmak için çok iyi bir zemin hazırlıyor. Dolayısıyla sizin anlattığınız örnek de esasında biraz önce verdiğiniz örnek de geri planda bir heykel var mı yok mu oradaki kişinin farkında olmaması bile aslında hiçleştirilmiş bir şeyin hatırlanmasına gerek olmadığını düşündüğü için çevresine bakmamış bile yani.
4: Evet, tam olarak öyle. Yani bu toplumsal ilgisizliğimiz ve meraksızlığımız da bütün bu unutulma ve bellek kaybı sürecini hızlandırıyor diyebiliriz.
3: Ya herhalde bu hem yani burada değinmek zorundayız galiba. Hem sanat politikası hem eğitim politikası bunların hepsi aslında buna böyle süper bir zemin hazırlıyor gibi.
4: Evet,
3: Unutmayın.
4: maalesef.
3: Peki tabii bunlarla giriş yaptıktan sonra şeyi soracağım. Proje kapsamında en şaşırtıcı iz sürme hikayeniz hangisiydi? Hani bugüne kadar bayağı bir paylaşımınız var. Ben çok tavsiye ediyorum herkese Instagram hesabımızı. Süper bilgi
4: Teşekkürler.
3: veriyor yani. Benim çok keyifli bir şey. Yani orada vakit geçirmek keyifli bir şey bu anlamda.
4: Çok teşekkürler Ömer.
3: Bilgilendirici bir şey. Yani bu oradaki iz sürme hikayelerine bakınca tabii geri planı bilmiyoruz. Yani siz orada bir fotoğraf koyuyorsunuz, altına bir bilgi veriyorsunuz. Dolayısıyla çok güzel onları okumak ama eminim ilginç şeyler oluyordur.
4: Evet. Aslında en şaşırtıcılarından biri bu projeye başlamama sebep olan heykelin hikayesini anlatayım isterseniz. Ben Beyoğlu'nda oturuyorum. Yıllardır Tophane Parkı'ndan gelir geçerim. Orada da bir tane güzel bir taş heykel vardır. Kocaman bir taş blok ve ortasından böyle bir çatlamış izlenimi verilmiştir. Yanında yöresinde herhangi bir tabela yok. İşte yıllardır da orada duruyor. Herhalde 2025'ti geçen yıl. Bu İsrail'in Gazze'deki şiddeti iyice artırdığı dönemde onun üzeri boyandı. Ve bir Filistin bayrağı çizildi. Ve o kırık kalp görüntüsü verildi o çatlak kısmıyla. Ben de bunun fotoğrafını çekip paylaşmak istedim. Fakat o an fark ettim ki heykele dair hiçbir şey bilmiyorum. Yani heykelin adını bilmiyorum. Kim yapmış bilmiyorum. Hangi tarihte buraya konulmuş? Ne arıyor burada? Neden kırık taş falan? Hiçbir bilgim yok. Ve kendi meraksızlığıma açıkçası hayret ettim. Çünkü heykeli seviyorum. Yanından geçiyorum onca zamandır ve hiç bunlar benim kafamı kurcalamamış demek ki. Neyse internete baktım hemen. İnternette hiçbir şey yoktu heykelle ilgili. Fotoğrafını çekip yapay zekaya sordum. Dedim bunu bul bakalım. Bulamadı. Envanter taramasını istedim. Beyoğlu bölgesi heykellerinin. Envanter taramasını da bulamadı. Sonra ben buna kafayı taktım. Yani neden yok bu heykel? Yani inanılır gibi değil. Gözümün önünde ama hiçbir kaydı yok. Ve sonra belediyeye bir sadece vatandaş olarak ya gazeteci olarak değil mesaj attım. Yani bu heykelin bilgisine ulaşmak istiyorum diye. Beyoğlu Belediyesi beni İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sevk etti. Sonra orada Beyaz Masa'ya sordum. Beyaz Masa aylardır cevap vermedi. Muhtemelen başvurum hala açıktır yani. Ve sonra ben Kayıp Heykel Bürosu'nu kurdum. Yani bu proje benim kafamda bunu demek ki bu heykel bu durumdaysa kim bilir başka ne hikayeler var diye. Böyle bir fikirle çıktım yola ve ilk yaptığım heykellerden biri buydu. Meçhul heykel olarak paylaştım hesaptan. Ve daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi heykel bölümünden bir hoca Fulya Asyalı yanlış hatırlamıyorum umarım adını Kemal Tufan adına işaret etti. Ben de onu gazete arşivlerinden aradım ve gerçekten de böyle bir projenin o tarihte yapıldığını gördüm. Sonra Kemal Bey'e ulaştım. Kemal Bey'in elinde bile fotoğraflar yoktu.
3: Aa, bu da çok ilginçmiş.
4: Evet dedi ki elinizde fotoğraf var mı? Yani düşünebiliyor musunuz? Yani tamamen geçmişiyle yok olmuş bir biçimde. Evet sonra proje yöneticisine ulaştım ve çok ilginç şeyler çıktı. Proje İlhan Koman Vakfı'nın beldemiz için sanat projesi kapsamında yapılmıştı heykel. Ve projenin önemi de şu, Türkiye'de ilk kez kamusal alanda çocukların tasarladığı heykeller yerleştirilmiş 2005 yılında. Bizim Tophane Parkı'ndaki heykelle onlardan biri çıktı. 11 yaşında bir çocuk tasarlamış heykeli ve büyük boyut uygulamasını granite Kemal Tufan yapmış. Yani bir Tophaneli çocuğun eserine bakıyordum ben onca yıl. O gördüğüm etkileyici eser oydu. Ve işte hani bunu bir biçimde hikayesini tekrar şeye kazandırmış olduk ama tabii bu aslında bize bu kurumsal hafıza ve envanter sorununun bu konudaki ne kadar vahim durumda olduğunu gösteriyor. Bu sadece ismini andığım belediyeler için değil. Şu anda nereye elimi atsam, hangi semte ve şehre elimi atsam aynı kurumsal hafızasızlıkla karşı karşıya kalıyorum. Bu çok önemli bir sorun bence.
3: Başlı başına bir problem. Yani hani şimdi heykeller ve kent üzerine, şehir üzerine konuşuyoruz ama üniversiteye girseniz de böyle bir şey var. Hafızadan ve arşivlerden, arşivlerin düzenlenmesinden ve onlara sahip çıkmak konusunda zannediyorum ciddi bir problemimiz var ve kimsenin bundan haberi yok yani. Ya
4: Evet.
3: haberi olan vardır. Hani çok böyle net olarak söylemeyeyim ama yok yani bir yığın var. O yığın içerisinde kimse uğraşmak istemiyor galiba. O yığın hiçbir zaman düzgün düzenlenmemiş, kıymet bilinmemiş yani.
4: Evet. Bu heykel konusundaki en şaşırttığım noktalardan biri o. Kaynaklar çok dağınık, çok karışık. Özgün araştırma sayısı çok az, birbirine benzer sayısız araştırma var. Özgün nitelikli araştırma az ve bazılarının tarihi çok eski. Yani ben tarih kitaplarında kalmış, akademik metinlerde kalmış bazı heykelleri arayıp bulmaya çalışıyorum. Yani mesaimin önemli bölümü işte en son belki 20-30 yıl önce fotoğraflanmış heykeli gidip bulmaya çalışıyorum.
3: Evet,
4: Çünkü bununla pek fazla ilgilenen olmamış. Aslında bu tabii gazetecilik açısından da hoş, ilgi çekici bir alan. Böyle pek el değmemiş bir alan gibi geliyor bana. Böyle bir cazibesi de var benim açımdan.
3: valla çok güzel ya. Peki o zaman şeyi soracağım. Yani bir heykel sonuçta hani arıyorsunuz, buluyorsunuz, bunu paylaşıyorsunuz. Yaşadığı dönemi nasıl anlatıyor?
4: O, yani hepsinin başka bir hikayesi var. Yani bir heykele sorsanız, bir dilleri olsa,
3: Evet,
4: konuşabilseler hep
3: çok
4: size
3: acayip yani.
4: Türkiye'nin bambaşka bir döneminden bambaşka ve böyle şey inanılmaz hikayeler anlatıyorlar. Mesela şu an Güzel İstanbul heykeline keşke şöyle mikrofon tutsak anlatabilse,
3: Konuşsun.
4: konuşsa. Şu anda Yıldız Parkı'na sürgün edilmiş. Sebebi İstanbul'un doğal güzelliğini çıplak bir kadın bedeni üzerinden anlatıyor olması. Ama tabii bunu işte yine Cumhuriyet'in 50. yılı heykellerinden tam da Erbakan'la Ecevit koalisyon hükümeti kurmuşlar. O dönem kıyameti koparıyor. Neredeyse koalisyon hükümeti düşürülecekken heykeli sürüyorlar Yıldız Parkı'na gizlice. Dolayısıyla yani mesela bu başlı başına Güzel İstanbul'un hikayesinden bir şey olur, bir belgesel olur. Ya da Turan Emeksiz Anıtı var. Onun hikayesi de çok ilginç. Kısaca anlatmaya çalışayım. Bugün Beyazıt Meydanı'nda İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nin hemen yanında bir küçük yeşil alan bulunur. Orada böyle bir tane kenarda köşede ATM bloklarının arkasında bir muhteşem bir heykel durur. Yani gerçekten bence İstanbul'un en güzel heykellerinden biri. Üçgen prizmalar düşünün ve birbiriyle iç içe geçmiş. Bronz, büyük boyutlu, soyut bir heykel. Semahat Acuner yapmış ve işte 1963 yılında. Fakat hikayesi biraz enteresan. Şimdi Turan Emeksiz Türkiye'de işte öğrenci olaylarında öldürülen ilk öğrencilerden biri, hemen 60 darbesi öncesinde ve vurulduğu noktaya dikiliyor anıt. Aslında polis kurşunuyla öldürülmüş Turan Emeksiz ama 60 darbesinden sonra hürriyet şehidi ilan ediliyor ve vurulduğu noktaya bu heykel dikiliyor. Ve heykel darbeyle özdeşleşiyor. Yani yıllarca her darbe yıl dönümünde Hürriyet ve Anayasa Bayramı kutlanıyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve orada törenler yapılıyor. Yani heykel
3: Bak
4: bir
3: çok
4: biçimde
3: anlamlıymış. Evet.
4: evet darbenin yüzü oluyor. Bir de şeydir nasıl söyleyeyim böyle biraz sosyalist dönem şeylerini de andırır. Böyle sivri dikenler gibi. Her neyse sonra 60'ların sonunda Turan Emeksiz adı biraz şey değiştiriyor yani kimlik değiştiriyor diyebiliriz. Daha sol hareket içinde sahipleniliyor. Ve örneğin 6. filo karşıtı yürüyüşler Turan Emeksiz anıtı önünde başlıyor. Sonra 80 darbesi oluyor. Ve Kenan Evren diyor ki kaldırın bu dikeni buradan diyor. Yolun karşısına sürülüyor. Birkaç metrelik bir sürgün. Şimdi aslında o birkaç metrelik bir sürgün ama heykelin unutuluş sürecinde o kadar hızlandırıyor ki o birkaç metre. Çünkü o vurulduğu yeri artık şey mimleyen bir işaret olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla o Turan Emeksiz adı da o toplumsal hafızadan giderek silinmeye
3: Ay çok
4: başlıyor.
3: güzel bir hikaye ya. Bravo yani. Ne kadar
4: Evet.
3: güzel bir hikaye. Birkaç metreyle yani
4: Birkaç metreyle çünkü o
3: resetliyoruz yani.
4: resetliyoruz. Yani yaya kaldırımdan yolun biraz üzerine koyduğunuzda insanların böyle kafasını kaldırarak bu neymiş ya diye baktığı bir şeye dönüşüyor. Ya sağından solundan geçtiği bir şey olmak yerine. Ve ben heykeli fotoğraflamaya gittiğim zaman çok ilginç şekilde Turan Emeksiz ölüm yıl dönümüne denk gelmiştim, yanlış hatırlamıyorsam. Dedim acaba belki çelenk melenk bir şey bırakılmıştır, belki hala birileri hatırlıyordur diye. Hiçbir şey yoktu. Sadece kediler için bazı mama kapları falan vardı. Sonra
3: Çok iyi
4: yolun
3: ya.
4: karşısına geçtim. Vurulduğu noktada pasajlar var şimdi. Orada eski bir esnafı buldum. Ve bana dedi ki, ben dedi o günü hatırlıyorum, çocuktum dedi. Ortalık acayip karışmıştı dedi vurulduğu günde. Böyle bir sürü polis arabaları falan. Tam dedim dükkanınızın karşısında bir anıt var. Onun ne Turan Emeksiz için dikildiğini biliyor musunuz dedim. Orada hiç tören mören düzenleniyor mu? Yok dedi, onun anıtının onunla ilgisi yok ki dedi. Dedim onunla ilgisi var. Yani düşünebiliyor musunuz? O beraber çay içtiğimiz sırada anıtın aslında Turan Emeksiz için dikildiğini, 30 yıldır açtığı, kapattığı dükkanın önündeki anıttan o sırada haberdar oldu. Yani aslında o ideolojik yaklaşımlar, dönemin hani o merkezi yönetimin yaklaşımı, yerel yönetimin yaklaşımı, heykele dönük tutumu aslında toplumsal hafızayı ne kadar etkilediğinin küçücük ama çarpıcı bir örneği Turan Emeksiz Anıtı.
3: Çok güzel bir hikayeydi ya. Vallahi eksik olmayın. Ne kadar güzel bir söyleşi oldu buraya kadar. Ya
4: Sağ olun.
3: şimdi çok da hızlı geçiyor zaman. Sona geldik. Ben hep şeyi böyle önemsiyorum. Yani çeşitlilik her yerde çok önemlidir diyorum. Yani toplumlar içinde, işte biyoloji içinde düşünecek. Yani çeşitlilik çok önemli bir kavram. Şimdi kent için, yani şehir için konuştuğumuzda da şehirde de bir yapısal çeşitlilik var. Sonuçta kurulurken şehirler, sonuçta belli bir dizayn ediliyor, belli bir şekilde kuruluyor. İşte Ankara için biraz biliyorum, Ankara'nın kurulumunda. Sonuçta bir kent içerisinde bir bina çeşitliliği oluyor, bir mimari çeşitlilik oluyor. Ve heykeller de bence bu çeşitliliğin önemli parçalarından bir tanesi. Ama heykeller başka bir şey daha dokunuyor. Yani o binalarla ilgili baktığımız zaman eski bina, eski yani ilk yapılan binaları, sonuçta kültürle ilgili bir bileşen görüyoruz. Ama o bileşeni en iyi yakalayabileceğimiz kültürü zannediyorum heykeller, yani sanat eserleri olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir şehrin kültürel çeşitliliğini heykellerden okuyabilir miyiz? Yani son sorum bu olsun.
4: Herhalde sadece bir kısmını buna izin verecektir. Çünkü şu ana kadar yaptığım çalışma, tabii ben ne bir sanat tarihçiyim ne bir akademisyenim. Sadece
3: Yok yok,
4: yaptığım
3: tabii
4: çalışma
3: tabii.
4: ölçüsünde cevap verebilirim size. Ama şu ana kadar benim gördüğüm kadarıyla kamusal alanda var olmasına izin verilen heykeller sadece o dönemde ne gösterilmek isteniyorsa o. Yani onun ötesine izin verilmediği için ya da işte hani mesela Turan Emeksiz, yani tamamen kaldırmamışlar ama hani bir bağlamını değiştirmişler. Dolayısıyla o kültürel çeşitliliği yansıtmaktan bence yansıtmakta yetersiz kalırlar ama hepsi yakın tarihin bir tanığı. Yani bir
3: Evet,
4: yakın
3: evet,
4: tarih
3: evet, evet.
4: tanığı
3: Çok
4: var.
3: çok
4: Yani
3: güzel.
4: bir heykelle temas ettiğinizde yolunuz doğal olarak politikaya geliyor. Toplumsal, kentsel değişime ve dönüşüme geliyor. Yani ve heykel üzerinden semtleri yeniden okumaya başlıyorsunuz. Yani bu kısmı bana çok ilginç geliyor. Ama maalesef en azından bizde kültürel çeşitliliği yansıtmakta yetersiz kalacaklarını düşünüyorum. Bunun şununla da bir bağlantısı olabilir. Biz heykelle Cumhuriyet döneminde tanıştık. Yani aslında daha hepi topu 100 yıllık bir geçmişimiz var.
3: Çok genç.
4: Ve çok çok yeni bir ilişki bu. Şimdi bugün bir Avrupa'da yüzyıllar içinde gelişen bir gelenek var bu konuda, işte meydanlardaki heykeller. Bizde bu gelenek çok yeni olduğu için hala zaten o heykelle kurduğumuz bağın kırılganlığını muhtemelen bu olgunlaşma süreci de etkiliyor diye düşünüyorum.
3: Çok güzel, çok güzel. Çok teşekkür ederim Özlem Hanım ya. Çok güzel bir söyleşi oldu.
4: Ben teşekkür ederim.
3: Ben sorularımı bitirdim, yani programın da sonuna geldik, hızla aktı. Ben burada dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kayıp Heykel Bürosu hesabını Instagram'da ve çok da tavsiye ediyorum tekrardan. Bu hikayelerin, yani bu bilgilere, bu tür hikayelere çok rahatlıkla ulaşabilecekleri ve çok da keyif alıp bilgilenecekleri bir hesap. Bu projenin görünen yüzü, arka planında da Özlem Hanım bugün anlattı neler yaşadığını belli ölçüde. Dolayısıyla tekrardan çok teşekkürler. İyi ki geldiniz, iyi ki bana vakit ayırdınız, programa vakit ayırdınız. Eksik olmayın.
4: Ben çok teşekkür ederim. Kayıp Heykel Bürosu'na iyi gösterdiğiniz için ve beni konuk ettiğiniz için sağ olun, var olun hocam.
3: Her zaman çok teşekkürler. Bugün programın sonuna geldik. Konuğum Özlem Numanoğlu'ydu. Kendisinin projesini, Kayıp Heykel Bürosu'nu konuştuk bugün. Önümüzdeki haftalarda Antroposen Sohbetler'de tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
0: Açık Dergi.

0: Reklamlar.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Felsefe açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar
3: Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül.

0: Apaçık Radyo Felsefe Açıklarından programından herkese merhabalar. Ben Yılmaz.
1: Merhabalar, ben Rıfat.
0: Bugün bir kitap, bir roman üzerinde konuşacağız. Okuyucusunu üzerinde konuşmaya, düşünmeye, hatta felsefe yapmaya teşvik eden bir roman bu. Kitabın adı Saf Canavar, yazarı Sema Kaygısız, Metis Yayınları'ndan bu yıl Nisan ayında yayınlandı. Roman edebiyatın dili ve olanaklarıyla yazılmış felsefi bir metin adeta. Biz öyle düşündük felsefe dünyasından okuduğumuz zaman bu kitabı. Romanın konusundan, hikayesinden nasıl söz edebileceğimi doğrusu bilmiyorum. Çünkü bu biraz zor. Düz bir hikayesi yok romanın. Bir yandan da belki de işte şu konuda bir kitap demek kitaba haksızlık olarak da gelebilir ya da bana öyle geliyor. Okumayanlar için biraz fikir vermek istersek şunları söyleyebilirim. Bir yok oluş sonrasındayız kitapta. Munzur'dayız bu arada. Canlı türler, insan da dahil olmak üzere neredeyse tamamen yok olmuş durumda. Yapılan, üretilen, yaratılan bedenler söz konusu. Teknoloji hayli ilerlemiş ama bu baskıcı hatta faşist bir yönetime dönüşmüş durumda. Romanda kahramanların hikaye anlatması ya da geçmişi anımsaması, geçmişle ilgili konuşmaları yasak. Evet, romanın genel olarak atmosferi için bunları söyleyebilirim. Ve şu an heyecanlıyız çünkü Saf Canavar'ın yaratıcısı, yazarı Sema Kaygısız var karşımızda. Hoş geldiniz Sema Hanım.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
1: Ben de hoş geldiniz diyorum Sema Hanım. Romanı Yılmaz bana önerdiğinde bir solukta okudum ben de. Bu ara biz bu post-human, yeni materyalizm gibi konular üzerinde çalışmıştık biraz. O konuyla ilgili program yapmıştık. O konularla ilişkili çok zihnimizdeki soruların tekrar açıldığı bir metinle karşılaştık. Bunun üzerine bir daha okudum ben romanı. Hakikaten dedik ki bu soruları bizim Sema Hanım'la da tartışmamız lazım galiba. Çünkü romanın mekanı, yaşadığımız coğrafyadan ileride bir zamanda ortaya çıkan günümüzün sorunlarının bir belki yansıması ve bunun perspektifi var ileride. Bunu konuşmamız gerekir diyerek böyle bir adım attık. Yeniden hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ben ilk soruyu yönelteyim size. Sema Hanım. Saf Canavar boyunca Mira, insan olmayı öğrenen bir karakter gibi değil, insanın unuttuğu başka yaşam biçimlerini hatırlatan bir varlık olarak beliriyor. Romanda kemikler, mantarlar, toprak, radyasyon, hayvanlar ve kokular neredeyse insan kadar söz sahibi. Romanda siz bunu özellikle mi tercih ettiniz? Romanı yazarken insan merkezci düşünceyi bilinçli olarak mı sorguladınız? Ne dersiniz? İnsanın kendini bu merkezi ve ayrıcalıklı konuma yerleştirmesi, kısa zamanda dönülmesi gereken bir hata mı? Yaşadığımız sorunların bu bakışla bir ilgisi var mı? Buyurun.
2: İnsan merkezli anlatı konusunda benim kişisel itirazım Saf Canavar'dan önceki hemen hemen bütün metinlerimde var. Ama bunu bilinçli olarak, ahlaki bir tutum olarak ele almaya başlamam. İşte Yere Düşen Doğalar, Barbarın Kahkahası, Yüzünde Bir Yer metinlerinde tabii ki daha belirgin. Dolayısıyla evet, bilinçli seçtim. Ve dediğiniz gibi Mira orada insandan çıkma, insan olmayı bırakmak gibi herhangi bir şey değil ya da nasıl insan olurdur gibi bir terbiye unsuru değil. Bir onun içinde bulunduğu hikayede varoluşu, varoluş durumu duyularıyla ve diğer şeylerle kurmuş olduğu yatay ilişki o romanın teknofaşist evreninde canavarsı bir hamle gibi benim açımdan.
1: Canavarsı bir hamle derken tabii belki burada canavar kavramının kendisiyle ilgili de bir yeniden düşünme gerekebilir.
2: Tabii şimdi şöyle, Batı anlatılarında canavar böyle bir ortaya çıkartan anlamı var. Monere anlamı, uyaran, ortaya çıkartan, gösteren anlamı var. Latin şey, Latince kökü monere galiba. Ama Türkçeden düşünürsek canavar şeyden geliyor. Farsçadan gelen bir kelime. Can avar, yani can var, canı olan demek. Elbette onu da uyaran, meydan okuyan bir özelliği var ama öte yandan da bir canlılıkla ilgili bir alternatif de kuruyor Mira. Yani var olan düzeni tehdit eder ve o düzenin tekrar yerine yeniden eski haline dönebilmesi için her canavar karşına bir kahraman anlatısı ya da bir kurban anlatısı da getirir. Özellikle batıdan böyle geliyor. Ama canavarın buradaki tereddütsüzlüğü ve saflığı bakımından Mira bildiğimiz anlamda bir canavar değil. Aslında çok uyarıcı, ondan sonra kadim olana, ondan sonra böyle rizomatik bağlar, yatay bağlar kurmak, diğer varlıklarla rizomatik bağlar kurmak, rüyalar, ondan sonra esin, şaşkınlık, hayret duyma ve içindeki şiirle bağlantı kurma bakımından böyle bir teknofaşist düzende o aslında bir canavar oluyor. Bütün bu farklılığından ötürü.
0: Şimdi saf canavarda aslında bugün dünyada yaşadığımız felaketler ya da iklim sorunlarının ötesine gidip daha büyük bir felaket noktasına uzanıyoruz. Daha ileri taşımış oluyorsunuz bu felaket durumunu. Fakat bunu öyle bir yapıyorsunuz ki özellikle mitolojik, astrolojik, tarihsel göndermeler sayesinde bulunduğumuz yerden, ki aslında bir yerdeyiz, Munzur'dayız, bildiğimiz bir yerdeyiz. Ama oradan çıkıp sanki bu problem sadece işte bu yeryüzünün, dünyanın, insanın sorunu değil de daha büyük, hatta yani kozmosun sorunu gibi hissediliyor. Bence bu çok büyük bir başarı. Ve ilginç bir şekilde şeyi de düşündürüyor insana. Biz insanın yarattığı problemleri çözmeye çalışırken ya da bunlar üzerine düşünürken aslında yine hep insanı gözeten bir noktadan bakıyoruz gibi. Yani örneğin iklim kriziyle ilgili çözüm arayışlarında hep baktığımız nokta insan bunu nasıl atlatacak? Biz neler, ne kötülükler yaşayacağız? Oysa

0: Romanı yazarken kendi kendime sorduğum sorular vardı benim. Yani şu insan uygarlığının kendi yarattığı yıkım ve sonra yeniden kendini devam ettirmekle ilgili takıntısı ve yaratmış olduğu şey, nasıl diyeyim, yenilikçilik, ilerlemecilik, aydınlanmadan beri gelen hep insan varlığının merkezde, egemen ve kurucu olduğu şeyinde. Öyle değil mi? Yani bir coğrafya kurarsak insan hiyerarşik olarak en üstte. Kendi organlarına da böyle davranmış, beynine de öyle davranmış. Beynini de bir motor, bir şey olarak adlandırmış, yönetici olarak adlandırmış. Güneşi merkeze alması yüzyıllar sürmüş, dünyanın merkezde olduğunu düşünmüş. Sonra insandır merkeze demiş ama insanın merkezde olduğu dünyada beyazların ve erkeklerin ve Avrupalı beyaz erkeklerin merkezde olduğu bir dünya duruyor. Ve dil de buna çok güzel hizmet ediyor. Mesela farkında olmadan öyle cümleler kuruyor ki insanlar. Güneş doğuyor diyor mesela. Ya hala dünya merkezli bakıyor. Güneş doğmuyor. Bu dil kurulumları, dilin içindeki yapılar, bütün bu gramer şeylerine bakınca sadece insan merkezlik değil, dünyayı okumanın kendisinde bir sorun var. Ve bu sorunu biz, bu hatayı sürekli işliyoruz. İkincisi mitler meselesi. Mitleri hep böyle mecazlarıyla, anlatılarıyla vesaire dışarılık eski bir yere koyuyoruz ya, değil. Nike ayakkabı giyiyoruz. Hırsızların, soyguncuların ve yalancıların tanrısı Hermes şu anda lüks ve zarafetin bir markası. Biz onları sürekli kullanıyoruz. Onların müşterisi oluyoruz, para harcıyoruz, onlar tarafından güdüleniyoruz. İki temel mit arasında yaşayıp gidiyoruz. Bir tanesi Gilgamesh, ölümsüzlük miti. Bu çok baskın bir mit. Diğeri de kıyamet. Bu ikisi arasında ve iki şeyde de baktığımızda her şey ölebilir. Ben sonsuza kadar yaşayayım diyor insan. İkincisi ben öleceksem her şey ölsün. Şimdi bu egemen avcı çok aşkın da bir varlık. Çok kurucu, çok aşkın bir varlık. Ben de yazarken öyle bir Mira hayal ettim ki bütün bu aşkınlığı, bütün bu egemen avcıyı, bütün bu farklar, her şeyi numuneden mamul çıkartan teknofaşist evrene sadece oluşuyla bir yanıt versin. Sadece oluşuyla. Söylemsel olmasın, büyük tiratları olmasın, politik konuşmalar yapmasın. Çünkü onu her yaptığımızda zaten o tuzağa çekiliyoruz. Çünkü onun dilini kullanıyorsun. O dili kullanmayarak ne yapar diye düşündüm. Bir de şimdi sizin sorunuzda bir şey daha var. Bu kozmik bir yara, bir dere kuruyorsa bu sadece dünyanın derdi değil ki. Bu bütün evrenin derdi. Bunu da bize bilim söylüyor. Dolanıklık teorisi söylüyor. Yani bir varlık öldüğünde bir frekans, bir titreşim öldü. Onun da karşılığı gezegende başka bir yerde bir yalnızlık çekiyor. Şiirsel bir şey söylüyorum da mistik bir şey söylemiyorum ama. Evet. Şiirsel bir şey söylüyorum. Yani bir şeyin yok oluşu ya da mahvoluşu ömrünü tamamlamazdan önce yok edilmesinin yarattığı şiddet sadece dünya kabuğuna ait olamaz. O yüzden de sizin dediğiniz gibi bu sadece tırnak içinde bir çevre krizi ve tekrar insanı o çevre krizine rağmen ayakta tutmakla ilgili bir yönseme değil, yaşamın kendisini savunan, yaşamı olduğu gibi her bir varlığın yaşamın parçası olduğunu savunan rizomatik, bağlantısal, yani atomcu düşüncede bağlantısal düşünceye geçerken bir umut rejimi de taşımak istedim, iletmek istedim.
1: Yani şimdi benim aklıma bunlarla beraber düşündüğüm zaman tabii şimdi aslında bizim yaşadığımız günümüz dünyası halen onun içerisindeyiz tabii. Belki içten içe başlayan bir dönüşüm var sizin de söylediğiniz gibi bu dolanıklılık meselesinden yola çıkarsak. Ama bizim şu anda içinde yaşadığımız kültürün merkezinde bu Descartes'çi öznenin kurgusu olarak gerçekleşiyor bütün bunlar.

0: işte modern kavramı, modern kurucu özne kavramı ve onunla beraber gelişen bilim, işte burada Bacon var, Newton var. O evrenin uzantısındaki bir düşünce aleminin içerisindeyiz şu anda. Belki de günümüzün bu adını koymaya çalıştığımız sorunları ve çözüm önerebileceğimiz meseleler bunların dünyayı yorumlama biçimiyle ilişkili. Bunun da farkındayız. Burada yeni bir dönüşüm açısından, hani değişim başladıysa eğer, zihinsel bir değişim başladıysa, burada yeni bir madde düşüncesi, maddenin yeni bir yorumu ve bunu aslında kitapta örneğini de görüyoruz tabii. Çünkü bu madde etkin bir madde, etkin bir madde. Ve burada belki de bir düşünce üretebilme potansiyeli de olan bir madde. Dolayısıyla burada düşünebilme eylemi, belki başka bir format da olabilir bu tabii. İnsana özgü bir eylem midir? Yoksa bedenin, hayvanın, toprağın ve maddenin de kendine özgü bir düşünme biçimi, dünyayla ilişki kurma biçimi var mıdır diyeceğim ben.
1: Bence var. Yani bunu bir inançla söylemiyorum. Kesin. Yani H2O, iki hidrojen, bir oksijenin birbiriyle temas eder etmez bir dolanık hale gelip bir organize olmasında bir akıl var. Biz her şey kendi zihnimizdeki iç sesimiz ve düşünümsel yazı ve gramer dilimizi düşününce oradaki dilin ne olduğunu bilmiyoruz. Oradaki çekilimin vesaire. Bunu bilmediğimizi kabul edersek var olduğunu kabul ederiz. Önemli olan bilmediğimizi kabul etmek olur. Bir de bize yardım eden filozoflar da var. Şimdi 1900'lerin başında Bogdanov diye, niyeyse Türkçe'de hiç merak edilmemiş, çok önemli bir adam var. Enteresan birisi bu. Tektoloji diye bir kitap yazmış. Ve kitapta ilk itiraz ettiği filozof Descartes. Bogdanov da Descartes'a karşı çıkıyor. Düşünüyorum, öyleyse varım. Değil diyor Bogdanov. Düşünüyorum, öyleyse ben bir organizasyonum diyor. Parçaların birbiriyle birbirini tamamladığı, parçaların birbirini bularak birbirini tamamladığı, birbirine hareket ettirdiği bütün etken maddelerin sadece bir bütünün parçası olduğunda, bir anlamın, büyük bir anlamın parçası olduğunu ya da büyük bir anlamın değil de bir hareketin, davranışın bir parçası olduğunu söyleyen bir şey var, bakışı var. Onun 100 yıl önceki bu bakışı hem içkinlik, Spinoza'nın içkinliğiyle örtüşüyor, hem de Deleuze'ün Guattari ile beraber köksap şeyle, nazarisiyle örtüşüyor, hem bugünkü nörobilimle de örtüşüyor, bağlantısallık fikriyle de örtüşüyor. Yani atomculuktan sisteme, yeryüzünün ve evrenin büyük bir mühendislik olduğunu, organik bir mühendislik olduğunu, bazen düşünürken bazı kelimeleri hayatımdan çıkarmaya karar verdim bu arada ben. Mesela canlı kelimesini artık eskisi kadar kullanmıyorum. Böyle canlılığı çok sardı. Neye canlı dediğimizin de insan merkezi bir şey olduğunu fark ettim. Neye canlı diyoruz biz? Biz metabolizması olan şeylere canlı diyoruz. Kayanın bir metabolizması olmadığını atfediyoruz. Ama yaşamın kaynağında inorganik madde de var ya. İnorganik maddenin etkinliği de var. Selleştirmenin nedeni babaannemden biliyor olmam. Bende otantik hisler uyandırmış olması ya da bir zen masalında, zen hikayesinde örtüşüyor olması. Yani kadimi o yüzden seviyorum. Mitle kadimi bu manada ayırıyorum. Kadim zamansız bir şey. Öncesi yok ve hala devam ediyor. Yani bir yeraltı şey gibi. Mitleri ise biz ihtiyaçlar hiyerarşisine göre mitolojiyi, mitleri dönüştürüyoruz.
0: Şimdi kadim demişken kitaba biraz dönmek istiyorum. Kitapta geçmiş böyle çok özlenen, geri getirilmek istenen bir şey değil gibi geldi bana. Geçmişte yaşanmış daha çok felaketlerden söz ediliyor. Geçmişi
2: özleyen de yok gibi sanki. Egemenlerin zaten böyle bir şeyi yok. Hatta geçmişi anımsamayı bile yasaklıyorlar. Onların kitapta yaratmaya çalıştıkları bedenler daha çok biraz müzelik gibi. Bu o bekçiler aracılığıyla yapılan geri döndürme çabası zaten ekolojik yıkımdan bir geri dönme çabası gibi de değil. Biz bugün yaşadığımız ya da yaşayabileceğimiz bir ekolojik yıkımdan söz ediyoruz ya da onun kaygılarını taşıyoruz. Günün birinde şöyle de bir görüş var ya, işte teknoloji aynı zamanda kendinin yarattığı sorunları çözmeye de adaydır diye. Bir geri dönüş mümkün olabilir mi, olabilecek mi ya da olmalı mı?
1: Şimdi Safcan'ın canavarın evreninde artık doğayla, doğa denilen şey bir malzeme, bir mamul ve millileştiriliyor. Yani milli park, bir replika olarak. Yani artık canlı egemenin bir ürünü. Kemikler ise numune, aranan numune. Bu canlandırma meselesi, diriltme meselesinde hem şeylerde, kadim anlatılarda diriltme, ayağa kalkma, kıyamla yeniden ayağa kalkma fikri kılcallarımızda var. Yani hep bir sonsuz döngünün parçası olmak istiyoruz. İkincisi, denemeleri var insanın bu konuda. Çok şaşırdım duyduğum zaman, Lenin döneminde İlya İlyanoviç diye birisi, bir bilim insanı, insanze diye bir insan türü üretmek üzere Fransa'nın Kongo bölgesinde insana en yakın, DNA'sı en yakın şempanze türünün spermleriyle kadınların kadın yumurtasını şey yapmaya çalışıyor. Sonra ülkeye şempanzeler getiriyor vesaire vesaire. Ondan sonra savaş çıkıyor, konu kapanıyor. Nasıl Bogdanov 100 yıl önce bağlantısallık ve organizasyondan bahsediyorsa, bunun da tam karanlık cephesinde yeni işçi insan üretme, robotsu insan üretme ile ilgili fikirler 100 yıl önce çıkmış. Dolayısıyla Mira'nın evreni o kadar da distopik değil. Sadece radikalleşmiş ve sonuna varmış bir evren. Bu anlamda ben yazarı olarak değil, okuru olarak Saf Canavar'ı gerçekçi buluyorum. Bilimsel olarak gerçekçi buluyorum. Anlatısal olarak, tarihsel olarak gerçekçi buluyorum. Buna doğru gidiyor ve insanın doğayı mamul haline getirmesi, sadece işlevsel birer aygıta indirgemesi, artık içinde bulunduğumuz türcülükten gelip cinsiyetçilikle devam eden ve faşizme varan yıkıcılık, ne bileyim maden, mesela madenlerin, ağaçların sökülerek maden şey uzaya gidilmesi, maden için yani başka gezegenlerin de bir mamul olarak görülmesi, kendi teknolojik devamlılığımız için böyle bir yıkıma, böyle bir hiçliğe neden olabilir. Yani şaşırmam. İnsan da üretilebilir. Her Mira'nın dünyasının gerçekçi bir dünya olduğunu ve bunun da bizim hak ettiğimizi düşünüyorum. Yani insan varlığın bunu hak ettiğini düşünüyorum. Geri dönecek olan şey doğa değil bu bakımdan. Geri dönecek olan şey zaten gitmemiş olan. Leopar gitmemiş. Şamua gitmemiş. Yani birey olarak hayatta kalmışlar. Yani bir şey gitmiyorsa devamında zaten onun ekolojik çevresinde bir arı geldi ya, çiçek de gelir. Çiçek gelince diğer diken de gelir. Diken gelince yani kendi kendiliğinde, kendi oluş ritminde gelir. Mira mesela leoparı yuvada bırakması manası benim için öyle. Böyle bir inanç ve temenni de taşıyor. Bir umut, umut da taşıyor. Evet.
0: Bu kitabın sonuydu galiba değil mi? Umut desin. Leopar'ın yuvada kalması. Peki. Kitaba tam olarak bir distopya diyebilir miyiz? Aslında çoğu şeyi zaten yaşıyor gibiyiz. Romanın kurgulandığı dünyanın öbür tarafında neler olduğunu tam bilemiyoruz. Bir teknofaşizm var, evet, ama bu insani bir bakışın değerlendirmesi. Yani var olan bu faşizm sonuçta yine insan için. İnsanı çıkardığımızda nasıl bir dünya olduğunu tam da bilmiyoruz. Ne dersiniz?
1: Belki de biz bir distopyanın içindeyiz ve bu kadar daha, ancak bu kadar radikalleştiğinde mi bu distopyanın içinde olduğumuzu anlayabileceğiz? Yok oluşu ya da ne bileyim, yavaş yavaş çölleşen kıtaları, iklim değişikliklerini, kaybolan türleri düşününce ve insanın bir algoritmaya bağlı olarak, bir sürü varlığı olarak belirlenmiş kodlarla hareketlerin ölçülmesi, buna göre bir teknolojinin üretilmesi, o Palantir firması mesela, Gazze'lilerin hangi saatte eve gireceğinin bilgisini vermesi, insana bir, hangi dalgada davrandığının bilgisini veriyor mesela. Burada şöyle, bu hiçbir faşizm türü yoktur ki sadece insanı hedef alsın.
0: Evet, güzel. Güzel bir saptama.
1: Öyle bir şey yok ki yani. Elbette onun, yani dünyanın en yıkıcı bireyleri aynı zamanda avcılar. Ya da böyle şey, Babil hikayelerini vesaire, İran'da hükümdarların vesaire ilk yaptığı şey zenginliğini, kuvvetini kanıtlamak için Afrika'dan filler getirtmek, zürafalar getirtmek, kendi hayvan dünyasını kurmak, egemen olduğu doğayı da göstermek aynı zamanda. Dolayısıyla sadece insana karşı bir faşizm olamaz, çünkü faşizmin kökeninde türcülük var.
0: Evet, yani tahakküm alanlarını çoğaltıyor aslında. Bütün var olana karşı bir tehdit olarak kendini egemen kurmak için her türden varoluşu egemenliği altında tutmak istiyor. Onu baskılamak istiyor belki de, evet.
1: Şimdi buradaki devlet ise, yani teknofaşist devlet ise artık bir büyük göz haline gelmiş. Yani onun postallı şeylere, askerlere, kıtalara, tanka, topa, bombalara ihtiyacı yok. Vaktiyle toplu katliamlar olmuş, mağazlanmış, köyler boşaltılmış, insanlar öldürülmüş. Bu var zaten tarihsel olarak romanın içerisinde.
2: Evet, maalesef süremizin sonuna geldik. Haftaya bu güzel sohbete kaldığımız yerden devam etmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.
3: Felsefe açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar
4: Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi dinliyorsunuz. Burası Apaçık Radyo. Felsefe Açıklarından Kuşay'la bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil'le birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
2: Günün Sözü.
3: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, cezaevinde ve psikiyatri hastanesinde kalan iki kişiye tamamen vegan yemek sunulmadığı gerekçesiyle İsviçre'nin düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. AİHM, veganlığın yalnızca bir beslenme biçimi değil, hayvanların sömürülmesini reddeden, samimi ve tutarlı etik bir yaşam görüşü olduğunu belirterek, bunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesi kapsamında korunduğunu vurguladı. AİHM, tarihi bir karar imza atarak hasta ve tutukluların vegan yemeğe erişim hakkını tanıdı. İsviçre, iki veganın açtığı davada verilen bu kararla bu hakkı yerine getirmediği için para cezasına çarptırıldı. 41media.org

0: Açık Dergi.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Uğur Kurmuş ve Hümeyra Kurmuş'a teşekkür ederiz.
2: Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9.
3: Reklamlar.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
12: Apaçık Radyo.

0: Sevgili dinleyiciler, Açık Şemsiye'de bu hafta 9 Haziran 2026 tarihli programı dinliyorsunuz.
1: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Uygur'a teşekkür ederiz.

Herkese iyi geceler. Burası Apaçık Radyo İstasyonu. Açık Şemsiye programı başladı. Ben Uğur Çıkırçılı. Programa 22 Mayıs tarihinde yayınlanan David Eugene Edwards'ın son albümü Mercurial Silence'ın açılış parçası olan Son of Manes ile yaptık. Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Ben yakın zamanda yani bir ay, iki ay önce David Eugene Edwards diskografisini bitirmiştim. Kendi solo albümleri Woven Hand ve 16 Horsepower projelerinden örnekler çalmıştım yaklaşık 5-6 ay boyunca. Bir hoşluk oldu ve bir ay, iki ay sonra yeni albüm yayınlandı. Gerçekten ilginç bir albüm. O 16 Horsepower'ın karanlık Appalachian Folk, Alternative Country, Dark Country etkisinden uzak. Woven Hand'in daha ritüelistik, yoğun, daha deneysel havasından uzak ya da kendi solo kariyerindik daha deneysel işlere de daha başka bir boyuta taşıyan elektronik altyapısı çok belirgin bir albüm olmuş. Son of Manes'te yine aslında baktığımız zaman o mitolojik daha derinlikli yapıya işaret eden o karanlık ritimler mevcut. Ki albümün geri kalanında da bunu konuşacağız birazdan. Ama elektronik altyapı olarak bambaşka bir yere oturuyor diskografisinde. Dilerseniz devam edelim albümü konuşmaya ve dinlemeye. Üzerine de konuşacak şeyler var zaten. Şimdi sırada Euros ve arkasından da Flagstaff geliyor.

Önce Urius, arkasından da Flagstaff'ı dinledik. Urius, albümün aslında ikinci teklisiydi. Yine Antik Mısır sembolizminden etkilenen sözler yer alıyordu. Flagstaff'ta yine eski dönemlerine de böyle bir selam çakan, Amerikanlı hissini veren bir parça gibi olduğunu söyleyebiliriz. İlk anonsu da demiştim, yani bu son dönemde deneysel çalışmaları var. Hatta Şubat ayında Lavlos Anhime single'ında Hurtig Mile parçasında eşlik ediyordu. Orada da aslında bu dark elektronik sound'a bir göz kırptığını göstermişti diyebiliriz. Bu albümde de çok yoğun olarak, yani ana iskelet elektronik müzik üzerinden, beatler üzerinden gidiyor. Bu da kendisinin kariyerinde bir ilk diyebiliriz. Evet, şimdi sırada Hexameter parçası gelecek. Arkasından da albümün en ilginç başlıklarından da biri, daha Zerdüst mitolojisine, kozmolojisine de bir göndermeler yapan Göeş Urvan parçasını dinliyoruz.

we go, low. Up we go, go up, go up, go up, go up.

Hexameter ve Gesh Urwan parçalarını dinledik. Gesh Urwan da Avesta'daki önemli figürlerden biri. Az önceki anonsunda söylediğim gibi İran ve Zerdüşt mitolojisinden de besleniyor bu albümde David Eugene Edwards. Hani bu parça Gesh Urwan sözlerin akışı ve vokal performansı, müzikle uyumu böyle gerçekten beni etkileyen birkaç parçadan biri olduğunu söyleyebilirim. Yani birkaç kere arda arda dinlemiştim ilk albümü döndürmeye başladığım zaman. Sırada New Chase parçası var. Şimdi o mistik ritüelistik havayı yansıtan parçalardan biri. Arkasından da Dabting Zurvan'ı dinliyoruz.

Albümün iki iyi elektronik altyapılı parçalarından New Chase ve Adapting Zurwan'ı dinledik. Yavaş yavaş programın böyle yarısını geçtik. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için de ne yaptığımızı da bir söyleyelim. 22 Mayıs'ta David Eugene Edwards'ın ikinci solo albümü Mercurial Silence çıkmıştı. Onu dinlemeye devam ediyoruz ve biraz albüm üzerinde yorumlar yapmaya çalışıyorum. Kritikleri okumadım. Çok da bir şey denk gelmedi açıkçası. Ama Mercurial Silence, yani Mercury Civa bana böyle bir akışkanlık, geçişkenlik temasını çağrıştırıyor. Böyle akışkan, değişken sessizlik gibi. Ya da akışkan sessizlik daha çok uyuyor bence. O albüm havasını, geçişlerine, gidişine de herhalde böyle bir tema üzerine oturmuştur diye düşünüyorum. Sırada Mithridates parçası var. Böyle Sanskrit kökenli gibi de duruyor. Daha Mezopotamya, İran, Hint kültürlerinden beslenmiş olabilir diye düşünüyorum. Arkasından da Cloud Wolf parçasını dinleyeceğiz. Cloud Wolf'da biraz böyle Woven Hand'e göndermeler olduğunu da düşündüğüm bir parça. Mithridates'ta daha yoğunluklu, belirgin olan bir çalışma diye söyleyebilirim. Bakalım siz ne düşüneceksiniz?

Midhusa ve Cloud Wolf parçalarını dinledik. Ve programın da artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Önce Perfumer parçası gelecek. Arkasından yani böyle bir tütsü, kutsal yağlar, kokular böyle

ayın havasında giden çok atmosferik bir yolculuğa sizi davet edip çıkartan bir parça, bir outro. İkinci solo albümü de böylece dinlemiş olduk ve yakın zamanda da bitirmiştik diskografisini aslında, ama bu da güzel oldu bence. Yani ilk solo albümü Hyacinth'ten çok daha farklı bir noktada, daha elektronik, diğer kariyerindeki grup ve çalışmalara göre de öyle. Bu arada hani dinleyen ve takipçisi olan dinleyicilerimiz de olacaktır. Şu an David Eugene Edwards Avrupa'da da turnede. Ben de yakın zamanda da izleme fırsatı buldum. İlk kadrosuyla 16 Horsepower parçaları için çıktılar. Oldukça iyi performans sergiliyorlar. Yani bunca yıldan sonra tekrar bir araya gelmiş olmalarına rağmen gayet iyi bir setlistle, yaklaşık 2 saatlik çok iyi bir programları var. Sonbaharda da kendisi solo olarak bir Avrupa turnesine çıkacak, onu biliyorum. Ama yani solo kariyeri ya da keşke Wovenhand'den Hand'ten de bir şeyler olsa o setliste diye de gönülden geçiyor tabii. Evet, lafı fazla uzatmadan ya bu güzel albümün özellikle son parçaya da vurgu yaparaktan sizi baş başa bırakıyorum. Perfumer, Ninefold ve arkasından da Mercurial Silence geliyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Uygur'a teşekkür ederiz.
1: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
2: Sevgili dinleyiciler, Açık Şemsiye'de bu hafta 9 Haziran 2026 tarihli programı dinlediniz.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Lost Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.

0: Chitareschi.
1: Hazırlayan ve sunan Murat Ermert.
2: İyi akşamlar. Apaçık Radyo'dasınız. Gitaresk başlıyor. Ben Murat. Bu akşam efsane bir grubun çok çok yeni yayınlanan albümüyle başlayacağız Gitaresk'e. Dile kolay, tam 60 yılı geçti. Kimden bahsediyoruz? The Rolling Stones'tan bahsediyoruz. Geçen hafta 25. stüdyo albümlerini yayınladılar. Foreign Tongues adı. Böylelikle The Rolling Stones aslında ne kadar müthiş bir grup olduğunu da bir kez daha kanıtladı. Çünkü hala üretebildiklerini ve hala tükenmediklerini çok net olarak ortaya koydular. 14 parçadan ve yaklaşık bir saatlik bir süreden oluşan bu albümde grup hem blues hem rock and roll ve soul anlayışını gayet güzel harmanlayarak bir geç dönem kariyeri için oldukça iddialı bir çalışma ortaya koymuş. 2023'te hatırlayanlarınız olacaktır, Hackney Diamonds albümünü yayınlamıştı Rolling Stones. Böylelikle de grup 18 yıllık bir sessizliği bozmuştu. Foreign Tongues ki geçen hafta yayınlandı, Hackney Diamonds'tan oldukça farklı bir ruh haline sahip. Çünkü grup artık kendini kanıtlama derdine hiç girmemiş. Bunun tersine böyle yılların getirdiği deneyim, özgüven ve müzikal olgunluğu ön plana çıkarmış. Albüm ilk notalardan itibaren zaten sizi sarıp sarmalıyor ve klasik bir Rolling Stones atmosferine sokuyor. Keith Richards'ın bildiğimiz blues riffleri ve kendine özgü ritim gitarıyla Ronnie Wood'un ona eşliği ve Mick Jagger'ın 80'e gelen yaşına rağmen hala şaşırtıcı derecede güçlü bir vokali bu albüme gerçekten ayrı bir hava katmış. Yaşlarının getirdiği o olgunluk durumuna rağmen performanslarda en ufak bir yorgunluk hissedilmiyor. Tam tersine grup bugün artık yalnızca hızlı çalmanın değil, doğru yerde doğru notayı kullanmanın, belki de öyle demeliyiz, ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Tam bir usta işi albüm yapmışlar. Şimdi gelin bu yaşlanmayan ihtiyarların parçalarına yavaş yavaş kulak verelim. Önce In the Stars, ardından Rough and Twisted.

Rolling Stones'un geçen hafta yayınlanan Foreign Tongues albümünü dinliyoruz bu akşam. Albümün en dikkat çekici özelliklerinden biri de farklı müzik türleri arasında kurduğu dengeli yapı. İçinde hem sert rock parçaları var. Bakıyorsunuz sonra blues şarkıları da var. Soul etkisini hissedebileceğimiz balatlar da var. Ama bu çeşitlilik böyle bir karışıklık, dağınıklık hissi yaratmıyor. Aksine albümün tamamı güzel bir müzikal hikayeyi oluşturmuş durumda bu farklı parçalar. İyi bir harmoni, orkestrasyon yapılmış. Parçalarda Keith Richards ve Ronnie Wood'un klasik gitar atışmalarını duyuyoruz. Belki de grubun en büyük silahı yıllardır bu iki duayenin gitarları bu kadar uyumlu çalabilmesinde yatıyor. Mick Jagger da dediğim gibi epey ilerlemiş yaşına rağmen sesindeki enerjiyi korumuş durumda. Şimdi bu albümde yer alan iki saygı duruşu olarak nitelendirebileceğimiz parçayı dinletmek istiyorum sizlere. Önce 2021'de kaybettiğimiz Rolling Stones'un müthiş davulcusu Charlie Watts'ın grupla yaptığı son stüdyo çalışması Hit Me in the Head gelecek. Sonra da bir Amy Winehouse klasiği You Know I'm No Good.

gitaristi bu akşam Rolling Stones'un geçen hafta yayınlanan son albümü Foreign Tongues'ı dinliyoruz. Oradan dört parça dinledik şu ana kadar. Albüm aynı zamanda bir yıldızlar geçidi. Albümde çalan konuk sanatçılar arasında epey bildik bir isim var. Paul McCartney var, Steve Winwood var ki epey bir parçada yer almış. The Cure'dan Robert Smith var, Red Hot Chili Peppers'tan Chad Smith ve de bir parçada da Bruno Mars yer alıyor. Rolling Stones'un bu usta konuklarla da zenginleşen 25. stüdyo albümü Foreign Tongues'tan son iki parça çalarak bu bölümü kapatacağım. Önce Paul McCartney'nin basıyla konuk olduğu Cover the New, sonra da bir Chuck Berry klasiği Beautiful Delilah.

0: Yeah.
1: Apaçık Radyo'da gitaristesiniz. Program devam ediyor. The Rolling Stones'un son albümünü dinledik. Şimdi sırada bir başka sevdiğimiz sanatçı var. Jack White. Jack White'ın da geçen hafta yeni bir albümü yayınlandı. Frozen Charlotte. Kendi şirketi Third Man Records'tan çıktı ve daha ilk günden belki de yılın en çok üzerinde konuşulan rock albümlerinden biri haline geldi. Jack White 2024'te isimsiz bir albüm çıkarmıştı. No Name dendi o albüme. Ve kendi kariyeri içinde de iyi bir geri dönüş albümü olmuştu. Ve Jack White bir kez daha çağdaş rock müziğin en yaratıcı gitaristlerinden biri olduğunu, aynı zamanda da iyi bir söz yazarı olduğunu yeniden kanıtlamıştı. Şimdi aradan 2 yıl geçti. Yine müthiş bir albümle çıka geldi Jack White. 13 parçadan oluşan bu albümde Jack White aslında aynı Rolling Stones gibi böyle kendini kanıtlama derdine düşmeden yıllardır geliştirdiği müzikal dünyasını daha rafine, daha güçlü, daha özgüvenli bir şekilde ortaya koyuyor. İlk günlerden itibaren dediğim gibi çok konuşulmaya başlandı. Eleştirmenler özellikle albümün beste yapısını ve beste gücünü, ayrıca albümdeki canlı performans hissini övdüler. No Name albümünün bir doğal devamı olarak görebiliriz bu çalışmayı. Şimdi bu özel ve güzel albümden 2 parçayla başlayalım Jack White'ı dinlemeye. Önce Dollar Bill ve onun devamı niteliğindeki Derecho Demonico.

bir araya getirdiğini gözlemliyoruz. Özellikle kullandığı gitarın tonu White Stripes dönemindeki enerjisini hatırlatıyor. Albümde Jack White'ın blues geleneğini nasıl bir dile dönüştürdüğünü de görüyoruz. Birçok şeyi harmanlayarak. Malumunuz Jack White için blues hiçbir zaman geçmişe ait bir şey olmadı. Tam tersine yaşayan ve sürekli gelişen bir anlatım biçimi olarak görüyor verdiği mülakatlarda Jack White blues'u. Frozen Charlotte'da da bu anlayışın bayağı güçlü örneklerini görüyoruz. Blues'u garage rock, hard rock veya punk enerjisiyle birleştirerek son derece güncel ve keyifli bir atmosfer yaratmış. Şimdi bu albümden iki parçayla devam ediyoruz. G.O.D. and the Broken Ribs, ardından da You'll Never Fix Me.

Jack White'ın bu son albümündeki başarısında kendisinin yanında yer alan müzisyenlerin de önemli bir payı var. Davulda Patrick Keeler, basta Dominic Davis ve klavyede Bobby Emmett. Son derece sağlam bir iş yapmışlar, iyi bir ritim altyapısı kurmuşlar. Böylelikle de White'ın doğaçlama yaparken kontrolden çıkmamasını sağlamışlar. Eleştirmenler de albümle ilgili epey yorum yaptılar. Jack White'ın gitar çalışmalarını, özellikle bu albümdekini, kontrollü kaos olarak niteleyenler var. İyi anlamda tabii ki. White'ın tekniğini hiçbir zaman gösteriş amacıyla kullanmadığının altını çizenler var. Hatta bu yeni albümün bu modern rock kayıtlarında sıklıkla artık rastladığımız steril böyle bir ses anlayışını reddettiğini ve bunun yerine canlı performans hissini veren, daha organik, daha analog bir yapıyı tercih ettiğini ifade ediyorlar. Benim de takip ettiğim sürekli müzik dergisi Mojo albümü, Jack White'ın son dönemdeki en güçlü çıkışı olarak değerlendirdi. Frozen Charlotte, yani bu son albümü, uzun yıllardır onu takip edenler için iyi bir çalışma, keyifli bir çalışma. Diskografinin de sağlam halkalarından biri olmaya aday bence. Genç ve yeni dinleyiciler içinse bir rock sanatçısıyla, zanaatkarıyla tanışmak adına iyi bir başlangıç noktası diyebiliriz diyelim. Jack White'ın bu son albümünden iki parçayla gitaristi bitirelim. Nobody Knows ve ardından Neighbor Blues gelecek. Bir sonraki gitariste buluşana kadar ben hepinize sağlıklı, keyifli, bol müzikli, gitaresk bir hafta diliyorum.

never have nothing good.

0: Gitareschi.
1: Hazırlayan ve sunan Murat Ermert.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sezen Deniz Sirik'e teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo.
4: Ayın Karanlık Yüzü.

0: Hazırlayan ve sunan Yosif Alay.
1: Çarşamba geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
2: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İpek Gürkan'a teşekkür ederiz.
4: Sevgili dinleyiciler, Esintilerin 30 yıllık arşivinden seçkilere hoş geldiniz. Bu akşamki bölümümüz 26 Ağustos 1998 tarihinden. Keyifli dinlemeler.
0: Esintiler.

0: Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyicilerim. Latin esintilere hoş geldiniz. Bu hafta Dizzy Gillespie'ye bir gönderme yapacağız. Aslında üç gönderme. Bugünkü programımız üç parçadan oluşuyor. Her biri üç uzun parçadan. Ve bu parçaların bestecileri ve yorumcularının da Dizzy Gillespie ile öyle ya da böyle bir alakaları var. İlk parçamız Claire Fisher'dan gelecek. Claire Fisher da hayatına, müzik hayatına aranjmanlar yaparak başlamış ve ünlenmiş ve özellikle Duke Ellington ve Dizzy Gillespie için yaptığı aranjmanlarla kendine müzik dünyasında bir yer edinmiş. Arkadan Ira Kerr'e gelecek. Bu Kübalı grupta Kuzey Amerika'da tanınmasını ve konserler vermeye başlamasını da Dizzy Gillespie'ye borçlu. Bunu daha sonra konuşacağız bu parçaya gelmeden evvel. Ve en son parçamızda Machito grubuyla Dizzy Gillespie çalacak. Albümün adı da Afro-Cuban Jazz Moods olacak. Evet, ilk olarak Claire Fisher var dedik. 1928 yılında Michigan'da doğan Claire Fisher, Michigan State Üniversitesi'nde müzik eğitimi görüyor ve 1957 yılında Los Angeles'a taşınıyor ve High Lows Vocal bir grup için aranjör ve akompaniman olarak çalışıyor. Bu da 1950'lerin sonuna doğru oluyor. Daha sonra demin de dediğim gibi Dizzy Gillespie ve Duke Ellington için, onların albümleri için aranjmanlar yapıyor ve özellikle Portrait of Duke Ellington albümü için yaptığı

Claire Fisher ve arkadaşlarından dinledik Barok. Şimdi sırada Kübalı ünlü Latin caz grubu Irakere var. Irakere'nin bazı parçalarını çalmıştım geçtiğimiz programlarda diyeyim ve onların hakkında bazı bilgiler de vermiştim ama biraz yeniden hatırlatmak istiyorum size. 1977 yılında bir Amerikan turist gemisi Havana'ya geldi. Ve bu 1961 yılından beri ilk defa böyle bir şey oluyordu, politik ilişkilerin kötüye gitmesi nedeniyle. Ve bu gemide New Orleans'tan yola çıkmıştı, cazın doğum yerinden ve Jelly Roll Morton'ın Tango Havanero'yu asimile ederek Spanish Tinge adını verdiği yerden işte yola çıkmıştı ve ta Küba Havana'ya gelmişti. Herhangi bir gemi gibi görünüyorsa da içinde müthiş müzisyenler vardı. Dizzy Gillespie, Stan Getz, Earl Hines, David Amram ve bununla beraber çok önemli, ciddi eleştirmenler ve yapımcılar. Ve bu gemi Küba'ya geldi ve o gece Havana Hilton Oteli'nde bir grup dinlediler. Grubun adı Irakere'ydi. Ve grup performansını verdikten sonra hangi müzisyenlerden ve gruplardan esinlendiğini söyledi. Ama önemli müzik eleştirmeni Arnold J. Smith daha sonra şöyle diyordu: bu grup esinlendiği tüm grup ve müzisyenlerden çok daha heyecanlı, çok daha ileride bir grup. Bu caz müzisyenleri Amerika'ya döndükten sonra Kübalı grup Irakere hakkında çok iyi sözler söylediler ve bu grubu tanıtmaya çalıştılar Amerika'da ve bunun önderliğini de Dizzy Gillespie yaptı. Ve pek çok Kuzey Amerikalı caz müzisyeninden ve bebopperlardan çok daha iyi bir grup olduğunu söyledi Irakere'nin. Bu da tabii hemen Irakere'ye bir hareket getirdi ve 1978 yılındaki Newport Jazz Festivali'ne son dakika bir katılım yaptı Irakere ve Newport Jazz Festivali'nde en iyi performanslardan biri de Irakere'nin performansıydı. Hemen CBS bunu bir fırsat bildi ve Irakere ile bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşmenin arkasından da CBS yine Havana Jam isimli bir 3 günlük festival yapmaya karar verdi Küba'da. Buna da 250 bin dolar kadar para yatırdı. Burada hem bir takım Kübalı müzisyenler olacaktı ama onların başında Irakere, hem de iyi bilinen bir takım ciddi müzisyenler: Weather Report, Dexter Gordon, Stan Getz, Hubert Laws, Bobby Hutcherson, Tony Williams, Willie Bobo gibi. Ve bu 1979 yılında Teatro Carlos Marx denilen 5000 kişi alan ama aslında kötü bir süpermarkete benzeyen bir yerde yapıldı. Irakere'yi dinledikten sonra Newsweek'teki Tony Schwartz isimli eleştirmen, bu Kübalı gruplar içinde benim gördüğüm en etkileyici ve en yaratıcı grup diyordu. Havana Jam isimli bu festivalde aynı zamanda Fania Records plak şirketinin önde gelen yöneticilerinden biri vardı ve o da biliyordu ki salsa krallığı artık sona gelmek üzere. New York'ta Latin cazcıları imite eden, salsa karıştıran ve ortaya bir taklit müzik çıkaran artık iş sonuna gelmişti. Ve işte bu Havana Jam isimli festivalde Fania All Stars isimli bir grup çıktı ve bu grup çıkıp İlk parçasını çaldıktan sonra da Kübalılar bu 5000 kişilik salonu terk etmeye başladılar, dayanamadılar bile. 1979 ve ondan sonra 1980 yılında Latin Grammy ödüllerini aldı Irakere ve bu albümlerde CBS'den çıkmıştı. Fakat daha sonra yine Amerika ve Küba arasındaki politik ilişkilerin kötüleşmesi yüzünden artık Amerika Birleşik Devletleri'nde Irakere kayıt yapamaz oldu. Daha sonra 1982 ve 1983 yılında Japonya'da bir takım kayıtlar yaptı ve bunlar daha sonra Amerika'ya geldi. Ama tanıtımı pek yapılamadığı için bu ilk iki CBS tarafından çıkarılmış albüm kadar başarılı bir albüm olmadı. Irakere'nin tarihi tabii ki Havana Jam isimli festivalle başlamamıştı. Çok daha evvel başlamıştı. Bu Irakere'yi kuranlar Orkestra Cubana de Musica Moderna isimli orkestranın önde gelen müzisyenleriydi. Mesela Paquito de Rivera ve Arturo Sandoval gibi.
Ve Irakere'nin en önemli özelliği de her bir müzisyenin başlı başına ciddi, özellikli müzisyenler olmasından, hiçbirinin bir akompaniman niteliği taşımamasından, tek tek öne çıkabilecek önemli müzisyenler olmasından geliyorsa, bir diğer özelliği de pek çok bestesini yapan Chuco Valdés'in grupta bulunmasıydı. Benim de şimdi size Misa Negra isimli albümden çalacağım parça aslında bir ayin, yine Chuco Valdés'in bir bestesi. Biraz Misa Negra'dan bahsedeyim. Misa Negra Afrika ayini demek ve şu anda Küba'da halen yapılmakta olan bir ayinin dört bölümünü seslendirecek bize bu parça. Yoruba dininin bir seremonisi bu. İlk bölüm Rezo bölümü. Rezo bölümünde inananlar bir araya toplanıyorlar ve dua etmeye başlıyorlar. Ve burada perküsyonları duyuyoruz. Daha sonra yumuşak bir saksafon giriyor ve kadın vokaller var. İkinci bölüm ise Acer Samiento bölümü ve burada Tanrı görünüyor. Burada da yaylılar ve piyano tınılarıyla bu bölümü anlıyoruz. Ve daha sonraki bölüm Legado y Desarrollo. Burada da Tanrı inananların yanına geliyor ve Tanrı ile inananlar arasında bir diyalog başlıyor. Burada da gitar ve orkestrada çalan enstrümanlar Tanrı'yı temsil ediyor ve vokaller ve perküsyonda inananların Tanrı'ya söyledikleri. Ve en sonunda da Despedida var, en son bölüm. Burada da ayin sona eriyor ve Tanrı çekiliyor. Burada da perküsyonla başlıyor bu bölüm ve full enstrümanlarla bitiyor. Misa Negra Irakere'nin çok önemli bir parçası. Hep size bunu çalmak istedim ama 17 dakikalık bir parça olduğu için hep çekindim. Ama bugün zaten ilk parçamız da 12 dakikalık bir parçaydı. Bunu da çalalım dedim ve evet, şimdi dinleyelim isterseniz Misa Negra.

İlk parçamız dizi Gillespie'ye yaptığı aranjmanlarla ünlenen bir müzisyen Claire Fisher'dı. Şimdi dinlediğimiz dizi Gillespie'nin önderliğinde Kuzey Amerikan dinleyicilerine tanıtılan bir Kübalı gruptu Irakere ve şimdi ise sırada dizi Gillespie var. Evet, saatlerimiz 9'a 20 var zannediyorum yaklaşık olarak. Açık Radyo 94.9'dasınız ve Latin esintiler. Şimdi de dizi Gillespie ve Machito orkestrasıyla devam.

Montreux Jazz Festivali'nde Clark Terry için 3 bölümlük bir suite adıyla besteliyor Chico Farrell. Daha sonra Dizzy Gillespie bunu çalıyor ve de Towson State College Jazz Ensemble ile birlikte ve bunun yöneten de yine kendisi Chico Farrell oluyor. Ve 1973 yılında da Quinnipiac Jazz Festivali'nde çalınıyor. Bu zamana geldiğinde ise ilk orijinal beste son derece değişmiş oluyor. Çünkü sürekli olarak besteci bu parça üzerinde çalışıyor, cilalıyor, bazı şeyleri atıyor, bazı şeyleri ekliyor. Ve sonunda ortaya çıkan ve birazdan dinleyeceğimiz parçalarda ilk orijinal besteden çok farklı ama bestecinin kendisine göre çok daha iyi oluyor. Bu parça nasıl bir parça diye sorduğunuzda bana, İçinde rock tınıları duyulan bir Latin jazz derim diyor kendisi. 3 bölümü var bu parçanın. Birincisinin adı kalidoskopiko, değişken anlamına geliyor. İkincisi pensativo, düşünceli anlamına geliyor. Ve üçüncüsü exuberante, coşku anlamına geliyor. Ve bu isimlerinde her bir parçanın kendine özgü müzikal karakterini temsil ettiğini söylüyor Chico O'Farrell. Evet, şimdi Dizzy Gillespie ve Machito grubundan dinliyoruz parça Three African, Afro-Cuban, özür dilerim, Jazz Moods.

0: Üç parçayla dizi Gillespie'yi hatırladık bugün. Claire Fisher ve arkadaşlarından Barok, Irakere'den Missa Negra ve Dizzy Gillespie'nin kendisi ve Machito Orkestrası'ndan da Three Afro-Cuban Jazz Moods. Evet, önümüzdeki hafta yine Latin esintilerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Esintiler. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.

0: Sevgili dinleyiciler, Esintilerin 30 yıllık arşivinden seçkileri dinlediniz. Bu akşamki bölümümüz 26 Ağustos 1998 tarihindendi. İyi geceler.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İpek Gürkan'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo. Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara. Cuma geceleri 21'de Apaçık Radyo'da. Şimdi ve burada.
3: Gürültü ve duman.
4: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.
5: İyi akşamlar. Bir gürültü ve duman programına tekrar hoş geldiniz. Ben Şevket Akıncı. James Blood Olmer program serisine devam ediyoruz. Maalesef 3 Haziran 2026'da onu kaybettik. Çok önemli bir özgür caz gitaristi ve az sayıda olan özgür caz gitaristlerinden bir tanesi. Şimdi 1994'te bir konser kaydına yayınlan 1994'te yayınlanmış bir konser kaydına kulak vereceğiz. Live at Bayerischer. Albüm uzun, daha fazla tutmayayım. Hemen dinleyelim. James Blood Almer Live at Bayerischer. Let's go to work.

0: Evet, James Blood Armour'ı dinledik. Live at Bayer Işer. 1994 yılına ait bir kayıttı bu. Evet, bir gürültü ve duman programının daha sonuna geldik. Ben Şevket Akıncı, hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.
1: Gürültü ve duman.
2: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.

0: Açık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.
2: Egzotik Yeraltı.
3: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'roll'un ters köşeleri.

0: sur...
1: Stop the first for my honey and I.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
4: Noy.
3: Hazırlayan Selin vesaire.
5: Çarşamba geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
6: Apaçık Radyo.

Herkes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler.

the way I used to think of myself.

Talk all you want, but it's different than it was.

box of mesoderm.

Thank you.

0: Herkes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler.
1: Surrender or release the lesbians!
2: I can see my brain!
0: Apaçık Radyo.
3: Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
4: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
5: Legalize it.
6: Ne düşü ben ne diyor?
7: Apaçık Radyo.
8: Apaçık Radyo müzikleri.